0: Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarında oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necettin'in ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnu olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyayı tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerinde faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerinde boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihini uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "Hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya, ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa, sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide 4 takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin'le Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarınınsa Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupa Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip olduğu ilk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsvasser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Caselli'ye kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kupanınızı Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Ribeiro'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
1: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
2: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
1: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
2: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
1: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
2: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
1: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Esta'nın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
2: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
1: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
2: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
1: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali...

çalışmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah,
Ülkeye girişine izin verilmeyecek.

0: yerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
2: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
1: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
2: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
1: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
2: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
1: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
2: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
1: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
2: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyon da aslında o.
1: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
2: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
1: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'yi yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
2: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
1: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Joe Stein Niger ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
2: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
1: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun şöhretini biraz daha arttırmak için önemli bir adım attı ve 442 dergisinde organizasyonu tanımlayıp dünyaya bir kez daha, bu kez çok daha büyük ses getirecek şekilde duyurdu.
2: Ayrıca devam eden yıllarda Paul Brown bu organizasyonla alakalı derinlemesine detaylar içeren bir kitap da yazdı.
1: Peki bu kupayı özel kılan ne? Aslında cevap basit.
2: Bu kupayı kazanmak için bir turnuvaya katılmanız gerekmiyor. Ev sahibi olmanız da gerekmiyor. Bir kura çekimi yok, gruplar yok, fikstür yok.
1: Tek yapmanız gereken mevcut gayri resmi dünya şampiyonunu yenmek.
2: Yani boks mantığının dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
1: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
2: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
1: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
2: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
1: zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
2: Futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımların da şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor.
1: Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı?
2: 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor.
1: O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi.
2: Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte'de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti.
1: Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı.
2: Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor.
1: Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz.
2: İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar.
1: 1930'lu yıllar düzenlenen dünya kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti.
2: Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü.
1: İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu.
2: İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı.
1: Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu.
2: Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor.
1: Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti.
2: Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.
1: Bu süreçte Curaçao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı.
2: 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti.
1: Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı.
2: Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı.
1: Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti.
2: Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu.
1: Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi.
2: 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü.
1: Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu.
2: Aslında bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu.
1: 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu.
2: Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük.
1: Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu ünvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu ünvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı.
2: 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
1: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
2: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre ünvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
1: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
2: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
1: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı ünvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
2: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
1: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
2: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
1: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
2: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra ünvanı yine Macaristan'a verdi.
1: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
2: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.
1: 2010 sonrasında bu kez sahneye Japonya, Kuzey Kore gibi beklenmedik ülkeler çıktı.
2: Japonya uzun süre tacı kaybetmedi. Ardından Kuzey Kore şaşırtıcı bir şampiyonluğa imza attı.
1: Kuzey Kore FIFA sıralamasının en alt basamaklarındaki Filipinler, Hindistan, Tacikistan, Filistin ve Türkmenistan gibi ülkelere karşı oynadığı maçlarla ünvanı elinde tutarak ilginç bir dönem yarattı.
2: 2013'te ise İsveç tacı tekrardan alarak yeniden Avrupa'ya taşıdı. Ancak kısa süre sonra Güney Amerika'ya geçiş yaşandı.
1: Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti.
2: Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı.
1: Fakat bu hakimiyet kısa sürdü.
2: Ünvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti.
1: Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı.
2: Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu.
1: 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu ünvan Avrupa içerisinde dolaştı.
2: Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu.
1: İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı.
2: 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan, yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
1: Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu.
2: Ardından fil dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve ünvan yeniden Afrika'ya taşındı.
1: Fil dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı.
2: 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından ünvan yeniden İsveç'e geçti.
1: Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
2: Son olarak Dünya Kupası playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol Takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu.
1: Dünya Kupası playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaştık. Kosova playoff finaline gayri resmi dünya şampiyonu olarak geldi.
2: Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na kaldık ve gayri resmi Dünya Şampiyonluğu tacını Dünya Kupası'na taşıyan takım unvanını kazandık.
1: Dünya Kupası'nda hangi karşılaşmada yenilirsek o zamana kadar bu unvan bizde kalacak.
2: Bu uzun yolculuk gayri resmi dünya şampiyonu yalnızca dev takımların değil, bazen dünya sıralamasının en altındaki ülkelerin bile zirveye çıkabildiği, futbola özgü eşsiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi.
1: Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na unvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı.
2: Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım unvanın yeni sahibi oluyor.
1: YouTube akıl oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı.
2: Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A-Milli takım gayri resmi dünya şampiyonu apoletiyle turnuvaya katılma hakkı kazandı.
1: Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Ribeiro'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı 3. kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
1: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
2: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
1: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
2: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
1: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
2: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
1: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Esta'nın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
2: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
1: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
2: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
1: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip olduğu ilk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsmaser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dinozof'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve Total Futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalhe'ye kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın Total Futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin, Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide dört takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin'le Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarının ise Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert siyasi rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerine faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavı.

0: Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "Hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihine yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarında oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necetlin ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerine yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnuva olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanınızı Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeyi hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. İki ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyan Yanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusunda saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finallere kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kurayla çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz. Garinçe içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi o çarpık bacaklı dahi Garinçe ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Stresov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelin'in o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı ünvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'ya bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi sağmacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesine çalımlarla perişan eden Garinçe ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
1: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
2: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
1: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
2: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
1: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. Fas grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
2: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son

0: Anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
1: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarih özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
0: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
1: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
0: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu Dünya Kupası'nın bir insanı neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika-Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
1: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
0: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
1: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
0: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
1: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
0: Paraguay teknik direktörü Cayetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
1: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupayı

0: uzanırken Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: 1990 İtalya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
3: Dünya Kupası'nın güzellikten çok gerilim, savunma, sinir ve karakter testi üzerinden hatırlandığı turnuva. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve turnuva boyunca sadece 115 gol atıldı. Kupanın izinde bugünkü durağımız İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası.
2: 1990 Dünya Kupası 8 Haziran 8 Temmuz 1990 arasında İtalya'da oynandı. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve toplam 115 gol atıldı. Finalde Batı Almanya Roma'daki Stadio Olimpico'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Batı Almanya'nın yeniden birleşme öncesindeki son Dünya Kupası maçıydı.
3: Biçim olarak 1990-1986'daki 24 takımlı modeli sürdürdü. 6 gruptan çıkan ekipler ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kaldı. Ama kupanın ruhu 1986'ya göre belirgin biçimde daha kapalı, daha gergin ve daha savunmacıydı. Turnuvadaki düşük gol ortalaması ve o güne kadarki rekor kırmızı kart sayısı 1990'a özel kılan detaylardı.
2: Turnuva daha ilk günden büyük şokla başladı. Son şampiyon Arjantin açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildi. Üstelik FIFA'nın resmi anlatımına göre Kamerun maçı 9 kişi bitirdi.
3: Kamerun'da Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız olarak 4 gol attı ve takımı çeyrek finale taşıdı. Kamerun, Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olma özelliğini kazandı.
2: Ev sahibi İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılması yarı finalde geldi. Napoli'de oynanan İtalya-Arjantin yarı finalinde Chilaci gol attı ancak Claudio Caniggia'nın beraberlik golü Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisini bitirdi.
3: Maç penaltılara gitti ve Sergio Goycheva yine kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıdı. Bu maç hem ev sahibinin çöküş anıydı hem de Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük duygusal çatlağın sembolü haline geldi.
2: Öteki yarı finalde ayrı bir klasik üretti. Batı Almanya ile İngiltere 1-1'den sonra penaltılara gitti ve Almanlar tur atladı.
3: Final ise 1986'nın rövanşı gibiydi. Yine Batı Almanya ve Arjantin karşı karşıya geldi. FIFA'nın final anlatımına göre maç sert ve gergin geçti. Diego Maradona, Guido Bulwald tarafından neredeyse maç boyunca yakın markaj altında tutuldu. Arjantin'den Pedro Monzon ve Gustavo De Zotti oyundan atıldı. Maçın tek golünü ise Andreas Brehme 85. dakikada penaltıdan attı. Böylece Batı Almanya 4 yıl önce Meksika'da kaybettiği finalin intikamını almış oldu.
2: Batı Almanya'nın bu şampiyonluğu yalnızca finalle açıklanamaz. FIFA'nın istatistik yazılarında Lothar Matthäus kaptanlığındaki takımın turnuvada 15 gol attığı özellikle disiplin ve süreklilik açısından diğer ekiplerden daha sağlam göründü. Bu ekip belki 1970 Brezilya'sı kadar büyüleyici değildi ama 1990'ın sert havasına en iyi uyum sağlayan taraftı.
3: 1990 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kamerun'un efsanesi Roger Milla 38 yaşında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla Dünya Kupası kadrosuna dahil edilerek takımla İtalya'ya gönderildi. Milla attığı her golden sonra köşe gönderine gidip kalça dansı yaparak Dünya Kupası tarihinin en ikonik gol sevinçlerinden birini yarattı.
2: Batı Almanya-Hollanda maçı iki komşu arasındaki tarihi rekabetin en çirkin anına sahne oldu. Hollandalı Frank Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içinde iki kez tükürdü. Her iki oyuncu da oyundan atıldı. Ricard yıllar sonra özür dilese de bu olay tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
3: 1990 tarihin tozlu sayfalarına karışacak birçok ülke için son duraktı. Batı Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarla Dünya Kupası'nda yer aldı.
2: Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri kabul edilir. Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez bir oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti.
3: Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi.
2: Yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu Napoli'de karşılaştı. Maradona, Napolili taraftarlara yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'yı mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyerek tribünleri ikiye böldü. İtalya elendi ve İtalyan halkı finalde Maradona'yı yuhaladı.
3: 1990 Dünya Kupası estetik futboldan çok gerilim, savunma ve sert mücadelelerle hatırlanan turnuvalardan biri oldu. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Batı Almanya finalde Maradonalı Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Kamerun'un Roger Mila önderliğinde Afrika futbolu adına tarih yazdığı turnuva düşük gol ortalaması, sert oyun ve tartışmalı finalleriyle hafızalara kazındı. FIFA'nın geri pas kuralını değiştirmesine yol açan futbol anlayışı da 1990 Dünya Kupası'nın en kalıcı etkilerinden biri oldu.
3: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanizi Radyo Sputnik'te.
0: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.

1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Edoardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayımlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
1: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
2: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
1: 1982'nin belki de en büyük erken patlaması ise Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu için de büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
2: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şekilin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
1: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla 3. Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
2: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
1: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harold Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
2: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dinozov 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
1: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
2: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
1: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
2: Dünya Kupası tarihinde kazanını belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
1: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
2: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
1: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
2: İngiliz futbolcu Brian Robson Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
1: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfkeyle de açıldı. Saha içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz voley golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan, şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba'ya verildi. Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracana'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı dünya kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kumpanın izi Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.

0: İkinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
1: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
0: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
1: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
0: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
1: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya bilimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
0: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
0: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş bank hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
1: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
0: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
1: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
0: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
1: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
0: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva, boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazandı.

0: kazandı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Pakistan Başbakanı duyurdu, ABD ile İran arasında yapılan barış anlaşması tamamlandı. CHP'de Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı ismiyle bugün törenle açılacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD ile İran arasındaki barış anlaşması tamamlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Şerif, yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreni ise 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. ABD ve İran'a çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu. ABD ve İran arasında varıldığı duyurulan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sülh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydetti. Mutlak butlan sonrası CHP'de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını bugün genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor. İmzaların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde ise CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor. Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı ismiyle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle açılacak. Geniş gövdeli uçakların inebildiği uluslararası bir havalimanına dönüştürülen Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle protokol programlarındaki yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması ve şehir içi kara trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor. Ayrıca gelecek ay Ankara'da gerçekleştirecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan Ankara Havalimanı, devlet konukları ve uluslararası heyetlerin ağırlanacağı önemli merkezlerden biri olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesine yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dönem müsilaj ve kötü kokuyla anılan İzmit Körfezi'nde dün dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum dip çamuru temizliği yapılan bölgedeki değişimi yerinde inceledi.
2: Artık denizin dibinde, deniz çayırlarının, deniz yıldızlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Müsilajla birlikte başlamıştık. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı. COP31 başkanlığıyla birlikte denizler ve okyanuslar başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek. Bu projelerle birlikte aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak.
1: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 28 yaşındaki İran uyruklu şüpheli R.A. İstanbul'da yakalandı. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleriyle benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. R.A.'nın İran'a iade edilmesine ilişkin işlemler devam ediyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir az bulutlu, Ankara 26, İzmir 33 derece. İstanbul parçalı bulutlu 27, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya 28, Trabzon 23, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Van gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
3: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'ları bu dakikalarda %40'lık bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönleri geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda TEM'de Silivri Edirne yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yine aynı şekilde D100'de Selimpaşa Silivri yönünde de bakım onarım çalışmaları nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede de gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
3: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Goran Bregovic dinletiyoruz size. Emir Kutsirissa ile birlikte yaptıkları çalışmalardan bir örnek. Arizona Dream şu anda dinlediğiniz ezgi. Goran Bregovic, Bosnalı, Sırp, Hırvat, besteci. Sırp bir anne ve Hırvat bir babadan dünyaya geldi. Çok erken yaşta müziğe başladı ve Goran Bregovic'in adını biz Emir Kutsirissa ile yaptığı filmlerden duymaya başladık. Goran Bregovic'in eserleri, şarkıları Türkiye'de pek çok sanatçı tarafından Türkiye'ye aranje edildi, Türkçe'ye. Örneğin Sezen Aksu bunlardan biri. Keza Candan Erçetin de bunlardan biri. Goran Bregovic'i ve Emir Kutsiritsa'yı birlikte mütalaa etmek gerekir. Zaten bugün biraz onun üzerinden gideceğiz. Meşhur Çingeneler Zamanı adlı filmi birlikte yaptılar. Bir Kürt filmdir Çingeneler Zamanı. Pek çok gerçeküstü öge kullanılmıştır. Emir Kutsiritsa'ya gelirsek, Saraybosnalı, Sırp bir yönetmen. Müslüman bir ailede doğmuş olmak bizim Hristiyan olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor demiştir. Babası dindar değil, babası ateist ama kendisi kilise tarafından vaftiz edilmiştir. Babası Murat Kutsiritsa, Saraybosna Enformasyon Bakanlığı'nda görevli bir gazeteciydi. Ve uzun yıllar birlikte çalıştılar Goran Bregovic'le birlikte. The Guardian gazetesine bir demeç verdi bundan bir süre önce. Şöyle dedi: benim babam bir ateistti. Kendisini her zaman bir Sırp olarak tanımladı. Evet, belki son 250 yıldır Müslümanız ama öncesinde Ortodoks idik. Daha önemlisi, her zaman Sırptık. Din bunu değiştirmez. Biz sadece Türklerden canımızı kurtarmak için Müslüman olduk demiştir. Bosnalı Müslümanların ya da Bosna Hersek'in Müslümanlaştırılması ile ilgili hikayeleri bundan önceki dönemlerde ve yayınlarda aktarmıştık hatırlarsanız. Hani üzerinden geçmek bakımından söyleyeyim, dinlemeyenler için ya da yeni dinleyenler için olsun diye. Bosna Hersek esas itibariyle Horasan erleri dediğimiz Horasan'dan gelen büyük erenler tarafından Müslümanlaştırılmıştır. Oralarda yaşayarak Hristiyanlara ve diğer dinlere mensup olanlara örnek olmuşlardır. Ve bu örnek olmaları nedeniyle de halkın gönüllü biçimde Müslümanlığı tercih etmesine vesile olmuştur. Sonradan Akıncılar, sonradan Osmanlı orduları o coğrafyalara gitmiştir. Ama önce bir rızaya dayalı Müslümanlaşma vardır. Bosna Hersek'teki Müslüman Hristiyanlar o dönemde Bogomil mezhebi diye bir mezhebe mensuplar. Bogomil mezhebi diğer Hristiyan mezhepleri tarafından dışlanan bir mezhep. Katolikler de, Protestanlar da, Ortodokslar da Bogomilleri sapkın olarak niteliyorlardı. Çünkü Bogomiller Hazreti İsa'yı Tanrı olarak görmüyorlardı. Tanrı'nın oğlu olarak da görmüyorlardı. Ve Meryem'i de bir bakire olarak tanımlamıyorlardı. Dolayısıyla Hristiyan genel öğretisinin dışına çıkıyordu. Bu yüzden de diğer Hristiyan öğretileri, Bogomilleri sapkın bir Hristiyan dini ve mezhebi olarak kabul ettikleri için onlar da kendilerini dışlanmış hissedince Müslümanlara sarıldılar. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinin Balkanlara yaptığı yolculuklar sırasında bu erenlerle tanışıp Müslümanlığı tercih ettiler. Bugün hem Emir Kusturica'nın sözlerinde hem de Goran Bregovic'in kimi değinilerinde söz edilen husus budur. Çingeneler Zamanı filmiyle ilgili herhangi bir şey de bulunamayacağız. Bundan sonra şahane bir şarkı geliyor. Çok beğeneceksiniz. Böyle yerinizde duramayacağınız bir şarkı gelecek. Şu andaki Arizona Dream'i muhtemelen duyanlar vardır. Ezgisi itibariyle kulaklarımızda çok aşina olan bir şarkı. Çingeneler Zamanı Emir Kusturica'nın en iyi filmlerinden biridir. Yine Bregovic'le birlikte çalıştılar. Filmin bir kahramanı var. Perhan adında bir kahramanı. Telekinezik güçlere sahip. Telekinezi nedir? Telekinezi nereden hatırlıyoruz? Yiğit Bulut'tan hatırlıyor muyuz? Ne demişti Yiğit Bulut? Cumhurbaşkanımızı, o zaman başbakandı, telekineziyle öldürmek istiyorlar demişti. Telekinezi uzaktan kinetik enerji gönderme anlamına geliyor. Hani Türkçe'de ve geleneklerimizde telekineziyi bir yere oturtmak gerekirse bunu böyle en sade ve basit söylemiyle örneğin nazar diyebiliriz. Hani nazara geldi derler. Ve bu hikayenin kahramanı Perhan da nazara gelen bir kişiden oluşuyor, daha doğrusu bu hayatı böyle. Milano'da bir suç şebekesine karışıyor. Çok olağanüstü, akıcı bir film. Eğer izlemediyseniz Çingeneler Zamanı'nı mutlaka izleyiniz. Çünkü Arizona Dream de öyle. Arizona Dream de bir kült sinema yapıtı. Ama Çingeneler Zamanı'nda müthiş bir sürreal dünya yaratıyor Emir Kusturica. Gerçekten Hollywood'daki yönetmenlerin pek çoğuna taş çıkartan, hatta onlarda kıskançlık hisleri uyandıran bir yönetmendir. Filmde kullanılan gerçeküstü hikayeler, hikayeye o kadar ustaca yerleştiriliyor ki farkına varamıyorsunuz. Nerede gerçeküstü, nerede gerçekle tanıştığınızı anlamakta zorlanıyorsunuz. Filmin tabii bir başka özelliği var. Çingeneler Zamanı filminin bir başka özelliği, o da filmdeki hiçbir kişi gerçek aktör değil. Herkes sıradan, sokaktan derlenmiş kişiler onlara oynattı ve her biri de önemli işlere imza attı sonraki yıllarda. Filmin müziklerini de Goran Bregovic bestelemiştir. Evet, başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni haftaya bugün Simge Erten yok. Dolayısıyla Akif Özcan'la kumanda masasında Akif Özcan var. İrem Başköy'de her zaman olduğu gibi editör masasında yerini alıyor. Dolayısıyla bu haftayı böyle geçireceğiz. Gelecek haftadan itibaren yine tekrar aramızda olacak. Bizi Twitter'dan takip ediyorsanız Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz. Yine bizi görüntülü olarak takip etmek istiyorsanız Telegram'da da canlı yayın yapıyoruz. Telegram canlı yayın adresimiz Sputnik Türkiye. WhatsApp'tan 0505 171 66 56 numaradan bize ulaşabilirsiniz. Birazdan LGS ile ilgili bir küçük anket yapacağız. O ankete belki katılımınızı da isteyeceğiz. LGS'de öğrencilere sorulan soruların ne kadar çetin olduğunu kanıtlayan bir iki örnek sunacağım size. Bu LGS'de herhangi bir şaibe var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Şu ana kadar böyle bir şaibe iddiası yok ama bir önceki yılın LGS'sinde büyük şaibeler olduğu biliniyor. Zira bir yıl içinde 2024'ten 2025'e Türkiye'de LGS'ye giren öğrencilerin sayısının başarı oranlarının iki katına çıkması kabul edilemez ve akılla izah edilemez. Yani 350 olan bir önceki yıl sınav birincisi sayısı bir sonraki yıl 700'ün üzerine çıkmıştır ki bu teorik olarak mümkün değildir. İnsan IQ'sunun bir yılda ikiye katlanması söz konusu olamayacağına göre bir önceki yılın LGS'sinde şaibeler var, soruların çalındığına dair iddialar maalesef orta yerde duruyor ama Milli Eğitim Bakanı ve yetkililer bunu kabul etmediler. Bunun tamamen bir rastsal bir sonuç olduğunu iddia ettiler ki öyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Yani eşyanın tabiatına aykırı bir defa bunu böyle görmek lazım. Bu iki LGS'de henüz şaibe ile ilgili şu ana kadar dolaşan herhangi bir bilgi yok ama bu tür bilgiler ortaya çıktığı zaman sizinle paylaşacağız, merak etmeyiniz. WhatsApp numaramızdan tekrarlıyorum, WhatsApp numaramızı 0505 171 66 56 bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Anketi birazdan ekranda da göstereceğiz size. Dünya Kupası'nda durum şudur. Dünya Kupası'nda tabii ilk maçımız olması hasebiyle bir düş kırıklığına uğradık elbette. Avustralya'yı böyle havada, karada, denizde, her yerde geçebileceğimizi düşünüyorduk ama Avustralya içimizden geçti. 2-0 ve bu maçla birlikte tabii Türk halkı ve Türkiye insanları büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Bundan sonraki maçlarda elde edeceğimiz sonuçların gruptan çıkmamıza yardımcı olabileceğini biliyoruz. Ancak şöyle, iki maçın, yani maçın birini galibiyetle birini de beraberlikle bitirdiğimiz takdirde yine gruptan çıkabilme ihtimalimiz var. Fakat rakiplerimiz de çok güçlü. Dolayısıyla bu oyun kadrosuyla, bu yaklaşımla, bu mentaliteyle, bu taktik savaşıyla bu maçlardan yüzümüzün akıyla çıkmamız çok fazla mümkün değil. Maç biliyorsunuz Türkiye saatiyle 7'de oynandı. Türkiye 24 yıl aradan sonra yeniden kupa heyecanı yaşamaya başladı. Avustralya maçı için işte tribünleri doldurduk, sahaları doldurduk, meydanları doldurduk. Her yerde dev ekranlar kuruldu. Herkes büyük bir temaşa içinde, bir bayram sevinciyle maçı izlemeye gittiler ama maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Türk milli takımı iyi oynayamadı, onu söylemek lazım. Türk milli takımının konuşlanması iyi değildi. Avustralya'nın o devasa 1 metre 94-95 santimetrelik defansının arasında çok çelimsiz kalan forvetlerimiz vardı, forvetimiz vardı ve bu tabii doğal olarak bizi elbette galibiyete taşımadı. Ama şunu söylememiz lazım, ümitsiz olmamak gerek. Milli takım bu gruptan çıkabilir ancak bu oyun stiliyle biraz zor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Arif ve İrem Hanım, ne düşünüyorsunuz? Çıkar mıyız, çıkamaz mıyız? Yani şanssızlık, öyle mi? Tamam, çok güzel. Vallahi müthiş, teknik direktör gibi konuştu Akif. Diyor ki bu bir şanssızlıktı. Muhtemelen bu şeytanın bacağını kıracağız ve gelecek maçı alacağız ve gruptan da çıkacağız. Ben de aynı kanaatteyim. Ya yani çok ümitsiz olmamak lazım ama bu oyunla oynanırsa, yani bu oyun devam ederse gruptan çıkmamız biraz zor. Yani kendi kendimizi hayal aleminde de çok fazla oyalamayalım. Şimdi dönelim dünyada ne olup bittiğiyle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in bir ittifak görüntüsü altında İran'a 28 Şubat'ta başlattıkları harekat ve operasyonun sonuna geldik. Öyle gözüküyor. Eğer bu defada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine piyasaları manipüle etmek için yaptım oynamıyorum, bozdum oynamıyorum demezse bu defa barış anlaşması imzalanıyor. Öyle gözüküyor. Çünkü hem İran tarafı anlaşma metnine sıcak baktığını belirtti. Hem Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i de zorlayarak Benjamin Netanyahu'ya artık yeter buraya kadar deyip işin sonlandırılması gerektiğini ne dair mesajı verdi. Bu defa galiba barış anlaşması gelecek. Anlaşmayla ilgili Pakistan Başbakanı biliyorsunuz müzakereler İslamabad'da gerçekleşiyor. Pakistan Başbakanı Amerika ile İran arasında anlaşmaya varıldığını ve 19 Haziran'da anlaşmanın imzalanacağını açıkladı. Bütün taraflar tüm cephelerde operasyonları durduracak. Brent petrol bu arada 81 dolara kadar düştü. İran'a ambargo da kalkarsa, ki kalkacak öyle söylüyor Donald Trump, bu yıl sonu itibariyle cari açık hesapları değişecek. Yani Türkiye ve benzeri ülkelerin, özellikle petrol bağımlısı, enerji bağımlısı olan ülkelerin cari açık hesapları düzelecek ve Türkiye bu yılı daha az cari açık vererek kapatabilir. Yılın daha yarısındayız. Amerika-İran savaşı artık bugün itibariyle sona geldi diyebiliriz. Eğer son anda Donald Trump yeni bir oyun planı kurmazsa ya da yeni bir oyun planıyla bir dünyayı oyalamıyorsa bu defa barışın geldiğini söyleyebiliriz. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke böylece nefes alacak artık bölgemizde. Pentagon'un ve Beyaz Saray'ın açıklaması da şöyle, tam metni paylaşacağım sizinle anlaşmayla ilgili. Yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz diyor. Kim diyor? Beyaz Saray. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulduğunu ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecektir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti'ne çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıklarından dolayı teşekkür ederiz diyor. Beyaz Saray teşekkür ediyor her iki tarafa. Bu arabuluculuk çabasındaki kardeşlerimize, Katar Devleti'nin büyük liderliğine bu anlaşmaya varılmasındaki destekleri için en içten takdirlerimizi de sunarız diyor. Ayrıca Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliğine bu konudaki muazzam katkılarından dolayı da özellikle teşekkür ederiz diyorlar. Pakistan Başbakanı'nın doğrudan yaptığı açıklama bu. Beyaz Saray'ın açıklamasıyla çok paralel. Şöyle diyor Pakistan Başbakanı son cümlesinde, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte arabulucular bu hafta bir dizi toplantıya kolaylık sağlayacaktır. Bu uygulama öncesi görüşmeler teknik müzakerelerin ve resmi imza töreninin temelini oluşturacaktır. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da anlaşmayla ilgili ilk açıklamayı yaptı ve diyalog kurmak için temel ilkelerden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor bu durum. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bundan böyle de İran halkının çıkarlarını ve bekasını savunmakla yükümlüyüz dedi. Pezeşkian, Amerika ile müzakere kararının İran lideri Müşteba Hamane'nin onayıyla gerçekleştirildiğine atıf yaptı ve savaş ve müzakere hakkında karar almak rehberlik ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yetkisindedir. Milli birlik bugün ülkenin en önemli önceliğidir. Ekonomi ve halkın geçim konusu hükümetin en önemli endişesidir. Burada kullanılan dile herhalde dikkatinizi çekmek için söylemek gerekirse Müşteba Hamane'nin onayı olarak diyor. Burada bizde de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı onayı olmadan Türkiye'de yaprak kımıldamıyor. Mesela iki il arasındaki sınır yeniden belirlendi. Sınır belirleme yetkisi İçişleri Bakanlığı'nın takdirindedir. Yani İçişleri Bakanı onaylar, bildirir. Ama bu karar bile Sayın Cumhurbaşkanı tarafından alınmıştır. Resmi gazetede yayımlanmıştır. Böyle yetkilerin tekleştirilmesi konusunda demokrasi dışı yöntemlerin geçerli olmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'de elbette endişe verici bir tablo olduğunu giderek görmeye başlıyoruz. Bunu tabii çok önceden fark edenler var ama şimdi daha iyi anlaşılıyor ki örneğin iki ilin sınırları değişiyorsa bu İçişleri Bakanı'nın idari bir kararıyla olur. İçişleri Bakanı yazar, imzalar. Ama hayır, kararın altında kimin imzası var? Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyle ilgilenmek durumunda. Basit işlerle de zor işlerle de ilgilenmek durumunda. Suriye ile de ilgileniyor, Irak'la da ilgileniyor, İran'la da ilgileniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile olan müzakereleri de yürütüyor. Ve Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki basit bir il sınırı tartışmasında bile Sayın Cumhurbaşkanı rol almak istiyor. Bu yetkilerin bu denli sınırsız, sonsuz ve tek elde toplanmasının sakıncaları olduğunu biliyoruz. Demokrasilerde yetkilerin tek elde toplanması, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede bile başkanın yetkileri olağanüstü olmasına rağmen orada bile başkanın yetkilerini denetleyebilecek, kontrol edebilecek ve dengeleyebilecek bir yapı var. Ama Türkiye ne yazık ki bu durumda değil. Türkiye atipik bir devlet başkanlığı sistemiyle yönetiliyor. İsrail basını söz konusu anlaşmayla ilgili olarak Netanyahu, İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle güvenlik kabinesini sığınakta toplama kararı aldı. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun kabinesi üyeleriyle bu akşam saatlerinde bir araya gelecekler ama bir sığınakta. Bu arada İsrail son barış anlaşması ile ilgili açıklamalar yapılmadan birkaç saat önce Beyrut'u vurdu ve Lübnan'da 3 kişinin ölümüne yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İsrail'in bu saldırısıyla ilgili olarak şu anda radyoda paylaşamayacağım kelimeler kullandı. Benjamin Netanyahu ile ilgili olarak hani böyle sokakta çocukların birbirlerine seslenirken böyle fütursuzca kullandıkları kelimeler var ya, o kelimelerle Netanyahu yüklendi. Dedi ki yani ben barış anlaşması imzalıyorum, herkes masada ama senin yaptığına bak diye böyle ağzımıza alamayacağımız ve iki yakası bir araya getirilemeyecek kelimelerle hakaretlerde bulundu. Küfürler etti açık, evet. Hakaretamiz ifadeler kullandı. Tam Türkçesini söyleyeyim, böyle sinkaflı kelimeler kullandı ki bu hakikaten olabilecek şey. Dünyanın nasıl bir evrene dönüştüğünü bu şeyden görüyoruz. Bu arada biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı sonlandırırken İran'ın bazı koşulları vardı. Bu koşullardan bir tanesi şuydu: benim el konulan mal varlığımı bana verin dedi. El konulan mal varlığının pek çoğu da Amerikan bankalarında, İngiliz bankalarında ve Körfez bankalarında bulunuyor. Buradaki mal varlığımı verin dedi. İlk etapta bundan bir hafta kadar önce biliyorsunuz bir uçakla 3 Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, şeyhi, İran'a, Tahran'a indiler ve 3 milyar dolar cash, nakit parayı İran'a teslim ettiler. Ancak İran alacağının bu kadar olmadığını, en az 20 milyar dolar olduğunu ifade edince, peki dediler, size bir 7 milyar dolar daha getireceğiz. Şimdi bu 7 milyar dolar da muhtemelen bugün yarın İran'a teslim edilecek. Kaldı 10 milyar dolar, onu da teslim edecekler. Bu bir savaş rüşvetidir. Birleşik Arap Emirlikleri savaş sırasında aman bana dokunma, dokunma da ne yaparsan yap, istedi, yani bu malımızı verelim ama canımızı vermeyelim dedi. Bu yüzden 3 milyar dolar rüşveti getirdi. Bu rüşvetin gelişiyle ilgili hikayeyi geride bıraktığımız hafta paylaşmıştık hatırlarsanız. Savaşta dönen cash, uçaklarla taşınan milyar dolarlardan bahsediyoruz. Böylece savaşla ilgili artık herhalde umutlanabiliriz. Daha umutlu olabileceğimiz bir ortama girdiğimizi düşünüyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu oyunu 28 Şubat'tan bu yana defalarca oynayıp bozduğu için tekrar bozabilir. Hele hele Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın piyasayı manipüle etmek için, petrol ve emtia piyasalarını manipüle etmek için sabah söylediğini akşam unuttuğunu düşündüğümüzde yine aynı şeyin olabileceğini de ihtimali dahilinde görüyoruz. Ama galiba bu defa işler biraz ciddi. Her iki taraf ya da her üç taraf da anlaşma yapmak istiyor. Zaten Körfez ülkeleri de bu durumdan fena halde rahatsızlar. Çünkü İran kafası sıkıştıkça, başı sıkıştıkça önce Körfez ülkelerini vuruyordu füzelerle. Körfez ülkeleri de bu durumdan bir hayli zarar gördüler. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün cazibesi ortadan kalktı. Birleşik Arap Emirlikleri bu yıl mesela turizmde sıfır çekecek. Sadece o değil, Suudi Arabistan da aynı durumda. Katar da öyle, Bahreyn de öyle, Umman da öyle. Bütün ülkeler aynı durumda ve bu durumun sürmesini istemiyorlar yeniden eski fabrika ayarlarına dönmek için. Amerika'da bir uçak kazası meydana geldi. 12 kişi hayatını kaybetti. Missouri'de, Orta Batı eyaletlerinden Missouri'de Butler Memorial Havalimanı yakınlarında bir uçak çarpıştı ve 11 kişi, daha doğrusu kalkıştan hemen sonra düştü ve 11 kişi hayatını kaybetti. Biliyorsunuz uçaklar kalkışta ve inişte düşerler. Sosyal medyada dün şöyle şeyler vardı. Pilotların aslında hiçbir önemi yoktur. Uçaklar kendiliğinden iner kalkarlar gibi şeyler söyleniyor ki bu çok hafife alınacak bir tez bence. Pilotlar olmazsa olmazıdır. Elbette uçaklar otonom biçimde uçabiliyorlar, rotaları saptayabiliyorlar ama inişte ve kalkışta pilotların gerçek anlamda önemli faktörler olduğunu da kabul etmek lazım. Hani böyle canım işte onlar olmadan da uçaklar uçabiliyor. Pilotları insanüstü yaratıklar gibi görmeyiniz gibi böyle degrede edici ifadeler vardı. Bunlara tabii doğru bakmıyoruz. Bir Brezilya'da bir helikopter kazası oldu bu arada, onu da verelim. İki helikopter havada çarpıştı. Şarkıcı Oliver Tree ve 5 kişi hayatını kaybetti. Oliver Tree 17 yaşında Tree adıyla müzik yapmaya başlayan bir müzisyendi. O da hayatını kaybetti. Toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Ermenistan seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Ve Nikol Paşinyan'ın partisi seçimle ilgili galibiyetini, zaferini taçlandırdı. Tek başına hükümeti kurabilecek durumda. Oyların %49.7'sini aldı. Ermenistan Seçim Komisyonu'nun açıkladığı nihai sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi seçimleri %49.7 ile kazanarak tek başına hükümeti kurabilme yetkisini eline geçirmiş durumda. Nikol Paşinyan atipik bir Ermenistan Başbakanı. Nikol Paşinyan'ın Türkiye ile ilgili tezleri de son derece önemli. 1915 olayları ile ilgili olarak Nikol Paşinyan bugüne kadar Ermenistan, Sovyetler Birliği Ermenistan'ı da dahil olmak üzere, bugünkü Ermenistan'da dahil olmak üzere bütün dönemler itibariyle herhalde en akla uygun açıklamayı yapan kişidir. Mesela 1915 olaylarını, işte ne kadar Ermeni hayatını kaybetti, ne kadar Türk hayatını kaybetti tartışmasından çıkararak şöyle demiştir. Bence son derece önemli. Tarihe bir şerh düştü bence bu son. Çok yerinde bir tespitti. Şunu dedi Nikol Paşinyan. Ermenilerin Türklerle bir sorunu yok. Ermenistan'ı yönetenleri Türkiye'yi yönetenler arasında sorunlar vardır. Geçmişte de Osmanlı'yla Ermenistan'ı yönetenler arasında sorunlar vardı. Ama biliniz ki geçmişte Osmanlı döneminde Ermeniler kışkırtılarak Osmanlı bölünmek istendi ve uzunca yıllar bu devam etti. 1915 olayları da bunun doğal sonucudur demiştir. Ne zaman ki Ermeni terör örgütü ASAL'a artık iş göremez ya da kullanılamaz ya da işe yaramaz hale geldi, hemen arkasından PKK çıkmıştır. Bunu ben söylüyorum, Nikol Paşinyan söylemiyor ama biliniz ki geçmişte Osmanlı'yı parçalamak için Ermeni azınlık nasıl kullanıldıysa bugün de Kürtler aynı şekilde Türkiye'yi parçalamak için kullanıla gelmektedir. PKK terör örgütünün varlık sebebi budur. Bunu başka bir şekilde tevil etmek mümkün değil. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bütün yetkileri elinde bulunduruyor. Cumhurbaşkanının imzasıyla Muş ve Bitlis arasındaki il sınırı yeniden düzenlendi. Harita var ama haritayı getirmemize gerek yok. Çünkü çok gereksiz bir haber. Ve böylesi bir kararın altına Sayın Cumhurbaşkanının imzasını, o nadide imzasını koymuş olmasından da üzüntü duyuyoruz. Bu normalde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şak imzalayıp gönderebilirdi ama Sayın Cumhurbaşkanı onu da ben yapayım, bunu da ben yapayım, kupon arazileri de ben dağıtayım falan, öyle düşünüyor öyle. Çünkü çok fazla yetki kullanmayı seviyor. Basit bir coğrafi sınır teşkili, yani düzenlemesi. İşte bir nehir biliyorsunuz. Coğrafyada sınırlar genellikle doğal sınırlarla belirlenir. İşte dağlar, tepeler, vadiler, göller, nehirler, ırmaklar ve denizler devletleri ve ülkeleri ve vilayetleri ayırırlar. Bunun dışında bir tek bunun bir istisnası var. Orta Doğu. Orta Doğu'da Sarkıs Piko ile birlikte cetvelle çizilmiş gibi sınırlar vardır. İşte bu cetvelle çizilmiş gibi sınırlar, sınırların doğal olmadığını gösteriyor. Şimdi ufak ufak beyaz et sektörüyle ilgili, beyaz et sektöründe biliyorsunuz büyük bir operasyon gerçekleşti geçen hafta. Sektördeki bütün firmaların yöneticileri, üst düzey yöneticileri gözaltına alındı ve 29 kişi dün adliyeye çıkarıldı ve bu 29'un 29'u da adli tedbir koşuluyla serbest bırakıldı. Şimdi size bir beyaz et dosyası açacağım. Beyaz et dosyasını dinlediğinizde diyeceksiniz ki burada bir tuhaflık var. Bir tuhaflık olması lazım. Çünkü mesela bir bendenizin bir tweet var, merak edenler bakabilirler. Şu anda Türkiye'de beyaz et fiyatlarıyla domates fiyatları yarışıyor. Baktım ben mesela geride bıraktığımız işte domatesin ilk turfanlı olarak çıktığı aylarda, Mart aylarında domates 200 lira, tavuk eti 150 lira. Şimdi domatesin 200 lira, tavuk etinin 150 lira olduğu bir ülkede tavuk eti fiyatları artıyor. Burada bir kartel var, fiyat karteli oluşturdular, halkı soyuyorlar diyemezsiniz. Başka bir hikaye var. Asıl soyulması gereken ya da asıl sorgulanması gereken yer kırmızı et piyasasıdır. Asıl sorgulanması gereken yer başka yerlerdir. Burada beyaz et sektörüne böyle bir operasyon yapılmasının arka planında ne olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Sektörün içinden çok önemli bir oyuncuyla konuştum. Çok ama çok ahlaklı, yüksek ahlaklı biriyle konuştum. Bana bir mektup gönderdi. Size bu mektubu birazdan okuyacağım, paylaşacağım. O mektubun aralarına kimi zaman kendi görüşlerimi de katacağım. Şimdi şudur, durum bu. Beyaz et sektörüne operasyon yapıldı. Sosyal medyaya bakarsanız işte çok büyük, değerli devletimiz, yüce devletimiz halkın çıkarlarını korumak için yapıyor deniyor. Ya 150 liraya beyaz et but satılıyor. Şimdi 150 lira, 200 liraya domates satılan bir ülkede 150 liraya beyaz et buluyorsunuz ve beyaz et fiyatlarını yüksek. Domatesçilere aslında operasyon yapılması lazımdı. Patatesçilere operasyon yapılması lazımdı. Vallahi ama bunu yapmıyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz vatan. Şimdi buradaki hikayenin arka planında ne olduğunu merak ediyorsanız şimdi bu mektubu dikkatle dinleyiniz. Şöyle diyor, çok samimi olduğum biri işte bana abi diyor. Operasyonları hayretle takip ediyorum. Sektör dinamikleri itibariyle sezonsal karlar ve zararlar yaparlar sektörler. Sektör temayülleri Kasım-Mart ayları arasında zarar ederken Nisan-Ağustos arasında kar eder. Edilen zararlar bu aylarda çıkarılır, imkan varsa yedek akçe ayrılır veya yatırım yapılır. Yıllardır sektör böyle büyüyüp hayatına devam ediyor ve bence hala tüketiciye en ekonomik, kaliteli ve kontrollü hayvansal protein kaynağını beyaz et sektörü sunmaktadır diyor. Bunu sürdürülebilir şekilde devletten herhangi bir destek almadan, hatta ihracat yasakları gibi kösteklere rağmen yapıyor sektör. Serbest piyasa ekonomisinin bir gerçeği olan zarar dönemlerinde devlet firmalara bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormuyorsa, kar dönemlerinde hayrola neden çok kar ediyorsun deme hakkı da yoktur diyor. Serbest piyasadan bahsediyor, çok yerinde bir tespit. Bu operasyonların altından, buraya dikkat, burada başlıyor. Filmin burada heyecanlı kısmına geliyoruz. Bu operasyonların ardından yine tuhaf bir hikaye çıkabilir diyor. Mesela diyor, Matlı ailesi AKP'ye yakındır. Lezita ve Bak Piliç eski FETÖ'cülerdir. Erpiliç Süleymancı'dır. Orvital firması da tiryakilerin sahip olduğu bir kuruluştur. Burada Matlı ailesiyle tiryaki ailesinin geçmişte birbirleriyle kıran kırana savaş verdiklerine dair haberleri vermiştim hatırlarsanız. Sektörün iki büyük oyuncusu Matlı ailesiyle tiryakilerdir. Şimdi izleyicimizin, daha doğrusu sektördeki oyuncunun bana yazdığı mektuba göre hepsi, yani pirinç sektöründe, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların hemen hemen tamamı nereden geliyor? Muhafazakar kesimden geliyor. Şimdi siyasal iktidar muhafazakar kesime bir operasyon yapıyor diyebilir miyiz? Hayır. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla şu çıkıyor ortaya. Fahiş fiyat suç örgütü kurmak gibi saçma bir iddia vardır diyor bir yazan, mektupta yazan kişi. İnşallah bu doğru değildir. Çünkü böyle bir suç örgütü uydurmadır. Şöyle diyor, tavukçuluk sektöründe her asılsız sansasyonel olaydan sonra büyük el değiştirmeler yaşanır diyor. İşte meselenin bam teli bu. Yani bugün bu 29 kişinin gözaltına alınması, bütün tavukçuluk, beyaz et şirketlerine el konulması, denetim kayyumu atanması bir düzenlemeyi gerektiriyor. Bir düzenleme yapacaklar, bunun için bir gerekçe oluşturulması lazım. Yani şöyle, ortada herhangi bir şey yokken işte Ali Bey sizin şirketinizi aldık, işte getirdik Akif Bey'e teslim ettik derseniz, orada tabii bir şey ararız, Çapanoğlu ararız. Bu durumda buna bir gerekçe oldu. Bir fiyat karteli oluşturuldu, bunlar halkı kazıklıyorlar diye çıktılar. Şimdi itibarları yerle bir. Şimdi geçmişte Türkiye'nin en büyük tavukçuluk firmalarından biri Keskinoğlu'ydu. Keskinoğlu şirketi batırıldı ve Matlı şirketine devredildi. Matlı sahibi oldu. Bir anlamda Keskinoğlu'nu Matlı'ya peşkeş çektiler. Matlı son yıllarda sadece tavukçulukta değil, süt sektöründe mesela Yorsan'ın sahibi oldu. Zeytin kırma tesisleri kurdu. Yakomoz yağın sahibi oldu. Eski altın yağın sahibi oldu diyor. Matlı'nın büyümesine tanıklık ediyoruz. Bence diyor, mektuptan devam ediyorum, firma inşaattaki beşli çete olarak nitelendirilen firmaların tarım ve gıda versiyonudur diyor. Nasıl? Yani yeni bir beşli çete geliyor. Nereden geliyor? Bu işte beyaz ve kırmızı ette yeni bir çete oluşumu var. Orada gözetilen şirketler var. Bütün ihaleler onlara, bütün kamu alımları onlara verilecek. Şimdi tavukçuluk sektöründe bir Brezilyalı firma var. Banvit'in sahibi. Brezilyalı firma Türkiye'ye gelebilmek için epey bir nazlandı. En sonunda Türkiye'ye geldi ve Türkiye'den kendisine güvence verildi. Şimdi Banvit ve Brezilyalı sahibi kara kara düşünüyor. Türkiye'den nasıl çıkacağız diye. Muhtemelen çıkacaktır. Çıkmak zorunda kalacaktır. Düşünsenize, domates fiyatları mı, beyaz et fiyatları mı daha pahalı diye tartışma yaparken domatesin beyaz etin üzerine çıktığını. Ya alt tarafı domates. Domates beyaz etten eğer daha pahalıysa bu memlekette bir sorun var demektir. Şimdi burada Matlı'nın ve tiryakinin yakında diyor, bana yazan, mektupta yazılan ifadeden bahsediyorum. Yakında matlı ya da tiryakinin Banvit'i aldığını görürseniz sakın şaşırmayın diyor. Şimdi sektörün en büyük oyuncusu Banvit'i alan gözetilen şirket olacak. Bunun için de yol açılıyor. Şimdi bir fiyatlarla ilgili de bir değerlendirme yapayım isterseniz. Yani beyaz et fiyatları ucuz mu pahalı mı? Beyaz et sektöründe bir kartel var mı yok mu? Çünkü iddia bu, deniliyor ki beyaz et sektöründeki oyuncular bir araya geldiler. Fiyatları şunun altına düşürmeyelim dediler. Bu da yazışmaları konu oldu. Böyle ortada dolaşan sahte WhatsApp mesajları var. Onlara aldanmayın, olur mu? Çünkü onlar şey, müşteri kızıştırmak için yapılıyor. Çünkü şirket sahiplerini, yöneticilerini gözaltına aldınız. Hepsini serbest bıraktınız. Ama oraya bir denetim kayyumu atadınız. Şimdi denetim kayyumları orada ne iş yapacaklar? Diyecek ki bir dakika, sizin yıl sonu hesaplarınızı bir kontrol edelim. Yıl sonu itibariyle alacak verecek tablonuza bakacağız. Eğer şirket kendini ayakta tutamayacaksa sizi satmak zorundayız diyecektir denetim kayyumu. Nasıl? İş buraya doğru gidiyor. Türkiye'de kırmızı et fiyatı şu anda dünya fiyatlarının çok üzerinde. Avrupa'nın en pahalı kırmızı etini yiyoruz. Ve Avrupa'nın en ucuz beyaz etini yiyoruz. Şimdi normal şartlarda Avrupa'nın en pahalı etini yediğimiz kırmızı et sektörüne bir operasyon yapılması gerekirken en ucuz et sektörü olan beyaz et sektörüne operasyon yapıyorsunuz. Bugün dünya ortalaması sığır eti için 5.9 dolar kilogramı. Türkiye'de perakende kırmızı et 20 ila 22 dolar, yaklaşık 2,5 katından fazla, 3 katı 4 katına yakın bazı yerlerde.

Peki. Şimdi beyaz et sektöründeki durumu aslında bana gelen mektuptan anlıyorsunuz ki bir süre sonra bu denetim kayyumu yıl sonuna kadar hesap kitapları yaptıktan sonra büyük firmalara diyecek ki siz zarar ediyorsunuz, sizin bu şartlarda ayakta durmanız söz konusu olamaz. En iyisi sizi ne yapalım, birilerine satalım, gelin güvey edelim diyecekler. Ve sektördeki oyuncu sayısını azaltacaklar, 29 olan oyuncu sayısını örneğin 3'e 4'e indirecekler. Dolayısıyla beyaz et sektöründe bir beşli çete yaratılmış olacak. Operasyonun nihai amacı budur. Eğer bu operasyonun altında yok canım işte kırmızı beyaz et piyasasında da bir fiyat anarşisi var, git bakalım butu bulabiliyor musun şu fiyata falan diye. Ben mesela tweette domates fiyatıyla beyaz et fiyatlarını kıyasladım. Diyor ki adam, ya ama canım olabilirdi o sizin verdiğiniz domates fiyatı salkım domates, salkım domates pahalı. Ya mesele domates fiyatı değil. Domates fiyatlarından bahsetmiyoruz. Mesele şudur. Mesele burada fiyat anarşisi var mı yok mu? Yani bu şirketler bir araya gelip bir fiyat karteli oluşturdular mı, oluşturmadılar mı? Fiyat karteli oluşturdularsa tamam üzerlerine gitsinler. Ama ben de diyorum ki asıl hikayeyi kırmızı et sektöründe yapmak lazım. Avrupa'nın en pahalı kırmızı etini yiyoruz. Ve üstelik de kırmızı et piyasasının regülasyonunu yapan bir kurum var. Bu kuruma rağmen fiyatlar tırmanıyor. Siz yurt dışından ithal ediyorsunuz, getiriyorsunuz et ve süt kurumu üzerinden şirketlere dağıtıyorsunuz. Ve işte herkes halinden memnun. Kimse yediğinden dolayı rahatsız değil. Şimdi Türkiye en pahalı et yiyor. Yani bir defa kırmızı et yiyemiyoruz. Kırmızı et yiyemeyen ülkenin insanlarına, evlatlarına beyaz eti de artık yedirmeyebilirler. İş oraya doğru gidiyor. Sıfır proteinle beslenebileceğimiz bir dönem geliyor. Yumurta bile çok pahalı. Bir dakikamız mı kaldı? Vallahi. Peki o zaman bir dakikayı ne yapalım? Tease edeceğiz. İkinci bölümde şahane bir şey yapacağım size. Hafta sonu sizin için Bathsheba'yı okudum. Bathsheba, Hazreti Davut'un karısı ve Hazreti Davut'un gözdesi. Torgny Lindgren adında bir yazar tarafından yazılmış bir kitap. Kitap elimde. Bu kitabı tabii merak edenler olabilir. Ben kitabın kapağını göstereyim. Kitap piyasada bulabileceğiniz bir kitap değil. Çok eski bir sahaftan aldığım bir kitap. Üzerindeki fiyat da şu 2 milyon 150 bin lira. 2 milyon 150 bin lira. 6 sıfırı çıkarın fiyatı, gerçek fiyatını görmüşüm. Yani o kadar nadide bir kitap. Şimdi ben size bu kitaptan hemen saat başından sonra, haberlerden sonra size bir Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, İbraniler, İsrailoğulları, Filistin ve bugüne dair yani Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den, Kur'an'dan alıntılarda yaparak size bir din coğrafyası üzerinden aslında hükümet etme biçimini anlatacağım. Hazreti Davut'un öyküsüne hayran kalacaksınız. Saat başındayız. Goran Bregovic'den şarkılar dinletiyoruz. Geliyorum. Bum bum. Kalaşnikov.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Putin'le Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD ile İran arasında barış anlaşması tamamlandı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda dün oynanan maçlar ve bugünün fikstüründe neler var? Ayrıntılar haberimizde olacak. Putin, Trump'la telefonda görüştü. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump'ın dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşme, ABD liderinin 80. doğum gününde gerçekleşti. Putin, Trump'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, görüşmede iki liderin diğer konuların yanı sıra ABD-İran mutabakatını da ele aldığını bildirdi. Bu görüşme Rusya ve ABD liderleri arasında son 6 haftadaki ilk telefon görüşmesi oldu. Bir önceki görüşme 29 Nisan'da yapılmıştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Şerif, yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti. Anlaşmanın resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek. İran'dansa uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberlere bir yalanlama geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecit İhvan, İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirecek uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberi yalanladı. İran Devlet Televizyonu'nda ve yarı resmi teslim haber ajansında yer alan haberde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık vereceğini açıklamasının ardından ülkenin batı kısmındaki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak olan genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Komisyon gündemlerine de bakalım. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirlenecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar sonrası çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Salı ve Çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir az bulutlu, Ankara 26, İzmir 33 derece. İstanbul parçalı bulutlu 27, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya 28, Trabzon 23, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu 32 derece ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
2: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Kupada dün oynanan grup maçlarında alınan sonuçlara bakacağız. C grubunda Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1. D grubunda Avustralya 2, Türkiye 0. E grubunda Almanya 7, Curaçao 1. F grubunda Hollanda 2, Japonya 2. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda geçtiğimiz saatlerde biten karşılaşmalara da hemen bakalım. Türkiye saatiyle 02'de başlayan E grubu karşılaşmasında Fil Dişi Sahili 1, Ekvator 0. Türkiye saatiyle 05'te başlayan F grubu maçında ise İsveç 5, Tunus 1 skoruyla maçlar sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak günün diğer maçları şöyle. Türkiye saatiyle 19'da H grubu mücadelesinde İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Türkiye saatiyle 22'de G grubunda Belçika-Mısır mücadelesi oynanacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ve bir not daha, Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da kupanın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz.
2: Yol durumu.
1: Haftanın ilk iş ve eğitim günündeyiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu şu sıralarda %67'ye ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Hadımköy İstanbul Caddesi Yeşilbayır yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Riva yolu Aydemir Kanefe Viyadüğü Kavacık yönünde de sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını aktaralım. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.

0: Hazreti Davut'un öyküsünü anlatacağız. Bugün Betşeba ve Hazreti Davut'un o ölümsüz aşkını anlatacağız. Betşeba, elimde bulunan bir kitap. Bu çok eski bir sahaftan aldığım bir kitap. Kitabın fiyatı 2 milyon 150 bin lira. 6 sıfırı atarak kitabın gerçek fiyatını bulabilirsiniz tabii. Elbette arada geçen zamanlar ve yeniden bu 6 sıfır atıldıktan sonra tekrar 3 sıfırın neredeyse ilave edildiği gerçeğini de bu arada paylaşmış olalım. Kitabın yazarı Torgani Lindgren, bu tür kitaplara çok aşina olanların çok yakından tanıyabileceği bir isim. Efsane niteliğindeki olayları güncel hayata uyarlayan ve roman diline uyarlayan bir yazar. Çok akıcı bir anlatımı var. Bugün bizimle birlikte Akif var, bildiğiniz gibi. Akif'e dedim ki sana bir hoş gelsin, geldin desinler mi? Ama siz bilirsiniz abi falan dedi. Böyle çok mütevazi bir çocuk. Dolayısıyla Akif Özcan'a hoş geldin mesajı yazarsanız mutlu oluruz. Tabii elbette İrem'i de unutmayın. İrem çünkü gedikli olarak devam ediyor editör masasında. Biraz uzunca şu anda dinlediğiniz ezgi bir çeng müziği. Çeng bildiğiniz gibi ilkel bir gitar. Biraz böyle lire benziyor, biraz harpe benziyor. Hepsinden biraz bir telli çalgı. Çeng, çengiden, çeng çengiden ya da çengi çengiden geliyor. Çengi işte bildiğimiz gibi rakkas, raks eden insanlara verilen isim. Ve adını da buradan alıyor diye düşünmek lazım. Betşeba, Hazreti Davut'un gözdesi. Hazreti Davut bir gün sarayında avlusuna, terasına çıkarak, verandasına çıkarak memleketini seyrediyor. Ve memleketini seyrederken kendi tabiriyle ve kitaptaki anlatım biçimiyle söylemek gerekirse bir mızrak atımı uzaklıkta bir yerde bir kadının evinin terasında duştan çıkıp, banyodan çıkıp, hamamdan çıkıp saçlarını taradığı ana tanıklık ediyor ve aşık oluyor. Bu tarihte Hazreti Davut 58 yaşında, Betşeba ise 19 yaşında ve evli bir kadın, üstelik de Hazreti Davut'un ordusundaki bir komutan. Bir Hititli komutan Uriya. Ve Hazreti Davut Betşeba'ya sahip olabilmek için, tabi biliyorsunuz semavi dinlerde evlilik müessesesine büyük bir saygı vardır. Bu saygıdan mütevellit de evli kadınlara yanaşmak tavsiye edilmez. Din bunu yasaklamıştır. Evli bir kadınla yeni bir izdivaç yapabilmek için Hazreti Davut bir yol buluyor ve Uriya'yı önce hadım ediyor. Bir sebeple, bir şikayete bağlı olarak, işte kaşını beğenmedim, gözünü beğenmedim gibi bir şeyle arkasında Uriya'yı savaşa gönderiyor ve Uriya bu savaşta hayatını kaybediyor. Derken Betşeba da dul bir kadın olarak, evlenme adayı olarak Hazreti Musa'nın karşısına getiriliyor. Kaldı ki onun öncesinde, yani Uriya hadım edilmeden, savaşa gönderilmeden ve ölmeden önce Betşeba ile birlikte oluyor. Hazreti Davut çağırıyor askerlerini. Şu gördüğünüz karşıdaki kadın her kimse bana getirin deniyor. Geliyor ve Betşeba ile birlikte oluyor. Bu birliktelikten 6 çocuğu oluyor Hazreti Davut'un. Bu çocuklardan bir tanesi de Hazreti Süleyman. Şimdi size içinde Tevrat, Zebur, Kur'an, İncil, Hazreti Davut, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman ve Mısır kavmi, İsrail kavmi ve Filistin kavmi ile ilgili hikayeler anlatacağım bu müzik eşliğinde. Olay milattan önce 1100 yılında geçiyor. 1100 yılına tarihleniyor. Hazreti Davut bildiğiniz gibi 4 kitaplı peygamberden biridir. Kitaplı peygamberlere resul, kitabı olmayan peygamberlere nebi diyoruz. Bu resullardan biridir. İbranice'de Betşeba, Şeba'nın kızı anlamına geliyor. Tanak'ta ismine yer verilen güzelliğiyle, nam salmış Hititli bir kadın, bir askerin eşi, bir Hititli komutanın eşi. Birleşik İsrail Krallığı'nın en güçlü kadını oluyor. Davut öldükten sonra 7 yılda İsrail'i yöneten kişidir. Kral Süleyman'ın da annesidir. Peygamber ve Kral Süleyman'ın da annesidir. Burada da şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Davut hem kral hem peygamber hem de komutan. Nasıl? Şahane. Yani üçü bir arada. Hazreti Süleyman da öyle. Hem komutan hem peygamber hem de komutan hem de kral. Üç yetkiyi de elinde bulunduruyor. Davut'la Şeba'nın aşk ilişkisi başladığında Davut, Hazreti Davut 58 yaşında, 18 yaşında bir genç kadın. Davut'un tabi peygamber olmadan ve komutan olmadan ve kral olmadan bir hikayesi var. Bu hikayeyi muhtemelen herkes biliyordur. Az ya da çok biliyor olabilirsiniz. Davut'la Goliat'ın bir karşılaşması vardır. Filistinli Goliat'a karşı İsrailli Davut bir savaşta ordular karşı karşıya geliyor. O zamanlar savaşlar şöyle yapılıyordu. Hazreti Ali'nin menkıbelerinde vardır. Hazreti Hamza'nın menkıbelerinde vardır. Ordular karşı karşıya geldiği zaman böyle birbirlerine hurra, yalın kılıç falan girmiyorlar. Önce birer tane güçlü askerlerini çıkarıyor. Onlar çarpışıyor. Onların çarpışmasına ve onlardan sonra gelenlerin çarpışmasına bağlı olarak topluca savaşıp savaşmayacaklarına karar veriyorlar. Genellikle bu savaşlar şöyle oluyor. İki tane yiğit çıkıyor meydana. Bu yiğitlerden birisi diğerini yenerse, öldürürse ya da yaralarsa diğer ordu yenilmiş sayılıyor ve çekiliyor sınırlarına. Burada da böyle bir karşılaşma oluyor ve Goliat hem kutsal kitaplardaki tariflerinde hem de Torgeny Lindgren'in kitabında şöyle tarif ediliyor. Bir insan azmanı bir insandan bahsediliyor. Goliat'ın boyu konusunda bir şey verilmiyor, ölçü verilmiyor. Ama işte normal bir insanın 2,5-3 katına yakın bir insandan bahsediyoruz. Goliat'ı anlatırken kutsal kitaplar, efsaneler şöyle tarifler yapıyor. Örneğin mızrağının ucunun neredeyse gökyüzünü deldiği ifade ediliyor. Efsane tabii bu elbette. Ama örneğin kalkanını 3 asker ancak taşırdı diyorlar. Ağır bir kalkanı var Davut'un. Miğferini tarif ediyor. Şimdi miğferinin tarifinden Goliat'ın ne kadar insan irisi bir insan olduğunu anlayacaksınız. Diyor ki miğferinin içine, eğer miğferi bir kazan olarak kullanmaya kalkarsak 2 tane kuzu sığardı diyor. 2 tane kuzuyu haşlamak için miğferin içine koyabilirdiniz. Kocaman bir kafadan bahsediyoruz. Ve Davut'un zırhını, Goliat'ın zırhını 10 asker aynı anda ancak zor taşıyabiliyordu. Büyük bir yükten bahsediyor. Muhtemelen işte 150-200 kiloluk zırhı var sadece. Kendisi de işte insan azmanı kaç kilo bilmiyoruz. Bu tariflere göre işte 2 tane kuzunun miğferine sığdığı bir kişiden bahsediyorsak 450-500 kiloluk bir insandan bahsedebilir. Elbette efsane bu. Yani doğrulardan yola çıkarak ya da gerçeklerden yola çıkarak değil, efsanede böyle şeyler anlatılır. Gılgamış destanında da aynı şeyler bu şekilde abartılı biçimde anlatılır. Destanlar zaten öyledir. Ağızdan ağza anlatıla gelen hikayeleridir. Şimdi Betşeba'nın bir fotoğrafını getirecek İrem. Betşeba'nın bugüne uyarlanmış fotoğrafı şudur. Rembrandt'ın bir tablosu, 1654 yılında çizilmiş Rembrandt tarafından. Aslında bu tablodaki model Rembrandt'ın sevgilisi. Ve sevgilisi, bu fotoğrafla ilgili de küçük bir detay vereyim. Konuyla ilgisi yok ama hani yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer fotoğrafı görüyorsanız kadının sol memesinin altında bir karartı var. Bu karartıdan Rembrandt'ın sevgilisinin kanser olabileceği gibi bir sonuca varılıyor bugün. Tabii o zamanlar değil elbette. Hazreti Süleyman, Davut'la Betşeba'nın oğlu, 6 çocuktan bir tanesi. Bu arada ilk çocuğu ölüyor. Hazreti Davut'la Betşeba'nın ilk çocuğu lanetlendiği için. Çünkü evli bir kadınla evli olduğu süre içinde ilişkiye girdiği gerekçesiyle tanrılar tarafından cezalandırılıyor. Derken 5. çocuk olarak Süleyman doğuyor. Süleyman inanılmaz bir karakter. İnanılmaz. Mesela şöyle anlatılıyor. Yani Torgan Lindgren anlatıyor. Diğer kutsal kitaplarda da buna dair ayrıntılar var. Birbiriyle çok örtüşen ayrıntılar olduğu için dile getiriyorum. Mesela Süleyman 1 yaşında konuşmayı öğreniyor. 2 yaşında babasının bütün şarkılarını ezbere söylüyor. 3 yaşında bütün sayıları topluyor, çıkarıyor, bölüyor, çarpıyor, 4 işlemi yapıyor falan. Sayılarla ve matematikle arası çok iyi. Olağanüstü yüksek bir zekaya sahip Hazreti Süleyman. Ve annesi dahi sayı bilmiyor. Annesi bile sayıları bilmediği için zaman zaman Süleyman'ın yardımına ihtiyaç duyar. Bu arada kendinden önce doğan kardeşlerinden daha zeki. Onlar okuma yazma bilmiyorlar. Bütün ailenin bütün her şeyini üzerine bina ettiği kişi Süleyman oluyor. Süleyman'ın hükümdarlığı da 970 ile 931 arasında milattan önce ve büyük bir kral olarak İsrail oğullarını parçalanmadan ölümüne kadar muhafaza edebiliyor. Süleyman'la ilgili de Gustav Doren'in bir portresi var. Eğer arkadaşlarımız getirebilirse oradan görebilirsin. Tabii bunlar temsili fotoğraflar. Yani ne Süleyman öyle Süleyman, ne Davut o Davut, ne Betşeba o Betşeba. Sadece tasvirlerle bu böyle olabilir diyor. Elbette bilim bu konuda yardımcı oluyor. Bilime başvurarak bugün yapay zekayla mesela milattan önce yaşayan insanları da resmedebiliyorsunuz. Yeni Ahit'te bilgeliği İsa tarafından aşılmış tek kişi olarak gösteriliyor. Kim? Süleyman. Yani Hazreti İsa olmamış olsaydı ondan daha bilge birisi yoktur Süleyman. Hem İbrani tarihinde, İsrailoğulları tarihinde hem de dinler tarihinde Süleyman'ın çok özel bir yeri vardır. Süleyman diğer inançlarda yani İslam'da, Kur'an'da Allah tarafından insanlara, cinlere, hayvanlara, rüzgara hükümranlık bahşedilmiş bir hükümdar olarak gözüküyor. Cinlerle konuşabiliyor, kuşlarla konuşabiliyor, kuş dilini konuşuyor Süleyman ve Süleyman hayvanlarla, bitkilerle bu konuşma yeteneği sayesinde bilgelik kazanıyor. Çünkü onların dilini biliyor. Dolayısıyla doğayı keşfediyor. Dürzi inanışlarına göre Süleyman öldüğünde zeytin ağacı hariç bütün ağaçlar yas tutuyor ve yapraklarını döküyor. Bir tek zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor. Çünkü Süleyman'ın anısını onurlandırmak için. Zeytin ağacına atfedilen kutsiyet de buradan gelmektedir. Süleyman'dan gelmektedir. Kutsal metinler dışındaki kaynaklarda Süleyman adına Hazreti Süleyman, yani her seferinde Hazreti Süleyman demiyorsam beni bağışlayın. Hani bunu bir saygısızlık gibi görmeyin lütfen. Biz bütün dinlere, bütün inanışlara saygısı olan bir radyoyuz. O bakımdan bizi doğru bir yere oturtmanız bakımından söylüyorum. Hani böyle arka arkaya Süleyman, Süleyman, Süleyman bizim asker arkadaşımız değil. Elbette Hazreti Süleyman ama işte konuşurken her seferinde Hazreti Süleyman falan diye böyle ağdalı biçimde söylemek istemediğim için Süleyman diyorum. Bizi bağışlayın olur mu? Kutsal metinler dışında Hazreti Süleyman adına yazılmış muskalar ve mühürler var. Helenistik dönemde büyücüler, şeytan çıkaranlar gelip Hazreti Süleyman'dan yardım isterler. Hazreti Süleyman'ın kral kızlarından oluşan 700 karısı ve 300 de cariyesi var. Şimdi Davut'un 52 karısı var. Davut 52 karısıyla yaşamıştır ve Betşeba ile yaşamıştır. Hazreti Süleyman kat be kat artan bir şeye sahiptir. 700 karısı ve 300 cariyeden bahsediyoruz. Şimdi rivayetlere göre burada tarihle bir hesaplaşma yapacağız. Onu da yeri gelmişken özellikle genç arkadaşlarımız dikkatle dinlesinler. Ya bir gün karşılarına çıkarsa yok o öyle değil kardeşim o böyle falan diyebilecek ipucu sunacağım kendilerine. Biliyorsun Süleyman'ın mührü diye bir şey vardır değil mi? Süleyman'ın mührü deyince aklınıza ne gelir? Kanuni Sultan Süleyman gelir. Hayır öyle değil. Süleyman'ın mührü dediğimiz Hazreti Süleyman'ın mührüdür. Hani Türkçe'ye de yerleşmiştir ya mühür kimdeyse Süleyman odur derler. Biz bunu Kanuni Sultan Süleyman'a yorarız. Hayır. Bu sözün kaynağı Hazreti Süleyman'ın kendisine atfedilmiştir. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'la falan ilgisi yoktur. Bu tamamen işte bizim kendi tarih yazmanlarımız tarafından uydurulmuş bir şeydir. Bir defa tabii bilgeliği o kadar şey ki bütün kuşların dilinden anlıyor Hazreti Süleyman. Ve Kanuni'ye atfedilen bu değerden ötürü de, mühürden ötürü de yeri gelmişken o yanlışı düzeltmiş olalım. Binbir Gece masallarında külliyatındaki ünlü bir hikayede Kral Süleyman'ı kızdırdığı için cezalandırılan bir cinden bahsedilir. Cin bir şişeyi hapsedilir, denize atılır. Yüzyıllar sonra bir balıkçı tarafından bulunur. Hikayeye göre şişe Süleyman'ın mührüyle mühürlenmiştir ve cinin kendisini kurtarması imkansızdır. Çünkü Süleyman mührünü bastıysa o şey olmaz. Bugün İsrail'e, Kudüs'e gidenler, işte ağlama duvarını biliyorsunuz değil mi? Ağlama duvarı diye İbranilerin ya da İsraillerin ya da Yahudilerin dua ettikleri, tapındıkları ve ağladıkları, yakardıkları duvarın kendisi bizzati Süleyman'ın tapınağıdır. Yani Süleyman'ın yıkılan tapınağından kaldığı varsayılan duvardır. Bugünkü ağlama duvarı dediğimiz şey Süleyman tapınağının son kalıntısı olduğu varsayılır. Öyle bir kalıntı yok, onu söyleyeyim bu arada. O kalıntı yani son taşına kadar bir defa ortadan kaldırılmıştır. Ama sonradan inşa edilen bu duvar işte ona izafeten verilmektedir. Ağlama duvarıdır. Süleyman'ın adaleti çok muhteşemdir. Bir hikaye var, bu hikayeyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bir gün iki kadın bir tane çocuğu getirirler. Bir hakim getirir, der ki Hazreti Süleyman'a, müzik durdu, niye? İki kadın birbirleriyle anlaşamazlar ve çocuğu paylaşamazlar. Süleyman'ın huzuruna getirir hakim. Der ki bu çocuk hangisine ait? Ve şöyle bir şey çıkar. Süleyman der ki çocuğu bacaklarından tutun iki askere. Sen bir bacağından, sen bir bacağından tut. Ve bacağından ayırın çocuğu. Yarısını bu kadına, yarısını bu kadına verin der. Kadınlardan biri atılır, der ki aman ben istemiyorum. Hepsi onun olsun der. Ve Süleyman da der ki işte gerçek anne budur. Yani çocuğun sahibi olan budur. Çünkü çocuğun hayatını kaybetmesine, yani çocuğu tamamen kaybetmesine rağmen hayatını kaybetmesine izin vermemiştir. Şefkat gösteren anne odur diye. Bu çok anlatılan bir darb-ı meseldir. Pek çok kimseye atfedilir ama biliniz ki bu Hazreti Süleyman'a atfedilen bir adalet hikayesidir. Büyük, yüce bir adaleti vardır Hazreti Süleyman'ın. Hem peygamber, hem kral, hem de komutandır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın adı 16 kez geçer. Halen kabri Kudüs'te, Siyon tepesinde bulunmaktadır. Ve Hazreti Süleyman'ın babası Hazreti Davud, yani Betşeba'nın kocası Hazreti Davud. Bugün işte Davudi ses dediğimiz kavram Hazreti Davud'dan geliyor. Muhteşem bir sesi var. Bütün Kudüs'ü çınlatırmış öylesine türküleriyle. Süleyman da babasının bütün şarkılarını 2 yaşında hepsini öğrenmiştir. Bu kadar zeki bir çocuk. Dağlar, taşlar, kuşlar, hayvanlar, her şey Hazreti Davud'un emrindedir. Zebur'u okuduğunda kuşlar, dağlar ve taşlar onunla birlikte tesbih eder ve sesine katılırlarmış. Hazreti Davud'un tarihte, tabii bu bir efsane, menkıbe, doğru olup olmadığı konusunda bir şeye sahip değiliz ama derler ki, yani kutsal kitaplarda da geçer, biz demiri yumuşatmak için Hazreti Davud'a güç verdik derler. O güne kadar demir kullanılıyor. Savaşlarda balta, bıçak, kılıç olarak kullanılıyor. Ama demiri zırh olarak kullanma becerisini ilk geliştiren kişinin Hazreti Davud olduğu öne sürülüyor. Ve birbirine geçmiş zincirli zırhların yapımının da yine Hazreti Davud'un eseri olduğu söyleniyor. Tabii kendisinin bizzatı bu işe memur eden bir şey. Biliyorsunuz Hazreti İsa da bir dülgerdi, marangozdu. Hazreti Davud da bir demirci. O anlamıyla zırhı ilk yapan kişidir. İbranice indirildi Zebur, biliyorsunuz. Ve Ramazan ayında nazil oldu. Gökten aşağı indi. İçeriği ağırlıklı olarak öğütlerden, hikmetli sözlerden, ilahilerden ve dualardan oluşmaktadır. Kur'an'da söyler, Nisa suresi der ki Davud'a da Zebur'u verdik. İsra suresinde de yine Davud'dan ve Zebur'dan bahsedilir. Hazreti Davud'dan önce demir kullanılıyor muydu? Evet, kullanılıyordu. 1200'lü yıllarda, hatta daha öncesinde 2000 yıl öncesine kadar işte bölgedeki uluslar kullanıyordu. Mezopotamya halkları kullanıyordu. Milattan önce 14 ve 13. yüzyılda demir teknolojisini Hititler geliştirmiştir. Mezopotamya'da, Anadolu'da ve Levant bölgesinde demir işlenmiştir. Savaş aletlerine dönüştürülmüştür. Fakat ilk kez zırh haline dönüştüren Davut'un kendisidir. Kur'an'da Davut'a verilen bir mucize olarak gösterilir. Demirin yumuşatılması, macun kıvamına getirilmesi der Kur'an'da. Ve zincir örme zırhlar, ustaca işlenmiş pek çok şey bu dönemin eseridir. Kitapta tabii Betşeba'yı anlatırken, Betşeba Davut'un sarayına girdikten sonra bütün cariyelerin pabucu damahtırıyor. İşte 52 cariyenin 52'si de hani bugün acaba Davut'la bir gece geçirebilir miyim diye rüyalar görüyorlar. Ama çok fazla çok fazla yanaşmıyor, yani Betşeba dışındaki kadınları gözü görmüyor. Çok olağanüstü güzellikte bir kadın olduğu söyleniyor. Şimdi Yahudi inancıyla ilgili birkaç küçük ayrıntı not daha vereyim, ondan sonra bitireceğiz. Kitabı bulabilme imkanınız yok. Hatta ben kitabı okurken bir arkadaşım dedi ki bunun bir kapağını çekeyim, şeyden bir Google'layayım, tarayayım, yapay zekadan bulmaya çalışayım. Bulamadı. Kitabın tek örneği, yani muhtemelen bir yerlerde bulabilirsiniz ama pek çok yerde. Ayrıca yeni baskısı yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Bulabilirseniz okuyabilirsiniz. Çok güzel anlatılmış, İyi resmedilmiş bir roman. Bütün tarihsel gerçekliği olduğu gibi anlatıyor. İşte adalet duygusunun nasıl işlediği, bir askere nasıl saygı gösterilmesi gerektiği, bir kadına nasıl davranılması gerektiği, bir kölenin nasıl yaşatılması gerektiği ya da kullanılması gerektiği konusunda pek çok değinilerde bulunuyor. Şimdi Yahudilerde iki adet şamdan vardır, birbiriyle karıştırılır bu. Bir tanesi yedi kollu şamdandır. Bu yedi kollu şamdana menorah diyorlar Yahudiler. Dokuz kollu şamdana da Hanukkah derler ya da Hanuka derler. Dokuz kollu şamdan Hanuka bayramında, ışık bayramında kullanılan bir şamdandır. Menoraya benzer ama fazladan iki kolu vardır. Dokuz koldan oluşmaktadır. Sekizi bayramın sekiz günü için, ortadaki de şamaş adı verilen kolda diğerlerini yakmak için kullanılır. Hanuka her akşam bir mum eklenerek yakılır ve bayramın 8 günü boyunca son mum yakılarak tören sonlandırılmış olur. Milattan önce 2. yüzyılda Makabiler isyanı sonrasında tapınağın yeniden adanması sayesinde Hanuka yeniden ihya edilmiştir. Menorah biliyorsunuz, Stefan Zweig'in Gömülü Şam'dan adlı novellasını paylaştık. Gömülü Şam'dan da Hristiyanların, kesiliyor müzik neden? Peki. Gömülü Şam'dan da anlatılan hikaye şudur. Hikayenin özü der ki bir gün işte Yahudiler bu Şam'danı kaybedeceklerini anlayınca işgal ediliyor Roma tarafından toprakları ve Roma askerleri işgal ettikleri topraklardan çekildikten sonra beraberlerinde Yahudilerin en değerli eseri olan ya da en değerli ikonları olan menorahı da beraberinde götürüyorlar. Çok güzel anlatıyor Stefan Zweig bu arada kitabında, inanılmaz yani. Eğer okumadıysanız okuyun. Biz menorahı bir defa genel olarak paylaştık. 2-3 kez de değinide bulunduk. Menorahı Romalılar, Romalı askerler götürünce Yahudiler şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki biz bu şamdanı yeniden ele geçirmeliyiz. Şamdanı yeniden ele geçirmek için böyle işte 100 yaşına merdiven dayamış bir yaşlı, yanına da bir 6-7 yaşında bir çocuk veriyorlar. Diyorlar ki siz ikiniz, yani yarın öbür gün bu ihtiyar öldüğü zaman bu çocuk menorahın izini takip etsin diye. İnanılmaz bir hikaye anlatıyor. Çok olağanüstü güzellikte. İşte kıyılar geçiliyor, topraklar geçiliyor, işgaller oluyor. Roma askerleri nereye giderse Menorah'ı takip ederek Roma askerleriyle birlikte oraya gidiyorlar. Çocuk büyüyor, çocuk 80 yaşına geliyor, hala Menorah'ın peşinde. En sonunda Menorah'ı buluyor. Çocuk 80 yaşında ve Menorah'ı getiriyorlar İstanbul'da, Pera'da bir çınar ağacının altına gömüyorlar. Menorah'ın gömülmesi hikayesi de çok hoştur. Bir gözleri görmeyen bir mezarcıya kazdırılıyor Menorah'ın bulunduğu yer ve ondan sonra Menorah'ın nerede olduğu konusunda kimseye bir sır verilmiyor. Bu 80 yaşındaki ihtiyar da öldükten sonra son kişi, son Menorah'la tanışan kişi de hayatta kalmadığı için Menorah'ın nerede olduğu bilinmiyor. Ama Menorah'ın İstanbul'da, Pera'da bir ulu çınarın altında olduğunu bütün Yahudi alemi bilmektedir. Böylece Betşeba'yı anlattık, Hazreti Davut'u anlattık, Hazreti Süleyman'ı anlattık. Kuş dilinde konuşan bilge insan Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman Hazreti Davut'tan daha önemli midir değil midir bilemem ama bugün ağlama duvarına gidenler Hazreti Davut'un tapınağına yüz sürerler, öyle ağlarlar. Peki yeterli mi? Ne durumda mesajlar? Maşallah, mesajların maşallah var. Tamam, tamam, estağfurullah. Hala maşallah sana, yani bugün itibaren bütün maşallahlar. Dünyanın bütün maşallahları ve inşallahlarını Akif'e gönderiyoruz. Ünlerden bir gün hamama gideceği tuttu Sadrazam Hazretlerinin. Bir yanında birinci veziri, bir yanında ikinci veziri, bir yanında üçüncü veziri, sonra efendime söyleyeyim peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl tam 400 kişilik kafile peştemal takıp girdiler hamama. Geçtiler kurnaların başına üçer beşer, sadrazam deseniz kuruldu göbek taşına, yan gelip yattı. Memleketin en ünlü tellakları sardılar dört yanını. Kimi elini kaptı, kimi bacağını, bir keseleme, sürtme faslıdır, başladı. Tamam 12 saat, 12 ünlü tellak incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu. Öylesine kir çıktı ki sormayın, her biri nah parmağım gibi. Aman Efendimiz bu ne kiri demeye kalmadı, keselerin altında eriyip gitti koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. Nettiniz devletliği dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi. Biz yıkadık, keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değildir. Neyleyin? Kir bitti, sadrazam elden gitti.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Evet, dünyanın bütün maşallahlarını ve inşallahlarını Akif'e atayarak yolumuza devam ediyoruz. Berat Albayrak'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı Sinan Göktaş dün bir paylaşımda bulundu. Bunu sizinle paylaşacağım. Paylaşımın konusu şu, biliyorsunuz Berat Albayrak'a o dönemde yük denilen en büyük atıfetlerden bir tanesi, suçlamalardan bir tanesi bu 128 milyar dolar hadisesiydi. Devletin 128 milyar dolarını dövizi dengelemek için piyasaya saçtı ve bu 128 milyar dolar ne oldu diye soruluyor. Avukat Sinan Göktaş, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda verdiği bir kararı paylaştı. Şimdi ben de sizinle bu kararı paylaşacağım. Kararla ilgili kendi kişisel görüşlerimi de tabii elbette ekleyeceğim. Şöyle diyor, 2018 yılı ve sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı yoğun finansal saldırılar karşısında devletin gösterdiği refleksi buharlaşan rezerv iddiasıyla gölgelemeye çalışan muhalefet esasen Türkiye'yi devalüasyon, enflasyon ve faiz kısır döngüsüne sürüklemeyi hedeflemiş. Ancak atılan stratejik, planlı ve cesur adımlarla iktisadi tabular yıkılmış ve bugün önemi daha da iyi anlaşılan ekonomik kazanımlar elde edilmiştir. Diyor ki Sinan Göktaş, eğer o 128 milyar doları harcamamış olsaydık bugün çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Şimdi diyeceksiniz ki anladık da peki 128 milyar dolar nereye gitti? İşte zaten Anayasa Mahkemesi'nin kararı da bu 128 milyar doların nereye gittiğini koyuyor. Şöyle diyor kararda, Anayasa Mahkemesi'nin kararında ve avukat Sinan Göktaş'ın aktarımında. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, sınır ötesi operasyonlarına, kamuoyuna, Rahip Brunson krizi olarak yansıyan siyasi gerilimlere, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 2018 ve 2019 yıllarında ekonomimizi doğrudan hedef almasının ve Trump tarafından Türkiye ekonomisini tamamen mahveder ve yok ederim, bunu daha önce yaptım, yine yaparım ifadesi kullanılmıştır ve Amerika'nın Türkiye'ye ve siyasilere uyguladığı yaptırımlara ve döviz piyasası arka plan kur saldırılarına rağmen ekonomik düzen korunmuş, Covid-19 dönemi sebebiyle yaşanan üretim tedarik zincirinin kırılması, küresel işsizlik ve ekonomik daralma gibi zorlu şartlarda enflasyon %11 seviyelerinde kalmıştır. Şunu demek istiyor, eğer diyor biz Anayasa Mahkemesi kararına gönderme yaparak söylüyor, Sinan Göktaş'ın iddiası değil, eğer bu dönemde o rezerv harcanmamış olsaydı muhtemelen Türkiye çok daha büyük küresel ölçekte meydana gelen işsizlikten etkilenerek çok daha büyük işsizlikle yüz yüze kalabilirdi. Üretim ve tedarik zincirinde büyük kırılmalar olabilirdi ve ekonomik daralmada had safhaya gelebilirdi diyor. Berat Albayrak göreve başladığında 57 milyar dolar seviyesinde olan cari açık bir yıl içerisinde kapatılmış, Anayasa Mahkemesi kararından mı okuyorum. 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa Merkez Bankası verilerine göre 15 milyar dolar cari fazla verilerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Böylece tek haneli faiz ve tek haneli enflasyon dengesi kurulmuş, cari fazla verilmiş, pozitif büyüme sağlanmış ve nitelendirilen durum bugün bu şekliyle ortaya çıkmıştır. Günümüzde yaşanan küresel ölçekteki krizler, sınır ülkelerde devam eden savaşlar bugüne geliyor. Ekonomik ve siyasi yaptırımlar ve ile önemi bir kez daha anlaşılan Türkiye'nin en stratejik hamlelerinden biri olan yurt dışındaki altın rezervlerimizin ülkeye taşınması eylemi de bu dönemde gerçekleşmiştir. Yani 128 milyar doları Berat Albayrak sağa sola saçtı, rezervlerimizi heba etti söyleminin aslında yersiz bir söylem olduğunu Anayasa Mahkemesi kanıtlıyor. Diyor ki bu rezervleri o dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı satarak yurt dışındaki altınlarımızı geri getirmiştir. Yurt dışındaki altınlarımızı geri getirip, altınlar bizim kendi paramızla yatırdığımız altınları karşılıksız olarak aldık. Ama bunun dışında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olası bir krize karşı daha fazla altın alabilmek için piyasadaki dövizi satarak altın almış ve rezervi güçlendirmiştir. İşte bu güçlenen rezerv sayesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 719 ton altın rezervi biriktirebilmiştir. Yani hem diğer bankalarda tuttuğumuz altınları getirmiştir Berat Albayrak, hem de buna ilaveten döviz rezervini satma pahasına ve elden çıkarma pahasına altın almıştır. Çünkü ilerleyen dönemde dövizin hükmünün eskisi kadar olmayacağını, herkesin altına yöneleceğini düşünmüştür. Altın rezervi olan ülkelerin güçlü ülkeler olabileceğini varsaymıştır. Bu yüzden altın rezervine harcamıştır diyor. Altın fiyatlarının ons bazında değer artışı dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesi kararından okuyorum, 719 ton altının Merkez Bankası rezervlerine katkısı 2020 yılı itibariyle 40 milyar dolarken 2026 Mayıs itibariyle bu 110 milyar dolara ulaşmıştır. Demek ki 128 milyar doların 110 milyar doları zaten altın rezervi olarak duruyor. Arada bir 18 milyar dolar var. Onunla ilgili herhangi bir mütalaada bulunmuyor. Ama eğer hani 128 milyar dolar buharlaştı diyorsanız, diyor ki Anayasa Mahkemesi, hayır. Şu anda bu altının bugünkü karşılığı 110 milyar dolardır. altın yerine konulmuştur. Yani rezerv yerine konulmuştur. Bakanlık görevi öncesi, yine Anayasa Mahkemesi kararından okuyorum. Bakanlık görevi öncesi Haziran 2018'de Merkez Bankası rezervi 98.4 milyar dolar iken görevinden ayrıldığı 2020 yılında finansal saldırılara, yabancı ülke yaptırımlarına ve ağır pandemi şartlarına rağmen 85.2 milyar dolara çıkmıştır diyor. Anayasa Mahkemesi kararından anlıyoruz ki bir rezerv kaybı rigid ya da katlanılamaz büyük bir rezerv kaybı söz konusu değildir. 2018'de 98 milyar dolar rezervimiz var. Bugün her şey geçtikten sonra 2020 yılında pandemi bittikten sonra 85 milyar dolara düşmüştür. Arada bir kayıp var. Yani 128 nasıl ki 110 milyar dolara düşmüşse rezerv de 98,5 milyar dolardan 85,2 milyar dolara düşmüştür. Eğer bir kayıp varsa sadece bu kayıp sorgulanmalıdır diyor. Aradaki 10-15 neyse milyar dolardan bahsediyor. Karar şu anlama geliyor. Son cümlemi söylüyorum bununla ilgili. 128 milyar dolar Türkiye'nin yurt dışındaki altınlarını Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'nin altın rezervlerini daha fazla artırmak için kullanılmıştır. Yani satılan dövizin kaynağı hazinemize giren, merkez bankamıza giren altınlardan ibarettir diyor. Ortada kaybolan, uçan, kaçan bir herhangi bir para olmadığını söylüyor. Şimdi ufak ufak eğer hazırsanız bugün aslında bunu anket konusu yapabilirdik. Anket konusundan ziyade biraz böyle açıklama, tafsilatlı açıklama olsun diye düşünüyoruz. LGS'de öğrencilere sorulan bir soru var. Ekrana getiriyor şu anda İrem Hanım. Soru şu. Diyor ki yüce devletimizin hazırladığı, İşte ÖSS'nin hazırladığı sorularda yelkenli bir teknenin yelken sistemi ve bu sistemin tam açık hali aşağıdaki görselde verilmiştir diyor. Görselde işte yelkenin üst kısmı, alt kısmı, birinci seviyesi, ikinci seviyesi vesaire falan işaretlenmiş. Soru şu, şimdi bu bir LGS sorusu. Şimdi soruyu evet ekranda getirdi arkadaşlarımız. Sorunun okunma süresini, yani düz böyle hızlı biçimde soruyu okuduğum zaman soru 1,5 dakikada falan okunuyor. 2 dakikada okunuyor. Şimdi 2 dakikada okunan soruyu bir buçuk iki dakikada da çözmeye kalkıyorsunuz. Gitti size 4,5-5 dakikanız. Burada verilerin şikayeti şu. Tabii zor sorular olmasından yola çıkarak deniliyor ki yani soru hazırlayacaksanız tamam güzel. Hani fantezi yapacaksanız ona da razıyız. Evet, öğrenciler üzerinde. Ama bu sorular daha kısa, daha anlaşılabilir ve daha az zaman kaybına yol açacak şekilde hazırlanamaz mıydı diye soruyorlar. Soru şöyle. Ekranda. Bu sistemde rüzgar belirli bir şiddetin üzerine çıktığında yelkenlinin yana yatmaması, zarar görmemesi için sistemde yer alan flok ile ana yelkenin her ikisinin ve bunlardan birinin alanının küçültülmesi gerekir. Bu müdahale işlemine camadan denir. Müdahale yapılırken flokun ana yelkenin alt kısmı sabit kalır. Flokun üst kısmı birinci seviyeye indiğinde küçülür. İkinci seviyeye indiğinde tam kapalı hale gelir. Ana yelkenin üst kısmı ise birinci seviyeye indiğinde küçülür. İkinci seviyeye indiğinde daha fazla küçülür. Üçüncü seviyeye indiğinde tam kapalı hale gelir diyor. Sonra da altta 5 sütundan oluşan 5 Excel grafiğiyle bir tablo vermiş. İşte rüzgar şiddeti, flokun durumu, ana yelkenin durumu, müdahalenin adı, saat aralığı, rüzgar şiddeti vesaire. Soru şu. Soruya yeni geldik farkında mısınız? 5 dakikadır konuşuyoruz. Soruya yeni. Şimdi bunun sınavda olduğunu düşünün. Ya sınavdaki çocuk değil mi böyle kan ter içinde kalmış. Diyor ki ya daha geride 25 tane soru var diyor. Ben daha birinci soruda takıldım kaldım. Bakın 5 dakikadır soruyu okuyoruz. E bu olacak şey mi? Soruyorum şimdi. Yani mesela bu fanteziyi kim yarattı? Tamam güzel, iyi, hoş. Hakikaten iyi bir soru. Gerçekten çok iyi tasarlanmış bir soru. Ama bu sınavın sorusu değil. Yani bunu mesela yüksek lisans denizcilik eğitimi alan bir öğrencinin sınavında sorabilirsiniz. Ha, otursun çalışsın yazsın. Orada da biliyorsunuz sınav şeyden, çoktan seçmeli test değil yani. Adam oturuyor, onun cevabını yazıyor. Orada yazabilirsin. Ya şu sınavda bu çocuklara bu soruyu sormak eziyettir bence. Soru şu, sorunun özüne geliyorum şimdi. 5 dakikadır konuşuyoruz soru üzerinde. Olacak şey değil ha. Bu bilgilere göre ekranda soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen saatte yelken sistemine yapılan müdahaleden dolayı yelkenli zarar görmüştür? Derdimize bak ya. Yelkenli niye zarar gördü? Yelkenli zarar gördü. Vah vah vah, gördün mü? Bak çocuk büyüyecek. 58,5 metre, işte Ertuğrul Özkök yazdı ya, Ömer Koç'un teknesini, 58,5 metre tekne alacak, sonra da yelkenler zarar gördü mü görmedi mi hesabı yapacak. Ha, olacak şeydi. 4 tane seçeneği var sorunun. Soru bitmedi ha. Söylüyorum bakın, 5 dakikadır konuşuyoruz, soru bitmedi. Sınav bitti, sınav bitti, soru bitmedi. Birinci seçenek A saat 3'te, B seçeneğinde saat 6'da, C seçeneğinde saat 9'da, D seçeneğinde de saat 22'de diyor. Yani yelkenin zarar görmediği, gördüğü saati belirlemenizi istiyor. Şimdi bu 4 seçenekten tabii ben de bu soruyu çözebilecek durumda değilim. Baktım, sorunun cevap anahtarını buldum. Şimdi saat 13'te rüzgar 23 knot hızla esmektedir. Tablodan görüyorsun zaten. Tabii bunların her birini tek tek bakıp görmesi lazım. Ha, burada 23 knot, burada 30 knot, burada 55 knot falan diye çocuk tek tek hesabın o Excel'in içine girip okumak zorunda. Saat 16'da 29 knot, 19'da 26 knot, 22'de 32 knot. İyi mi? Soru uzun. Tablolar tabii korkutucu. Şimdi rüzgara göre doğru müdahale yapılmamış olan şık hangisi? C şık. Eğer C şıkkını işaretlediyseniz o zaman demek ki doğru yanıtı vermiş olur. Şimdi bu tür sorularla LGS sınavında çocuklara

yer verilmeli ve kuralın amacı mutlaka belirtilmelidir. Soru şu: aşağıdaki afişlerin hangisinde kuralların tamamı bu bilgilere göre düzenlenmiştir? Şimdi seçenekleri okuyorum. Seçeneklerin kendisi de 5 dakika sürüyor. A seçeneği şöyle: otel kuralları, doğayı korumak için enerji tasarrufunun kullanımı, klimayı çalıştırabilmek için balkon kapısını kapatın, sağlığınız için havuza girmeden önce duş alın. Laboratuvar kurallarında şöyle: cildinizin tahriş olmaması için kimyasallara çıplak elle dokunmayın, iş güvenliğini sağlamak için laboratuvara koruyucu ekipmanla girin, verimli çalışmak için deney ekipmanlarını düzenli bırakın. C seçeneği şöyle: spor salonu kurallarını gösteriyor, anlatıyor. Sağlıklı yaşamak için en etkili yol olan yürüyüş bandını kullanın. Salon hijyenini sağlamak için temiz ayakkabı ve havlu kullanın. Spor aletlerini korumak için aletleri amacına uygun kullanın. D seçeneği yemekhanenin kurallarını belirliyor. Yemek israfını önlemek için yemekleri tüketebileceğiniz oranda alın. Sizden sonra kullanacak kişilerin de temiz bulabilmesi için masaları temiz bırakın. Bulaşık yıkayan görevlilerin işini kolaylaştırdığı için peçete ve plastik bardaklarınızı çöpe atın. Şimdi saat tutun. Ben saat tuttum. 2,5-3 dakikada bu soru sürüyor. Şimdi biraz önce 5 dakika, 3 dakikada bu. 3 dakikada öbürü. Zaten toplamda bütün sınav süresince en fazla 10 tane soruyu böyle adam gibi, adam akıllı okuyup, özümseyerek, sindirerek yanıtını bulmaya çalışıyorsun. Yani soruyu okumak bir dert, sorunun yanıtını bulmak bir başka dert. Bu sorunun yanıtı ne derseniz A seçeneği. Burada diyor ki işte laboratuvar ve spor salonu yemekhane kurallarından farklı olarak otel kurallarında bu sözüne ettiğimiz öznel ifadeler yerine nesnel ifadelerin kullanılması, olumsuz yerine olumlu ifadelerin kullanılması bir tek burada. Diğer seçeneklerde hep tersine olumsuz ifadeler kullanılıyor. Oysa otel kurallarında olumlu diyor ki doğayı korumak için enerjiyi tasarruflu kullanın nokta. Kümeyi çalıştırabilmek için klimayı çalıştırabilmek için balkon kapısını kapatın. Sağlığınız için havuza girmeden önce duş alın. Diyor ki olumlu biten ve nesnel olarak yazılmış olan seçeneği işaretleyiniz. Şimdi bunu bir defa öznel ve nesnel arasındaki farkı bilmiyorsa çocuk bir defa geçmiş olsun. Yani oradan bir defa sorunun yanıtını bulabilmesine imkan ve ihtimal yok. Ne kadar vaktimiz kaldı Akif? Bitti mi? 30 saniye peki. Şimdi neyse, bitirdik madem, son sözümüzü söyleyelim. Eğer LGS bu kafayla, bu mantıkla hazırlanmaya devam ederse evet olabilir, çok başarılı çocuklar çıkabilir, anlıyoruz. Ama ve lakin bu soruları el altından, perde gerisinden ya da masa altından birilerine sızdırıyorsanız o zaman zaten amacına ulaşmamış oluyor. Türkiye'de sınav sisteminin behemal ele alınması lazım. Üniversite sınavlarında, işte akademi sınavlarında, özel okul sınavlarında, her yerde yeniden ele alınması lazım. Böyle fantastik sorular hazırlayan arkadaşlara da sormak lazım. Mesela bu arkadaşların kendilerine. Mesela biz de yarın bir soru hazırlayalım, bu arkadaşlara sunalım. Bakalım kaç dakikada okuyacaklar, kaç dakikada çözecekler. İsterseniz öyle bir soru şeyi hazırlayabilirim sizin için. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Akif Özcan, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve bugün size Goran Bregovic'den şarkılar seçtik. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD ile İran arasında barış anlaşması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasına varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Kabine bugün toplanıyor, ayrıntılar haberimizde olacak. ABD ile İran arasında barış anlaşması tamamlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Şerif, yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreni ise 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. ABD ve İran'a çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da ara buluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu. ABD ile İran arasında varıldığı duyurulan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı ise ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölge aktörleri ve taraflarla gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde müzakerelerde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Toplantıda 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de masadaki konulardan biri. Mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durum görüşülecek. Ekonomi başlığında ise ABD-İran savaşının küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durum ele alınacak.
2: Ekonomi.
1: TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası bugün başlıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden alınacak başvurular öncelik sırası esasına göre değerlendirilecek. Gelir sınırı veya ilde ikamet şartı bulunmuyor. 18 yaşını dolduran ve kendisinin, eşinin ev üzerine evi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Her hane adına yalnızca bir konut satışı yapılabilecek. Başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek ve konut teslimleri de en geç 48 ay içinde yapılacak. Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamladı. BIST endeksi %1,42 değer kazanarak 13.938 puanla cuma günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 25 kuruş, euro 53 lira 78 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.524 lira, çeyrek altın 10.660, tam altın 42.493, ata altın ise 43.572 lira.
2: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Kupada dün oynanan grup maçlarında alınan sonuçları hemen hatırlatalım. C grubunda Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1. D grubunda Avustralya 2, Türkiye 0. E grubunda Almanya 7, Curaçao 1. F grubunda Hollanda 2, Japonya 2. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda geçtiğimiz saatlerde biten karşılaşmalara da hemen bakacağız. Türkiye saatiyle 02'de başlayan E grubu karşılaşmasında Fildişi Sahili 1, Ekvator 0. Türkiye saatiyle 05'te başlayan F grubu maçında ise İsveç 5, Tunus 1 skoru ile karşılaşmalar sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak günün diğer maçları şöyle. Türkiye saatiyle 19'da H grubu mücadelesinde İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Türkiye saatiyle 22'de G grubunda Belçika Mısır maçı oynanacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanacak ve bir not daha, Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da kupanın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %63'lük bir yoğunluk bekliyor. Bağlantı yolu Esenyurt Haramidere yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. TEM'de ise Ataşehir Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Ankara-Konya yolunun 28-31 kilometrelerinde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Artvin-Erzurum yolunun 29-37 kilometrelerinde de saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 15 Haziran 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X üzerinden @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına rahatlıkla, kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgen yazmanız yeterli, birleşik ve küçük harfle. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli. Bunun için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Bu kez Türkiye değil, bu kez Orta Doğu'dan, Orta Doğu'yu konuşarak başlayalım. Epstein koalisyonu zaten yenilmişti. Trump zaten bu savaşı, İran'la savaşı çoktan kafasında bitirmişti. Her fırsatta bunu da söylüyorduk. Bu kez resmileşti. Taraflardan gelen açıklamalar, arabuluculardan gelen açıklamalar bize bunun detaylarını, ayrıntılarını gösteriyor. Trump kendi sosyal medya hesabından, Truth Social'dan İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı haberini paylaştı. Dışişleri Bakanlığı yardımcısı, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de aynı şekilde savaşı bitirecek anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump'ın bu açıklamasını aslında bakılırsa doğrulamış oldu. Hürmüz Boğazı'nın dedi açılması, Trump açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılması kararını da onayladığı ifadesini kullandı. Petrol akmaya başlasın. Trump'ın en sevdiği şey ticaret, biliyorsunuz. Makineler çalışsın, petrol akmaya başlasın açıklamasında bulundu. Daha sonra gelen açıklamalar var. Söylediğim gibi İran'dan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi'den devlet televizyonuna yaptığı bir açıklamadan öğreniyoruz biz. 19 Haziran Cuma günü bu anlaşma, bahsettiğimiz bu anlaşma imzalanacak. Nerede? Hangi ülkede? İsviçre'de. Evet, eğer gerçekten o müzakere masası bir kez daha devrilmezse, hatırlayınız neden? Çünkü İsrail ve Amerika, biliyorsunuz, 28 Şubat'tan beri devam eden bir çatışma süreci, dalgalı seyir izledi. Zaman zaman daha kontrollü bir süreci yaşadık, tanıttık ettik 28 Şubat gününden beri. Görüşmeler devam ediyordu Amerika ile İran arasında. Tam bir anlaşmaya varılır mı varılmaz mı, Avusturya, hatırlayınız, orada görüşmeler devam ederken bir anda Amerika ve İsrail koalisyonu, biz ona ne diyoruz? Epstein koalisyonu diyoruz. İran'a saldırmayı tercih etti. Lübnan, bu arada Lübnan dahil pek çok noktada da bu anlaşmanın geçerli olacağı, cephelerin tamamı açısından bakıldığı zaman geçerli olacağı bilgisini yine öğreniyoruz. Tabii bu anlaşmanın merkezinde olan ülke Pakistan. İlk günden beri zaten o uzlaşı sürecini devam ettirmeye çalışıyordu İslamabad yönetimi ve daha önce de taraflar yine bu ülkede, Pakistan'da bir araya gelmişlerdi. Şahbaz Şerif Başbakan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. O da aslında bakılırsa yoğun görüşmelerin ardından Birleşik Devletler ve İran arasında o barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz ifadesini de kullandı. 19 Haziran İsviçre meselesini O da yine aynı şekilde teyit etti. Geçelim içeriye, neler var dedim ya, zaten bitmiş bir savaştı. Aslına bakılırsa içerik itibariyle de anlaşmanın içeriği de medyaya sızdı elbette. O başlıklar üzerinden dilerseniz birkaç detay, birkaç ayrıntı da konuşmak gerekiyor. Şöyle söyleyelim, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes hedefleniyor bu anlaşmayla birlikte. Amerika İran'ın iç işlerine karışmayacak, bu yönde bir taahhüdü oldu. O ne kadar gerçek olur, ne biter onu bilmiyoruz. Deniz ablukası Hürmüz Boğazı'na ve İran'ın tamamına yönelik deniz ablukasının 30 gün içerisinde kaldırılması. İran'dan Amerikan askerlerinin çekilmesi, bazı noktalarda biliyorsunuz bu yönde hamleleri vardı Birleşik Devletler'in, bu konuda bir karar alınmış durumda. İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması kararı var. Dikkat, enteresan bir nokta daha. Birleşik Devletler ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planlarını sunması yine aynı şekilde. İran petrolü ya da enerji ürünlerine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması, bu dikkat çekici. İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünün yinelenmesi, ki zaten İran bunu ilk günden beri söylüyor. Benim derdim hani barışçıl amaçla bu nükleer teknolojiyi geliştirme çabası içerisindeyim diyordu zaten İran. Bunu bir kez daha bütün bu yaşananlar sonrasında, 28 Şubat'tan bugüne kadar yaşananlar sonrasında İran sadece daha önceki taahhütlerini yineler durumda aslına bakılırsa. Hatta Amerika'nın bölgedeki asker sayısını arttırmayacağına yönelik bir sözü var. Yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair de bir taahhüdü yine Birleşik Devletler Başkanı, Birleşik Devletler gündeme getirdi. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Şahbaz Şerif'in Pakistan Başbakanı'nın açıklamalarını, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları aktarmıştım sizlere. Orada dikkat çekici bir detay, Türkiye'ye de bir teşekkür var. Dedi ki Pakistan Başbakanı, bu arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılmasından verdikleri destekten dolayı kardeşimiz Katar Devleti'nin büyük liderliğine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi. Bunun dışında Suudi Arabistan Krallığı'nın ileri görüşlü liderliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bu süreçte yaptıkları önemli katkılar nedeniyle özellikle teşekkür etmek istiyorum dedi. Bu süreçte en önemli görevi üstlenen Pakistan Başbakanı, bunu söyleyebiliriz. Türkiye peki nasıl değerlendirdi bu süreci? Şahbaz Şerif'in de söylediği gibi bu barış sürecinde etkin olma çabası içerisindeydi ilk günden beri. Yani o süreçte hani komşusuna yönelik İsrail ve İran'ın Birleşik Devletler'in saldırılarından en çok etkilenen, özellikle de ekonomik boyutuyla en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi, maalesef biz de yaşadık, siz de günlük hayatınızda yaşadınız, Türkiye oldu. Tabii neden? En önemli nedeni tabii bu petrol fiyatlarındaki dalgalanma, artış demeyeceğim çünkü Trump'ın bir açıklamasıyla iniyordu petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları, başka bir açıklamasıyla yükseliyordu. Bahsettiğim gibi, söylediğim gibi şu dakika itibariyle o anlaşmaların, anlaşma haberlerinin gelmesinden sonra da ben programa girmeden önce baktım, yaklaşık %4 değer kaybettiğini de öğreniyoruz. Daha doğrusu fiyatın düştüğünü de, Brent petrol fiyatının düştüğünü de öğreniyoruz. Söyledim, Türkiye nasıl karşıladı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açıklama ne geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan? Gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılmalı ve sabotajlara karşı dikkatli olunmalı şeklinde bir daha temkinli bir yaklaşım içerisinde Türkiye. Sabotaj ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çekici. Neden? Daha önce de hatırlayınız, hani Türkiye'ye yönelen füzeler, değil mi? Bir NATO kalkanından bahsediliyordu. O füzelerle ilgili burada beraberce konuştuk. Siz de şahitsiniz. Beraber düşündük. Beraber bunun konunun üzerine akıl yorduk. Fikir geliştirmeye çalıştık. O süreçte o füzeler nereden gelmişti? Kimler tarafından gönderilmişti? Hatırlayınız, değil mi? Bunlar dikkat çekiciydi. Bunlar önemliydi. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği bu konu, yine bu süreçte hepimizin, herkesin, bütün bölgenin ve tabii ki biz gazetecilerin de takip edeceği bir başlık, bir konu olacak. Şöyle bir bakıyorum, yapılan açıklamalar itibariyle ya da geldiğimiz nokta itibariyle biz ne yaşadık ya da neden yaşadık bütün bunları? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Bu kadar insan neden hayatını kaybetti? Dünyadaki ticaret, tarımdan tutun da bütün sektörlere kadar biz neden Birleşik Devletler ve İsrail'in bu saldırgan tavrı nedeniyle bütün bunları yaşadık? Bakın, savaş öncesi hedefler ve bugün gelinen nokta. Şöyle birkaç başlık size izninizle aktarmak istiyorum. Mesela Amerika'nın öncelikli hedefi ve İsrail'in elbette öncelikli hedefi neydi? İran'da bir rejim değişikliğiydi. Hatta biliyorsunuz Ayetullah'a da hedef almışlardı İran dini liderinde. İlk gün daha 28 Şubat'ta doğrudan hedef alıp hayatını kaybetmesine neden olunmuştu. O saldırıyla birlikte rejim değişikliği ilk hedef İran'ın nükleer yeteneklerinin sonlandırılması. Biliyorsunuz bütün o zenginleştirmiş uranyumun İran'dan çıkarılması, üçüncü bir ülkeye gönderilmesi gibi hedefler vardı. İran'ın yine füze balistik füze cephanelerinin tamamen yok edilmesi gibi bir durum vardı ortada. Ama böyle bir tavır vardı, daha doğrusu böyle bir talep vardı. Gerçekleşti mi? Siz yanıt verin. Tabii ki olmadı. Ya da İHA programı, İran'ın üretim hakkını, hattını yok etmek gibi bir yaklaşım, bir beklenti vardı. O oldu mu? O da olmadı. Peki savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın denetimini tam ele geçirmek istedi Amerika. Oldu mu? Olmadı. İran petrolünün kontrolünü ele geçirmek istedi. İran kendi kontrolü çerçevesi içerisinde kendi hedefleri doğrultusunda o petrol ticaretini bir şekilde devam ettirdi, değil mi? Yine aynı şekilde ortada olan bir gerçeklik. Bütün bunlar yine İran'ın bölgesel o güçlerini ortadan kaldırmak, bölgesel etkinliğini ortadan kaldırmak oldu mu? Olmadı. O yüzden ben bu konuya girerken Epstein koalisyonu çoktan yenilmişti. Sadece ayın 19'unda işte Cenevre'de söylemiştim az önce de, bu yenilginin resmileşmesine biz tanıklık edeceğiz hep beraber. Peki İran ne kazandı? Mesela yönetim sistemini bir şekilde dünyaya ve bölgeye kabul ettirmiş oldu. Yine komuta kontrol sistemini kabul ettirmiş oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü şu an itibariyle muhafaza ediyor mu? Evet ediyor. Bir gerçeklik daha bu. İsrail'in hava gücünün bir şekilde ya da o savunma sisteminin olumsuz yönde etkilenmesi ya da o kendinden emin tavrının zedelenmesi ya da bunun yıpratılması yönde bir hedefi vardı. Oldu mu? Evet, pek çok yorum yapılıyor bugün itibariyle İsrail'de ki onu programı ilerleyen dakikalarında daha detaylı şekilde anlatırım. Dolayısıyla şöyle bir gerçeklik var. Sözün özü, biz 28 Şubat'tan beri neler yaşadık, İran halkı neler yaşadı ve neden yaşadı sorusu bütün bu barış anlaşmasının detaylarına, ayrıntılarına bakınca aslında yanıtsız kalıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İsrail'in de bu anlamda net bir yenilgisinden bahsedebiliriz. Tablo bu, gerçeklik bu. Benim görebildiğim kadarıyla tabii uzmanlar, bölgenin uzmanları, dış politikaya hakim olan isimler daha ayrıntılı şekilde daha uzun süre bu meseleleri tartışacaklar. Ama ben sadece şunu söyleyeyim size. İsrail'in muhalefet lideri ve eski başbakan Lapid'in bir sos X üzerinden yaptığı bir paylaşım var. Onu aktarayım dilerseniz. Bundan sonra bölgede neler değişecek onu anlama açısından önemli. Çünkü şu, geleceğim Lapid'in açıklamasına, ama bundan sonra bölgede İran'ın ya da bu anlaşmayla birlikte, hadi böyle söyleyelim, bundan sonra farklı bir İran, farklı bir Orta Doğu göreceğimiz aşikar, net. Türkiye'nin bu konuda nasıl tavır alacağı, nasıl bir süreç izleyeceği bir soru işareti. Onu göreceğiz hep beraber. Ne dedi biliyor musunuz İsrail eski başbakanı Lapid? Ortaya çıkan bu anlaşma İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştirmiyor. Rejim hayatta kalıyor. Füze programı sapasağlam, ayakta kalıyor. İran nükleer programını yeniden inşa edebilecek. Hiçbir basın toplantısı, hiçbir medya manipülasyonu, hiçbir yapay zeka videosu bu başarısızlığı gizleyemez ifadesi. İsrail'in eski başbakanı ve muhalefet liderinin kullandığı bu ifadeler son derece dikkat çekici. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte hem bu anlaşmanın detaylarını, anlaşmaya giden süreçte ayın 19'unda Cenevre'de imzalanacak. Hep beraber o süreçte eğer Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o dikkat çektiği mesele, o önemliydi. Onu söylemiştim sizlere. Yani bir şekilde bir sabotaj, bir karmaşa yaşanmazsa o süreç içerisinde hep beraber takip edeceğiz. Peki hafta sonundan ya da daha doğrusu dünden kalan bir konuşur. Kısaca izninizle Dünya Kupası'ndan da birazcık konuşmamız gerekiyor elbette. İlk yenilgimizi umarım yanlış ifade kullanmıştım. İlk ifadem yanlıştı. Yenildi Türkiye Avustralya karşısında. Hani ilk nasıl tanımlayalım, maça hakim bir görüntü sergilese de Avustralya'nın daha sakin, daha ne yaptığını bilir bir futbol oynadığını söylemek herhalde sizler de bunu söylersem herhalde katılırsınız. Evet, Türkiye hakim miydi topa? Evet, milli takımımız 30 şut çekti kaleye. 52 rakip ceza sahasında topla buluşma var. 26 orta, kaçan 2 net pozisyon. Evet, bunlara tamam ama sonuç 2-0'lık mağlubiyet. 0 golle maalesef Avustralya karşılaşmasını geride bıraktık. Unutuyoruz. Neden? Çünkü daha önceki daha önceki organizasyonlara da bakılınca hiç de enseyi karartmamak gerek diye, benim kişisel düşüncem bu, enseyi karartmamak gerek diye düşünüyorum ben, en azından görebildiğim kadarıyla. Neden? Çünkü 1954 Dünya Kupası'na da mesela Almanya'ya 4-1 yenilerek başladık. Euro 96'da Hırvatistan'a yenildik ilk maçta. Euro 2000'de İtalya'ya 2-1 yenildik. 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 2-1 yenildik ki orada Hasan Şaş'ın o inanılmaz golünü hatırlıyorum. Benim kişisel hafızamda, kişisel tarihimde de önemli bir goldür. Euro 2008'de Portekiz'e yenilmiştik ilk maçta. Yine 2016 Hırvatistan yenilgisi, 2020 İtalya yenilgisi var. Bir tek Euro 2024'te Gürcistan'ı yenme başarısını göstermiştik ilk maçlar itibariyle. Dolayısıyla hem kupanın, Dünya Kupası'nın yeni formatı, neden yeni formatı diyorum biliyor musunuz? Çünkü üçüncülerin de üstelik büyük çoğunluğu neredeyse tur atlayacaklar. O yüzden hani böyle oturup enseyi karartmamak, işte futbolcuların saçlarından vesaire, hani son tahlilde bir turnuvadır. Ben hep söylüyorum bunu. Yani katılmak da bir başarı. Hayır, katılmanın bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Bu formatta katılmaması Türkiye'nin anormal olurdu. 48 takıma yükseltilmiş bir sayısı, 48 takımın mücadele edeceği bir Dünya Kupası organize edilmiş. Türkiye'nin olmaması burada bir garip olurdu. Ama şunu da söyleyeyim, hani ben maçı seyrettikten sonra kendi yorumumu da aynen bu şekilde yaptım. Bir turnuvadır. Katılmak yeterli değildir ama üst turlar evet Türkiye'nin hedefi. Peki senaryolar? İkinci hafta Paraguay'ı yenersek, ayın 20'sinde biliyorsunuz karşılaşmamız, Birleşik Devletler'de Avustralya'yı yenerse son maçta alacağımız bir galibiyet bizi lider bile çıkarabilir bu gruptan. Dikkat. Ama dikkat, Paraguay kaybeder, Birleşik Devletler Avustralya'yı yenerse son maça daha oynamadan turnuvaya veda etmiş de olabiliriz. Böyle garip, enteresan bir turnuva içerisindeyiz ama söylediğim gibi üçüncülerin de tur atlayabileceği bir turnuvadan bahsediyoruz. O yüzden hiç enseyi karartmamak gerekiyor. Futbolcularımız evet çok başarılı değillerdi. Evet, çok kişisel performanslarını ortaya koymaya çalıştılar. Takım olma ruhundan uzak görünüyorlardı benim görebildiğim kadarıyla. İşte Hakan, Arda, değil mi? Ve Kenan üzerinden bütün süreç, bütün bu hücum hattı onlar üzerinden yürütülmeye çalışıldı. Doğru bir hamle miydi? Doğru bir hamle değildi. Montella muhtemeldir ki gerekli önlemleri alacaktır diye umuyoruz. Yani aslına bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla bu işler öyle marşlar yazmakla vesaireyle olmuyor. İşte Avustralya bize ilk maç itibariyle çok net, çok açık bir ders vermiş oldu. Buradan onları da tebrik edelim ve ne diyelim, önümüzdeki maçlara bakacağız. Dünya Kupası'na programın sonunda zaman kalırsa elbette daha çok vakit ayıracağız. Daha farklı ayrıntılar da var. Sadece bizimle ilgili değil, milli takımımızla ilgili değil, Dünya Kupası'nın geneliyle ilgili de paylaşmak istediğim çok başlık var ama onu programın sonuna bırakıyorum. Bir kısa ara vereceğim şimdi. O kısa aradan sonra da biz kendi gündemimiz üzerinden konuşmaya devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam. Ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Geri ve Zamanı'na devam ediyoruz. İBB davasında geçtiğimiz hafta biz neyi konuştuk? En çok hatta 3 gün üst üste bu meseleyi gündemde tuttum. Onun ayrıntılarını sizlerle paylaştım. Tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in savunmasında söylediklerini paylaştık, değil mi? Burada konuştuk. Ne dedi? O gözaltı süreci içerisinde kötü muameleye maruz kaldığını söyledi ki bunlar da mahkemede de söylediğim gibi kayıtlara da geçti. Usulsüz arama ya da tehdit iddialarına savcılık tarafından da tehdit edildiği yönünde de bazı iddiaları gündeme getirmişti. Hatırlatalım onu. Geçtiğimiz hafta kendisinin, Fatoş Pınar Türker'in bütün o ifadesini sizlere aktarmıştım. Şöyle söylemişti savcılıkta, savcı tarafından kendisinden istenen ifadeyi vermemesi halinde çocuklarını bir daha görememekle tehdit edildiği yönünde ya da çıplak aramaya maruz bırakıldığı emniyette polis tarafından, bu yönde bazı iddiaları gündeme getirmişti. Sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama gelmişti. Ne denmişti? Yalanlanmıştı elbette Türker'in bu açıklamaları. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır denmişti. Tam ama ayın 9'unda Türker bu savunmasını yapmıştı. 9 Haziran'da hemen ertesi gün emniyetten bu açıklama gelmişti. Biz de demiştik ki burada ya bu çok ağır bir iddia, çok sert bir iddia, doğrudur yanlıştır. Ama emniyetin doğrudan direkt olarak bir medya açıklaması, basın açıklaması, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla bunu reddetmesi çok böyle hani kalpleri rahatlatan, soğutan bir durum değil. Buna dair bir soruşturma vesaire yapılması gerekmez mi diye sormuştuk ki İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in bu iddiasıyla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı sonrasında şöyle söylendi İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımında. Bu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir dedi. İşte doğru olan bu. Bunu söyleyelim tam olarak. Bu konuda atılması gereken adım bu. Hani sadece emniyetin bir basın açıklamasıyla bunu yalanlaması İstanbul Emniyeti'nin yetmez. Bu konuda bir soruşturmanın yürütülmesi gerekiyor. O soruşturma sonrasında neler ortaya çıkacak? Buna dair görüntüler var mı? İfadeler alınacak mı, alınmayacak mı? Muhtemeldir ki benim tahminim Fatoş Pınar Türker'in de bir şekilde yine bu konudaki ifadelerine o müfettişlerde bir şekilde başvuracaklardır diye umut ediyorum. Bakalım o tanıklıklar sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak, göreceğiz. Yine iki gündür konuşulan, hafta sonu boyunca tartışılan ama sonuçları itibariyle ne olur ne biter bunun çok tartışılmadığı bir konu. Neden bahsediyorum? Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu, şimdi bu ay yayınlanacak o raporda. O rapor taslağında, dikkat, henüz oylanmadı ve kabul edilmedi, onu da söyleyeyim. Türkiye'nin de itirazları var. O taslakta Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısı yer alıyor. Enteresan bir tartışma. Tabii Akın Gürlek bu konuyla ilgili açıklama yaptı, onu geleceğiz. AK Parti'den açıklamalar var, onu da anlatırız. Avrupa Parlamentosu ilk kez tek bir isim üzerinden yapmıyor bunu. Daha önce de benzer açıklamalar, benzer yaklaşım Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporlarında yer almıştı. Peki bu çağrı, bu Avrupa Parlamentosu'nun çağrısı ne anlama geliyor? Onu söyleyelim, bunu aktaralım. Bir kere bir yaptırım gücü vesaire yok. Onu da hemen daha başında söyleyeyim. 16 Haziran'da Strasbourg'da genel kurul oturumunda bu rapor tartışılacak ve oylamada 17 Haziran bir gün sonra yapılacak, onu söyleyeyim. Yani yarın ve öbürsü gün biz bu tartışmaları daha çok duyacağız, daha detaylı bir şekilde yorumlayabileceğiz. Ama tabii oradaki oylamayı da bir görmek lazım. Neden tartışılıyor bu? Bakın, raporun taslağında Adalet Bakanı Gürlek için hangi ifadeler var, onu söyleyelim. İşte deniyor ki ciddi demokratik gerileme Türkiye işaret ediliyor. Göz önüne alındığında işte komisyon başkan yardımcısı, Avrupa Birliği dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisine insan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu Türk yetkililere karşı kısıtlayıcı tedbirler alınması için çağrı yapıyoruz deniyor. İşte orada tam da bu noktada da Akın Gürlek'in de adı geçiyor, onu söyleyelim. Özellikle İstanbul Başsavcılığı döneminde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dönemindeki uygulamalar ya da o dönemde yürütülen soruşturmalara dikkat çekiliyor, bunu söylemiş olalım. Tabii Bakan Gürlek de bu rapordaki bu satırlara da tepkiliydi. Ne dedi Gürlek? Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir ve dedi ve ekledi. Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur şeklinde ve Avrupa Parlamentosu'nun güvenilirliğini zedelemektedir bu tip yaklaşımlar şeklinde bir yanıt verdi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. Metin çıkartılabilir mi? Bu bahsettiğim metin rapordan çıkartılabilir mi? Evet, çıkartılabilir. Zaten Türkiye'nin de bu konuda itirazları var. Daha önce de raporun son hali, her sene bunlar, o raporun ayrıntıları tartışılıyor, biliyorsunuz, konuşuluyor. Bu kez hani Akın Gürlek'in adının doğrudan geçmiş olması o dikkat çekiciydi. Değişebilir. Daha önce de farklı önergeler veriliyor parlamenterler tarafından. Parlamenterlerin ve daha sonra bunlar oylanıyor ve değiştirilebiliyor içerik. Ama şu dakikaya kadar, yani ayın 16'sında oylanacak bahsettiğimiz rapor, şu dakikaya kadar da Gürlek'le ilgili, Akın Gürlek'le ilgili bu vurgunun yapıldığı satırların değiştirilmesine yönelik de bir önerge, bir teklifte yok. Bunu da aktarmış olalım. Bir karşılık bulur mu? Yani yaptırım listesine dahil edilecek kişiler ya da kuruluşlar için Avrupa Parlamentosu'nun herhangi bir yetkisi, aldığı kararların bir bağlayıcılığı da yok. Farklı ülkelerle ilgili de, farklı ülkelerin farklı yetkilileriyle ilgili olarak da daha önce de benzer kararlar, benzer ifadeler Avrupa Parlamentosu'nun benzer raporlarında yer almıştı. Şu dakikaya kadar örneğin işte İran, Myanmar, Belarus, Rusya, Sudan, Suriye, Venezuela'dan pek 136 kişi ya da 46 kuruluşla ilgili böyle bir tedbir kararı var Avrupa Parlamentosu'nun. Ne olabilir? Ne olabilir? Şunu söyleyelim. Mesela listeye alınan kişilere yönelik Avrupa Birliği'ne seyahat yasağı gündeme gelebilir. Ya da kişiler, kuruluşlarla ilgili Avrupa Birliği içerisinde bir mal varlığı varsa buna yönelik bir uygulama tavsiye edilebilir. Yine fon veya ekonomik kaynak sağlanması kişilere ya da kuruluşlara, bunlara yönelik de yasaklar gelebilir. Ama söylediğim gibi Avrupa Parlamentosu'nun bu konuda bir yaptırım, bir gücü de yok. Ama siyaseten önemli mi? kesinlikle önemli elbette. Hep bunu söylüyoruz. Bizim sadece kendimize bakmamız, kendi içimize tartışmamız yetmiyor. Dışarıdan nasıl göründüğümüz, dışarıdan içerideki bu tartışmalara nasıl bakıldığı önemli olması açısından dikkat çekici bir rapor. Göreceğiz. Şimdi yarın görüşülecek Avrupa Parlamentosu'nda. İşte bir gün sonra da ayın 16'sında da oylama var. Önümüzdeki iki günün önemli gündem maddelerinden bir tanesi, onu söyleyelim. AK Parti'den de tepki var Avrupa Parlamentosu'na. Hedef göstermek kimsenin haddi değil. Bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü, hiçbir geçerliliği yok şeklinde de bir açıklama geldi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Bunu da, bu detayı da, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Siyaset üzerinden konuşalım bir parçada. Bugün siyasetle başlamadım, çok da iyi yaptım. Uzun zamandır benzer başlıkları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Gündem bize bunları dayatıyor. Ne yapalım, kaçacak bir durumda yok. Siyaset demişken neyi konuşuyoruz, daha doğrusu hangi partiyi konuşuyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Şimdi birkaç detay, birkaç ayrıntı var. Bir kere bir yedek parti hazırlığı ya da yeni bir parti hazırlığına olduğuna dair bazı haberler, bazı bilgiler de önümüzde. Cumhuriyet Halk Partisi, ama oradan önce Özgür Özel'in bir açıklaması. Kırklareli Lüleburgaz Halk Buluşması'nda konuştu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu böyle benzer ifadeleri son dönemde yaptıkları açıklamalarda, yazılı ya da sözlü açıklamalarda benzer ifadeleri kullanıyorlar. Onlardan bir tanesi ne? Ayaklanma söylemi. Değil mi? Kılıçdaroğlu da bunu kullanmıştı, bu ifadeyi kullanmıştı. Buna yanıt verdi Özgür Özel Lüleburgaz'daki o halk buluşmasında. Dedi ki 63 miting yaptık, bir kişinin burnu kanamadı, CHP sokakları karıştırmak istiyor demek korkaklıktır ifadesini kullandı Özgür Özel. Farklı başlıklar, daha sert ifadeler de kullandı aslında bakılırsa. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hedef alarak bunu aktarmış olalım. Ve tabii hani hep bu konuşuluyor, hep tartışılıyor. Ne yapacak Özgür Özel kanadı ya da CHP bundan sonra hangi adımları atabilir? Bunları tartışıyoruz, bunları konuşuyoruz. Bir olağanüstü kurultay talebi var biliyorsunuz Özgür Özel kanadının. Buna dair hangi adımlar atılabilir? Şöyle yaklaşık 1000 delegenin imzasının bugün itibariyle, bugün yarın daha doğrusu toplandığı yönünde bir bilgi. Yani Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için yaklaşık 1000 imza topladığı yönünde bir bilgi ve bu imzaları bugün ya da yarın parti genel merkezine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP genel merkezine teslim etmeyi planladığı yönünde bir bilgi. Tabii hukuki prosedürler ne anlatır, işte CHP'nin iç tüzüğüne dair tartışmalar muhtemeldir ki Özgür Özel kanadının bu hamlesinden sonra yine bunlar tartışılmaya başlanacaktır. Yine ne diyecektir genel merkez kanadı? Yani mutlak buttan kararı alındıktan sonra bu süreç içerisinde biz mesela delegelerin de bir geçerliliği yoktur diyebilir. Örneğin o imzaların dolayısıyla bir geçerliliği yoktur denebilir. Bütün bunlar yaşanabilir. Bu iş mahkemeye gider mi? CHP'deki birçok başlık gibi aslında bakılırsa bu meselenin de yine bu imzalarla ilgili delegelerin kurultay, olağanüstü kurultay talebine dair imzalarıyla ilgili mesele de mahkemeye taşınabilir, onu söyleyelim. Bunu bu detayı da hafızamızın, aklımızın bir yerinde tutalım. Peki yeni parti olabilir mi? Özgür Özel her ne kadar hani bu kıyamet senaryosudur, hatırlayınız. Emeğe saygı Halk TV'deki röportajında söylemişti geçtiğimiz günlerde. Hani yeni bir parti hazırlığı, yeni bir parti kurulacak mı ya da var olan bir partiye geçebilir misiniz sorusu kendisine yöneltilmişti. Ya imkansız demedi ama bu bir bizler için kıyamet senaryosudur ifadesini kullanmıştı. Son ana kadar, son dakikaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'de kalmaya devam edeceğiz demişti. Ben de aslında bakılırsa geçtiğimiz günlerde yani bu meseleler tartışılırken aynı şeyi söyledim. Yani açık kapı bırakmak istemiyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimdeki CHP kendilerini göndersin istiyor. Ya da işte tam tersi Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bir mağduriyet hikayesi yazılsın istemiyor. ki siyasette bu çok işe yarar biliyorsunuz bir anlamda. Bu da bunun da farkında tabii Kılıçdaroğlu, sonuçta hani eleştiriliyor vesaire ama tecrübeli bir siyasetçi değil mi? Kendisi de bunun farkında, bir mağduriyet hikayesi yazılsın istemiyor. Peki görüşmeler var mı? Yani Demokratik Sol Parti ya da Genç Parti ile bazı görüşmelerin yapıldığı yönünde çokça bilgi dolaştı geçtiğimiz günlere itibariyle ama Özgür Özel tarafı, oradan kimle konuşursanız konuşun, bu konuda hani ser veriyor, sır vermiyor diyebilir miyiz? Evet, tam olarak bu söylenen bir tek şey var. İşte işte eski grup başkan vekilleriyle konuşuyoruz, eski genel başkan yardımcılarıyla konuşuyoruz, hepinizin tanıdığı isimler. Yani söyledikleri tek bir şey var: genel başkan hangi kararı alırsa biz de o süreçte gereken adımları atarız. Enteresan, BBC Türkçe'de bu yönde bir haber benim dikkatimi çekti. Ahmet Özal'ın kurduğu ve halen, doğrusunu söylemek gerekirse benim cehaletim, çok özür diliyorum, halen genel başkanlığını Süleyman Yağcıoğlu'nun yaptığı bir parti, Teknoloji Kalkınma Partisi. Dediğim gibi bilmiyordum. Ben de bu haberle birlikte öğrendim. Adı da kısaltılmış, adı da Tek Parti'ymiş. O partiyle bir temas olduğu yönünde de bir bilgi, söylediğim gibi BBC Türkçe'nin haberinden bu ayrıntıyı da, bu detayı da, ya da işte Demokrat Parti aynı şekilde. Ama şu Tek Parti meselesi dikkat çekici. Yani isim değişmeden gidilirse yani AK Parti'nin bütün, neredeyse AK Parti yetkililerinin, hatta şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün mitinglerde Tek Parti dönemine yaptığı vurguyu da hatırlarsak, AK Parti'nin bu tip mitinglerde ve eğer gerçekten de CHP'li vekiller Tek Parti'ye bir seçim için, biliyorsunuz o kurultay tartışmaları vesaire, o ayrıntıları artık öğrendik hep beraber, eğer seçime girişi engellenirse ya da giremezse ya da işte başka bir yol bulamazlarsa ve Tek Parti'ye katılırlarsa, ben mitinglerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurabileceği cümleleri şimdiden Tek Parti dönemine de işaret ederek neler, hangi cümleleri kurabileceğini az çok tahmin ediyorum. Enteresan, ilginç bir dönem bizleri bekliyor, göreceğiz. Ama söylediğim gibi CHP'de Özgür Özel kanadı, yani 100 yılı aşkın süredir varlığını devam ettiren Cumhuriyet Halk Partisi markasını, bu ismi terk etmeyeceğiz, terk edemeyiz açıklamalarında yapıyorlar. Tabii bazı sorunlar olabilir burada. Bu konuda bir şekilde doğru hamleleri yapabilir mi CHP'de Özgür Özel kanadı? İşte mesela bir finansman sorunu yaşanabilir mi? Çünkü siyaset pahalı bir tırnak içinde kullanıyorum bunu, sektör diyebiliriz. Mitingler, işte seçim harcamaları vesaire oldukça pahalı bir alan. O finansman sorununu aşabilir mi? Ya da bilemiyoruz, belediye başkanları bu süreç içerisinde nasıl bir karar verebilirler? İşte biliyorsunuz son yerel seçimlerde büyük bir başarı göstermişti CHP ama bir yeni parti kurulursa mesela belediye başkanları, Adana, Ankara, Mersin gibi belediyelerin başkanları neler yapabilirler, ne yaparlar, onu göreceğiz. Tabii bunu anlatmıştım sizlere, konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde, yine bir disiplin süreçleri Özgür Özel ile ilgili. Süheyl Batum, yanlış hatırlamıyorsam Profesör Doktor Süheyl Batum da bu konuya vurgu yapmıştı. Hani Özgür Özel ile ilgili bir soruşturma süreci başlatılabilir bu süreçte. O döneme kadar genel merkez, CHP genel merkezi Kılıçdaroğlu üzerinde bir adım atmaz, bekler. O soruşturma başlayana kadar ifadelerini kullanmıştı. İşte o disiplin süreçleri, yargılama, daha doğrusu soruşturma süreçleri vesaire, bunlar da bugün konuştuğumuz Özgür Özel kanadı diyerek bahsettiğimiz o kanat içerisinde ileriki dönemlerde sorun yaratabilir. Bu da CHP'yi bekleyen risklerden bir tanesi, onu da söylemiş olalım. İBB davasından ve oradaki iddialardan, Fatoş Pınar Türker'in iddialarından bahsetmiştim. Bir başka dava, yine belediye başkanlarının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davası. O da bugün itibariyle bir karar çıkabilir. Net değil, net bir bilgi değil ama bugün yani 15 Haziran'da bugün başlayacak ve karar duruşması olması öngörülmüştü mahkeme heyeti tarafından. İşte bu süreçte bugün itibariyle ya da bu önümüzdeki bu hafta itibariyle Zihsan Aktaş davasında da bir karar bu hafta itibariyle çıkabilir. 7'si CHP'li belediye başkanı, toplamda 200 sanığın yargılandığı dava. Tabii sanıklar suç örgütü suçlamasını iddianamede kendilerine yöneltilen o suç örgütü

0: LGS sınavı hafta sonu itibariyle biliyorsunuz gerçekleştirildi. Cumartesi günü zaten pazar milli maç vardı, onun için ertelenmişti. 4244 okul binasında gerçekleşen bir sınavdan bahsediyoruz. Benim dikkatimi çeken ne? 264 bin çocuğun sınava başvurmamış olması. Yani 1 milyon 279 bin öğrenci var 8. sınıfta. 8. sınıflarda yaklaşık %20'si bu sınav için başvuruda bulunmadı. Çok dikkat çekici bir rakam, çok dikkat çekici bir veri. Ama konuşacağız. Kimle konuşacağız? İkinci bölümde Abbas Güçlü, biliyorsunuz eğitim yazarı, gazeteci Abbas Güçlü konuğum olacak ve bu meseleyi konuşacağız, bunu konuşacağız. Bir konu daha olacak gündemimde. Hemen saat başı itibariyle Özel Öğretmenler Sendikası Ankara'da taleplerini dile getirmek için bir araya gelmişti sendika üyeleri. O da ne? Atanmayan öğretmenler. Atanmayan öğretmenlerimizle ilgili kendi sorunlarını anlatmak, dile getirmek, dikkat çekmek için bir araya gelmişlerdi. Polisin çok sert uygulamaları, onlarca kişi, 40-41 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Yine sendikadan bir isim konuğum olacak programın ikinci bölümünde ve dün neler yaşandı Ankara'da ve tabii ki özel öğretmenlerin, özel öğretmenler sendikası üyelerinin talepleri neler? Tabii ki bunları da bunun ayrıntılarında konuşacağız. Birkaç başlığı gündemimdeki birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şimdi Yıldızlar Holding, biliyorsunuz işçi eylemleriyle gündeme gelen Yıldızlar Holding'den bahsediyorum. Bağımsız maden iş, Doruk Madencilik, biliyorsunuz bütün bunları arka arkaya sıralayınca neden bahsettiğimi anlıyorsunuz, görüyorsunuz ki yani bakanlıkların araya girmesi, bakanlıkların da bir şekilde kefil olmasına rağmen Doruk Madencilik işçilerin maaşları ödenmemişti. Sonra yine Ankara'da kendilerini gösterdiler. Arkasından tamam ödemeler yapılacak açıklaması gelmişti ama mesela enteresan bir bilgi, enteresan bir ayrıntı. Yıldızlar SSS Holding, doğru ifade edelim ki başka bir Yıldızlar Holding varsa karışmasın. 8 tanesi doğrudan maden sektöründe çok sayıda şirketi var. Şirketi var ve biz öğreniyoruz ki aslında sadece Doruk Madencilik'te değil, diğer şirketlerde de yine çok ciddi 7000 işçinin çalıştığı, dikkat, 7000 işçinin çalıştığı bu şirketlerde de çok ciddi mağduriyetler yaşandığını da öğreniyoruz gelen haberler itibariyle. Son bir not daha aktaracağım size. Hatta bir de ses var, bir de bir isme kulak vereceğiz hep beraber. Neden bahsediyorum? Milas desem size, kömür madenleri desem, Akbelen ormanları desem. Şimdi orada tarım arazilerinin, biliyorsunuz Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karaağaç, artık ezberledik bunları. Oradaki tarım arazilerine acele kamulaştırılmasına ilişkin bir cumhurbaşkanı kararı vardı. Köylüler, orada yaşayanlar bir dava açmışlardı. O davaya rağmen ki Danıştay'ın bir durdurma kararı var oradaki çalışmaların. Öğreniyoruz ki şirket çalışmaya devam ediyor. Kimden öğreniyoruz? Bakın, İkizköy muhtarı Necla Işık dün bir paylaşım yaptı. Telegram üzerinden görüntülü takip ediyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Necla Işık'a bir kulak verelim. Ne oluyor orada? Arkasından devam edeceğiz.
1: Burası Akbelen. Evlere 10 metre mesafede burada köylüleri, çocukları, yaşlılarımızı, yatalaklarımızı huzursuz ediyorlar. İhbarımızdır İkizköy Akbelen'de. Birimizin canına, malına, birimiz bu evlerin altında kaldığı zaman sorumlu kimi tutacağız? Köylü haksız, köylü yerin dibine batsın. Bu pazar günü çoluğumuz çocuğumuz evimizde, yaşlı hastalarımız var. İnsanlar düğüne, bayrama gidiyor, bunlar köylülere zulüm peşinde. Yok mu bir yetkili bunlara dur diyecek? Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararımız var. Evlere 60 metre mesafeye yaklaşamazsın diyor. Nerede bu mahkeme kararlarını uygulayanlar? Sesleniyoruz, soruyoruz.
0: İkizköy muhtarı Necla Işık dün bu sosyal medya paylaşımını yaptı. Bu görüntülü paylaşımı da yaptı. Gerçekten de mahkeme kararı.

0: kararına rağmen, mahkeme kararına rağmen çalışmaların, o yıkım çalışmalarının ya da madencilik çalışmalarının evlerin hemen yanı başında, hemen yanı başında devam ettiğini de öğreniyoruz. Söylediğim gibi bu mahallelerde, işte az önce de seyrettiniz, gördünüz, tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin bir cumhurbaşkanı kararı vardı. Bölge halkının tepkisine neden olmuştu o karar. İşlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle de bir dava açılmıştı. 96 yurttaş bu karara karşı, 96 yurttaş tarafından açılan o davada mahkeme bilirkişi incelemesi kapsamında 30 Mart'ta acele kamulaştırma kararı verilen parsellerde keşif yapmaya başlamıştı bilirkişiler. Kamulaştırma kararlarına ilişkin davada da ne olmuştu? Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Tablo bu. Aslına bakılırsa bir mahkeme kararı var, bir Danıştay kararı var. Danıştay kararına rağmen işte İkizköy muhtarı Necla Işık diyor ki, ya da demiyor, gösteriyor. Az önce paylaştığımız videoda da direkt olarak gösteriyor. O madencilik şirketi hemen evlerinin yanı başında çalışmalara devam ediyorlar. Onu da bu ayrıntıyı da tabii unutmadan aktarmak istedim. Tabii bir yandan da destek devam ediyor madenlere. Onu da söyleyeyim. İşçi başına, işverene verilen destek tutarları %50'ye çıkartıldı, aktarmış olalım. Hadi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Başdımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş öğrenelim. İkinci saatte konuklarımla sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasına yakalanan 18 şüpheli adliyede. ABD'de uçak kazası meydana geldi, can kayıpları yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem ABD-İran hattındaki anlaşma ve terörsüz Türkiye süreci olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara düzenlenecek NATO zirvesi için son hazırlıklar da masaya yatırılacak. Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasına yakalanan 18 şüpheli adliyede. Silivri Belediyesi'ne usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un aralarında bulunduğu 18 şüpheli geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 18 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Irak uyruklu şüpheli Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranırken düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı şüpheli. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. ABD ile İran anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. ABD Başkanı Trump anlaşma öncesinde Netanyahu'ya öfkelendi. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmasının duyurulmasının birkaç saat önce yaptığı açıklamada Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Trump "Çok öfkelendim, bunu ona söyledim, hiçbir muhakeme yeteneği yok" dedi. Ünlü şarkıcı helikopter kazasında hayatını kaybetti. ABD'li şarkıcı Oliver Tree, Brezilya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. 32 yaşındaki müzisyenin ölümüne neden olan kazanın iki helikopterin havada çarpışması sonucu gerçekleştiği öğrenildi. ABD'de uçak kazası meydana geldi, can kayıpları yaşandı. ABD'nin Orta Batı eyaletlerinden Missouri'de Butler Memorial Havalimanı yakınlarına meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 12 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Ölümcül kazanın nedenine ilişkin ABD Federal Havacılık İdaresi'nin henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
2: Ekonomi.
1: TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde kurasız satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Kupada dün oynanan grup maçlarında alınan sonuçları aktaralım. C grubunda Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1, D grubunda Avustralya 2, Türkiye 0, E grubunda Almanya 7, Curaçao 1, F grubunda Hollanda 2, Japonya 2. ...2026 FIFA Dünya Kupası'na geçtiğimiz saatte biten karşılaşmalara da bakalım. Türkiye saatiyle 2'de başlayan E grubu karşılaşmasında Fil Dişi sahili 1, Ekvador 0. Türkiye saatiyle 5'te başlayan F grubu maçı ise İsveç 5, Tunus 1 skoruyla sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na bugün oynanacak günün diğer maçlarına bakalım. Türkiye saatiyle 19'da H grubu mücadelesinde İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Türkiye saatiyle 22'de G grubunda Belçika ile Mısır maçı oynanacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor ve bir not da aktaralım. Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da Kupa'nın gönlünde aktarmaya devam edeceğiz. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümde söylediğim konuklarım olacak demiştim. Konuklarımızla ne oluyor, ne bitiyor bunları konuşacağız. Anlamak için, gelişmeleri anlayabilmek için. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışının geldiği son nokta. Neden bahsediyorum? Özel sektörde çalışan öğretmenler, sadece onlar değil, mülakat mağduru öğretmenler de çalışma koşulları, atama sorunlarına dikkat çekmek için Ankara'da bir araya geldiler. Günler öncesinden duyurmuşlardı. Biz de burada konuşmuştuk. Yine konuklarımız olmuştu. Bu meseleyi konuşmuştuk. Yıllardır gündeme getirdikleri talepler için kitlesel bir buluşma düzenlediler. Ama ne oldu? Çok sert bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Dün neler yaşandı? Bugün ne oluyor? Bunu konuşacağız. Kiminle? Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK üyesi Umut Erkurt'la. Sayın Erkurt, merhabalar.
3: Merhaba Güçlü Bey. Nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz. Siz de dün gözaltına alındınız. Biliyorum, geçmiş olsun dileyim öncelikle. Tabii ki taleplerinizi konuşacağız. Ne oldu? Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Bunların hepsini konuşacağız ama önce şu dün neler yaşandı? Çünkü uzattım biraz, kusura bakmayın ama siz günler öncesinden zaten söylemiştiniz. Açıklama da yapmıştınız. Biz gideceğiz ve haklarımızı, taleplerimizi dile getireceğiz. Verilmiş sözlerin tutulmasını istiyoruz demiştiniz. Dün öylesine sert bir müdahaleyle karşılaşmanızı nasıl yorumluyorsunuz?
3: Çok teşekkür ediyorum. Sesim iyi geliyordur umarım.
0: Çok net, çok net.
3: Çok teşekkür ederim. Biz aslına bakarsanız, evet, dediğiniz gibi 1 Haziran'da bu çağrıyı yaptık bir basın açıklamasıyla ve hatta şunu söyledik, bütün işte sürecin öznelerine, hem mülakat mağdurları tarafından hem de özel sektör öğretmenleri tarafından, bakın verilen sözler var, çok büyük. Bunlarla ilgili 14 Haziran'a kadar yanıt bekliyoruz, çağrı bekliyoruz. Eğer işte bir dönüş olmayacaksa, olmazsa, biz de 14 Haziran'da bir öğretmen direnişine başlatmak adına bunu kamuoyuna bildiriyoruz dedik. 14 Haziran geldi, çattı. O zamana kadar da zaten bir dönüş olmadı. Hatta ve hatta kendi açımızdan, yani özel sektör öğretmenleri tarafından bize verilen en son devlet sözü, resmi yazılı devlet sözü, bir toplantı yapılacak. Bunun ayrıntısını söylerim. Bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'na dahi gittik en son. Yine meclisin kapılarını çaldık. Orada vekillerimizle, Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Ayşen Gürcan'la görüştük. Yine kendilerine de söyledik. Bakın, 14 Haziran'da burada olmak istemiyoruz. Böyle hem öğretmenleri hem de bürokrasiyi ya da işte başka bir alan boşu boşuna yorulmasını biz istemiyoruz. Biz sorunlarımızın çözülmesini istiyorduk ama yine tabii ki ses gelmedi ve 14 Haziran gelip çattı. Biz de söylediğimizi her zaman yapan bir sendika olarak harekete geçtik. Şimdi olan şey şu. Bir basın açıklaması, toplanma yeri Milli Eğitim Bakanlığı önü olarak verilen saat 11'e ve bunun açıklamasının da bizim yüzümüzü döndüğümüz yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu düşündüğümüz için Çankaya kapısında basın davamızı yapacağımızı söyledik. 11'de MEB'in toplanacaktık ve sonrasında 11.30'da da basın açıklamasını Çankaya kapısında yapmak üzere oraya gidecektik, yürüyecektik. Dilerim'de bir küçük toplanmamızı gerçekleştirdik. Oradan da MEB önüne gideceğimiz sırada öncelikle zaten müzakere ekibimize biz Eren Başkanımızı seçtik ve Eren'i öncelikle gördüler. Emniyet Sonrasında onunla Milli Eğitim Bakanlığı'na gelebilirsiniz. Kitleyi de getirin. Hiçbir sıkıntı yok dediler. Ya doğru Eren de zaten yürümeye başladı. Kitleyle arası birazcık açıldı. Sonra da arkadaşlarımın da ifade ettiğine göre başka bir emniyetin bu Sakarya Caddesi. Sakarya Caddesi diye bağırmış. Daha sonrasında bunun üzerine Eren Başkan da zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünü veriyorsunuz. Biz Sakarya'da falan yapmayacağımızı söylüyoruz. Bizim muhataplarımız Milli Eğitim Bakanı'dır ve meclistir. Hı. Ne demek Sakarya dedikten sonra bunu söyler söylemez bakın hiçbir müzakere ya da herhangi bir şey olmadan tamamen kanun şekilde hiçbir başka bir anons vesaire de geçmeden yaka paça gözaltına aldılar Eren arkadaşımızı. Bunun çok art niyetli yapıldığını düşünüyoruz biz o noktada. Burada ciddi bir şey var yani. Tırnak içinde kurnazca bir süreç işletildiğini düşünüyoruz yani. Öyle söyleyeyim size.
0: Çok da sert bir müdahale. Yani gelen görüntülerde yaralananlar, yaralanan öğretmenler, anneleri, onları da soracağım size.
3: Yani arkadaşımızın annesi, yani bu anne aynı zamanda hem özel sektör öğretmeni arkadaşımızın hem de mülakat mağduru arkadaşımızın yani iki kızı var. Biri mülakat mağduru, birisi de özel sektörde çalışıyor ve kendisi 60 yaşlarının üstünde, tam yaşını bilmekle bilmemekle birlikte 65 yaşlarında olmalı. Onu çok hırpaladılar. Kollarında çok çeşitli yerlerde morluklar var, çizikler var, yaralanmalar var. Gerçekten kritik yaralanmalar var. Gösterdi kendisi çeşitli şekilde alanlarda. Bir arkadaşımızın üzerini parçaladılar. Ben yere düştüm, ezilme tehlikesi geçirdim. Kendimi o noktada biliyorum. Bir arkadaşımızın eli kelepçesi açılırken kesildi. Yani o kadar iş bilmez bir şekilde bu yapıldı ki buradan da suç duyurusu yapacağız zaten. O polis arkadaş da yine bunu duyuyorsa, dinliyorsa bilsin isteriz. Yani atar damarı bileğini tamamen yaşamsal bir organı şu an kesilebilirdi arkadaşımızın bu kadar iş bilmez bir şekilde bu. Çok hırpalandık. Yine
0: 40 kişi.
3: Özür dilerim. Buyurun.
0: Kaç kişi gözaltına alındı toplamda? Kaç öğretmen gözaltına alındı dün? Şu an var mı? Devam ediyor? Gözaltı devam ediyor mu?
3: Hayır. Yani dün akşam 6 civarında biz tamamını serbest bırakılacak bir şekilde bırakıldı. 41 arkadaşımız gözaltına alındı. O sırada mülakat mağduru arkadaşlarımızla birlikte geri kalan kitlemiz biz hiçbir şekilde gerginlik istemiyoruz. Biz zaten yani öğretmeniz ya gerginlik yaratacak bir şey olmadığını biz 4 yıldır sendikamızla birlikte zaten söylüyoruz. Ama her ne şekilde olursa bir şekilde gerginliğe çekiliyoruz, itiliyoruz yani. Ve böyle gösterilmek de isteniyoruz. Yani bu öğretmen mücadelesini bu şekilde yansıtmak istiyorlar Türkiye'ye. Buna karşı çıkıyoruz. Arkadaşlarımız da sonrasında gösterilen yere Sakarya Caddesi'ne gitmek durumunda kaldılar. Orada çeşitli partilerden ve demokratik kitle örgütlerinden dostlarımızla birlikte basın açıklamamızı gerçekleştirdiler.
0: Peki, bütün bunlar yaşanmasaydı siz Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde taleplerinizi gayet demokratik, ekonomik, demokratik taleplerinizi dile getirecektiniz. Neydi o talepler? En azından burada bir kere daha konuşalım mı beraber?
3: Tabii. Çok çok sevinirim. Şimdi mülakat mağduru arkadaşlarımızdan başlayayım. Çok büyük bir adaletsizlikle baş başa bırakıldılar. Yalnız bırakıldılar. Çaresiz bırakıldılar. Yani burada ayrıntılarını çok daha iyi bilen arkadaşlarım var. Benim eksik bırakacağım yerler vardır ama genel çerçeveyle söylemek gerekirse bakın bir ilçede yapılan mülakatta bir kişiye verilen puan 80'si diğer kişiye de verilen 80 aynı puanı aynı KPSS puanlarıyla bu iki kişiden bir tanesi atılmıyor. Yani bunun nasıl olabileceği mahkeme kararlarıyla dahi zaten aşikar olmuş durumdayken Milli Eğitim Bakanlığı tabii özelinde Sayın Yusuf Tekin bu inadından da vazgeçmeyerek bu konuda çözüm üretmemek adına gerçekten çırpınıyor diyebiliriz yani. Yani bu, ya böyle böyle anlaşılmaz, böyle absürt bir olay bilmiyorum dünyanın başka neresinde vardır. Mülakatların kendi içindeki adaletsizliği ayrı zaten. Sorulan soruların adaletsizliği zaten bambaşka bir boyut. Bu 1611 arkadaşımızın suçu neydi de atanmadılar? Onların yerine atananlar kimler? Bunlar da açığa çıkmalı belki aynı zamanda. Ve dediğim gibi o kadar yere gittiler, o kadar kişiyle yine görüştüler, o kadar yerden söz aldılar ve en son Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, yine Eğitim Komisyonu'nda da kendisi önceki ya da Filiz Kılıç hanımefendinin verdiği kanun teklifi, aynı zamanda partisi iktidar ortada olmasına rağmen bu kanun teklifinin de geçmediği, yani AK Parti tarafından reddedildiğiyle karşı karşıyayız.
0: Ya bunu... şunu görüyorum, özür dilerim bölüyorum, şunu görüyorum, hani muhatap bulabiliyorsunuz aslında. Yani işte az önce de siz aktardınız, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da görüştüğünüz kişiler var, işte Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin ortaya koydukları var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat seçimler öncesinde, hemen arifesinde seçimlerin mülakat kalkacak açıklaması ya da vaadi ortada. Hani bir şekilde muhatap var karşı, yani sorun görülüyor. Evet. Neden çözülmüyor sorun size göre?
3: Güçlü Bey, öncelikle bu muhataplığın oluşmasında da yalnız mücadele etkin. Bunu bütün bilmesi bence çok önemli. Bütün emek kitlesinin, Türkiye'deki bütün çalışan kesimin bilmesi çok önemli. Yani çok yere girildi çıkıldı, çok kişiyle bağlantı kurulmaya çalışıldı, çok büyük, yani o muhataplıklara ulaşılana kadar dahi zaten çok büyük güçlükler çekildi, inanın çok büyük zorluklar çekildi. Yani böyle siz karşı, evet siz bizim muhatabımız, geldik konuştuk demeyle gerçekten muhataplık alınmıyor bu ülkede. Ama sonra zaten muhatap oldukları zaman da haklılığı zaten görüyorlar. Yani haklılığı göremeyecek bir boyuta en azından bilinçleri ulaşmamış olması sevindirici yani. Bilmiyorum bunu herhalde anlatabilmişimdir.
0: Tabii.
3: En azından çünkü yani mahkeme kararları var, ortada belgeler var, verilen puanların absürtlüğü var, yapılan mülakatların saçmalığı var. Yani buna karşı koyabilecek, buna argüman üretilebilecek zaten bir durum söz konusu yok. Ama iş süreci yönetmeye, süreç üzerinde muhatapların birbiriyle bu işi çözme noktasına geldiğinde tıkanıyor. Çünkü birileri o noktada artık, yani artık doğrudan doğruya kimin buna düğmeye bastığını bilmiyoruz ama bir şekilde düğmeye basılıyor ve bu süreçler tıkanıyor birileri tarafından. Bunu görmek lazım. Bunların belki açığa çıkması belki de önemli. Nedir mesela bu kanun teklifini durduran? Milli Eğitim Bakanlığı mıdır? İşte ne bileyim, işte Meclis Eğitim Komisyonu'ndaki vekillerin oyları mıdır? Meclis Eğitim Komisyonu Başkanlığı mıdır? Daha üst tepeden bir şey midir? Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Danışma Kurulu mudur? Yani bunların da aynı şekilde, ya da biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Yani bu sorunun çözülmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten mecliste görüşülmüş, bütün partilerin meclis, özellikle eğitim komisyonu üyeleri ortaklaşmış. Çözülmemesi için ne var? Ortada hiçbir şey yok. Ya kamuoyunun burada kamuoyunun daha fazla baskısı gerekiyor açıkçası.
0: Ya son 3 dakikam. Biliyorum ki maaşlarınız, sözleşme süreleriniz, özellikle özel okul öğretmenleri için büyük sorunlar bunlar. Hani siz az önce dediniz ya, neden bu konuda adım atılmıyor, işte bunu gerekçelendirirken bir böyle özel okul sahiplerinin bir lobi çalışması, bir lobi hamlesi görülüyor mu? Yani ben dışarıdan bakan bir gazeteci olarak soruyorum sadece. Bu etkin mi sizce?
3: Bence çok güzel bir yerden bağladınız. Biz artık yani bunu açığa çıkarmaktan geri durmuyoruz. Ve tam olarak aslında yeni, ne yazık ki diyorum, politikamızı bunun üzerine kurmak zorunda kaldık. Yani sürecin öznelerini biz kamuoyuna yansıtıyoruz artık. Gördüyseniz eğer, görsellerimizde de o özneler var. Hem bürokrasi tarafında hem de işverenler tarafında bu işin özneleri var. Tabii ki biz sadece hani özel sektör deyince özel okulları kapsamıyor alanımız. Burada işte okullar var biliyorsunuz. İşte kreşler, anaokulları var, vakıf üniversiteleri rehabilitasyon merkezleri var. Bunların tamamı özel öğretim kurumlarını kapsıyor ve özellikle başta taban maaş meselesi bu söylediğim kurumların hepsi için geçerli. Sadece özel okul ve kolejler için değil. Ben örneğin bir kurs öğretmeniyim şu anda. Dolayısıyla burada bakın çok çeşitli işveren, yani eğitim işveren dernekleri var. İşte Özler, Töder, Tözok, başta olmak üzere bu bahsettiğimiz olan TOP, mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin eğitim meclisi var. Türkiye Eğitim Meclisi var. Başında başkanı Sayın Metin Özer var mesela. Sınav okullarının aynı zamanda sahibi kendisi. Çözüm okullarının sahibi Sayın Ahmet Akça. Aynı zamanda Özler'in başkanlığını yapıyor. Öbür tarafta final okullarının sahibi Sayın İbrahim Taşel. Burada TÖDER'in başkanlığını yapıyor. Tözok aynı şekilde böyle. Şimdi bunlarla biz her biriyle görüştük bakın. Yani bize siz şununla görüşmediniz diyebileceğiniz ve üstüne üstlük belki aslında onların yapması gereken bu taban maaş noktasında ücret politikası, hepsinin tüzeklerinde var bu ücret konusu aynı zamanda. Bunların yapacağı işi yapıp onlara çeşitli formüller götürdük. En son onların vergi konusunda dahi, yani maliyeyle sorun yaşamamaları ve kendilerini vergi bakımından sıkıntıya sokmayacakları bir formül dahi önerdik ve buna tamamı da evet dedi bu işverenlerin. Öbür tarafta baktığınız zaman öğretmenlik meslek kanunu hazırlayan Sayın Nazım Maviş, Sayın Latif Şelvi, Latif Selvi iyi şekilde AK Parti milletvekilleri. Bunların hepsi yaptığımız bu formüllere onay verdiler. Çok iyi hazırlamışsınız dediler. Bağlantı kurmamız gerek dediler. Ama süreci en son noktaya getirdik ve tıkandı. Son cümle, biz burada şu anda istediğimiz şey şu. En önemli şey, özel sektör öğretmenlerinin, Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Mehmet Baş başındayken verdiği bir resmi yazı ve hazırladığı geçen yıl büyük öğretmen yürüyüşümüzden kalan burada bu resmi yazıyı bir özne, bu saydığım kişilerden bir, özellikle bir iki özne özellikle tıkadı ve biz bir yıldır devlet sözünü, resmi yazıyla yayınlanan devlet sözüyle yapılacak toplantının yapılmasını bekliyoruz. Biz şu anda Çalışma Genel Müdürlüğü'nden, Çalışma Bakanlığı'ndan süreci doğrudan etki edip de hemen bizim taban maaş sorunumuzu çözmesini beklemiyoruz ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Özneler tıklansın, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri gelecek, Çalışma Bakanlığı müfettişleri gelecek, işveren, az önce saydığım işveren derneklerin temsilcileri gelecek ve biz geleceğiz. Resmi yazıda bunlar var. Bu resmi yazıya devlet sözünün, devletin bir an önce müdahale edip bu toplantının yapılabilmesini istiyoruz. Kamuoyuna da bunu duyuruyoruz biz.
0: Biz de aracı olduk bu duyurunuz için. Tekrar dün yaşananlar,
3: özür dileyerek bunu gerçekleştirmek için de mülakat mağduru arkadaşlarımızla birlikte bu sözler tutulana kadar Ankara'dan ayrılmayacağımızı dün kamuoyuna açıkladık. Bu konuda ne olursa olsun, nereden ne sıkıntı gelirse gelsin, yine gözaltılar, yine müdahaleler ya da yine darp, ne olacaksa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz diye bunu söyledik.
0: Anladım. Ben de tekrar hepinize, siz de dahil, sizin özelinizde hepinize geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür...
3: Kurtuluş Parkı'na saat 2'ye tüm vatandaşlarımızı, tüm demokratik kitle örgütlerini, eğitimin, öğretmenin yanında olan bütün partileri, bütün partilerin temsilcilerini, bakın eğitimin, öğretimin yanında kim ben oradayım diyorsa, ben eğitimin yanındayım, öğretmenim diyorsa oraya bekliyoruz. Eğitimi hep birlikte kurtarmak zorundayız diyoruz. Herkese Kurtuluş Parkı'na saat 2'de çağırıyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Umut Ertürk, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK üyesi. Çok teşekkürler tekrar.
3: Teşekkür ederiz vaktiniz için. Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Tablo bu. Duyuru da yapıldı. Onu da size hatırlatmış olduk. Özel Öğretmenler Sendikası'nın, sendika üyelerinin dün başına gelenleri, yaklaşık 40-41 gözaltı vardı. Şimdi öğreniyoruz ki dün akşam saatlerinde o tamamı serbest bırakılmış. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Söylediğim gibi, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışının geldiği son nokta, son tablo bu. Hadi bir ara verelim. Arkasından LGS'yi konuşacağız. Abbas Güçlü konuğum olacak.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. LGS hafta sonu yapıldı, liselere geçiş sınavı ve pek çok eleştiri, pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Zaten aslında dün yapılacaktı biliyorsunuz, milli maç nedeniyle bir gün önce alınmıştı. Ne bu eleştiriler? O eleştirileri en çok gündeme getiren isimlerden bir tanesiyle konuşacağız. Gazeteci Abbas Güçlü ile. Sayın Güçlü, merhabalar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Sizin yazılarınızı, konuşmalarınızı, açıklamanızı hep takip ediyorum. Ağırlıklı olarak zaten sınav odaklı eğitim sistemine yönelik bir tavrınız bir var. Peki LGS üzerinde konuşursak, bir seçme sınavı mı yoksa çocukları eleme ya da strese sokma mekanizması mı size göre, nedir?
2: Yani şimdi burada sınav odaklı eğitim dediğiniz zaman eğitimin diğer bütün özelliklerini, beklentilerini atıyorsunuz. Kazandırması gereken yetkinlikleri atıyorsunuz. Sadece sınava odaklanıyorsunuz. Oysa eğitimin onlarca değil yüzlerce hedefi var. Mesela lise ve denge okullarda ya da ortaokullarda yüzlerce ders okutuluyor müfredatta. Ama biz bu sınavlarda sadece 10 tane dersten soru soruyoruz ya da işte LGS'de daha da 5-6 dersten soru soruyoruz. Mesela bir öğrencinin sanata, müziğe ilgisi yok mu? Sporla ilgisi yok mu? Spor, sanat hiç önemli değil mi? Sosyoloji, psikoloji hiç önemli değil. Sınavlarda bunlar hiç yok. Beden eğitim ve sanatla ilgili dersler olmadığı için bu dersler hiç ciddiye alınmıyor. Sadece bunlar değil, sınavda soru çıkmayan ya da az soru çıkan dersler ciddiye alınmıyor. Sadece belli derslere yöneliyor. Bu da öğrencinin eksik olarak ölçülmesine, doğru seçim yapamamasına neden oluyor. Yine aynı şekilde siz fen lisesi öğrencisiyle imam hatibi alınacak, meslek lisesini alınacak, sosyal bilimleri alınacak öğrenciyi aynı sınava sokamazsınız. Yine aynı farklı bir şekilde her öğrencinin, dünyada yaygın eğitim sistemi bireysel yetenekleri öne çıkaran eğitim sistemidir. Yani öğrencinin bireysel yeteneklerini, yetkinliklerini hiç görmeden, dikkate almadan onu belli bir sınavın içerisine sokup birkaç saat içerisinde onun geleceğine yön vermek ne kadar doğru? Yanlış. Pek çok ülkede okul içindeki başarısı dikkate alınır öğrencinin, ki bu liselere girişte de bu sınavla giren okulların oranı %20 ise kontenjanları, diğer okullara %80'i okul içi başarı puanında, yani diploma notuna göre alınıyor. Ama orada şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza: şişirilmiş hormonlu metler dediğimiz öğrenciler var. Okullarda eskiden yüzlerinden yüzde mezun olan öğrenci sayısı bir kişi çıkardı. Şimdi neredeyse bütün öğrenciler yüzlerinden yüzde mezun oluyor. Buna da özel okullar çok büyük çanak tutuyor. Hatta ilanlarında gelin %100 tam puanla mezun olma garantisi veriyoruz diyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bu sınavın getirisine, götürüsüne, ona bakmak lazım. Yine baktığınız zaman eskiden Türkiye'de çok iyi sınav modelleri vardı. Örneğin fen lisesine girmek istiyorsan senin buna niyetin olması lazım. Diyor ki fen dersleri, Türkçe ve matematik derslerinde not ortalaman 5 üzerinde 4 değilse bu sınava başvuramazsın diyordu. Fen lisesine girmek isteyen öğrenci bu derslerde yüksek tutuyor ve bu sınava giriyordu. Yani her öğrenciyi yarıştırmanın bir anlamı yoktu. Yani biz burada şimdi herkesi her kulvarda, yani boksta nasıl ağır siklet boksörü ile tüy siklet boksörünü aynı ringe çıkarıp kura çekip ikisini birbiriyle dövüştüremezsiniz. Ama burada siz ben lisesi için hazırlanan soruyu siz meslek sesi için de sorarsanız, güzel sanatlar için de sorarsanız, imam hatip için de sorarsanız, sınava karşı olmak başka, sınavın mantığının yanlış olması başka. Bir kere sınav olabilir ama bugün 1 milyon öğrenci değil, en fazla 150 bin öğrencinin girmesi lazım. Çünkü bu okulların aldığı öğrenci sayısı zaten seçkin okulların 50 bin üzerinde değil. O zaman 50 bin öğrenci için, hatta 10 bin öğrenci için biz 1 milyon öğrenciyi niye yarıştırıyoruz? Yanlış olan bu. Öyle sorular soruyor ki bu olimpiyatlarda, matematik olimpiyatlarında, Türkçe olimpiyatlarında sorulması gereken soruları biz burada sorarak bütün öğrencileri değersizleştiriyoruz. Bak sen gördün mü, girdin sınava, yapamadın, edemedin. Yapan edenler nerede? Bir bakalım, ben gazeteci olarak çok alıştırdım. Bugüne kadar son 30 yılda, 40 yılda sınav şampiyonları hayatın neresinde? Pek çok yerde sınav şampiyonlarımız yok oldular, gittiler. Neden? Çünkü onları o kadar çok yorduk ki bu sınavlarda başarılı olmaları için. Ve onlara öylesine bir sırtlarına ağırlık verdik ki sen işte sınav şampiyonusun, aşağısını kurtarmaz. Her sınavda, her sınıfta birinci olacaksın. Hangi futbol takımı her sene birinci oluyor? Hangi ülke dünya kupasında her yıl birinci oluyor ki? Ya da her turnuvada bir öğrenci her katıldığı sınavda birinci olsun. Yani bu öğrenciyi değersizleştirme, eğitimin amaçlarından uzaklaştırmak için bizim sınavlar bir örnek. Bir de bakıyorsunuz son 10, 20, 30, 40 yılda dünya değişti, öğrenciler değişti, teknoloji değişti, her şey değişti. Ve ÖSYM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar zerre kadar değişmedi. Orada onlarca hoca oturuyorlar, saatlerce, günlerce bir soru hazırlıyorlar. Sonra içeriye giriyor öğrenci, bunu 1,5 dakikada sor. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunların biraz ortadan kaldırılması gerekir. İlle sınav yapılacaksa da doğru düzgün sınavın yapılıyor olması gerekir. Bunların hiçbirisi dikkate alınmıyor. Şimdi biraz önce öğretmen arkadaşlarımızla konuşurken onu da dinledim ama özel okulların sorunları sadece maaş ya da öğretmenlerimizin sorunu sadece maaş ve işte atanma sorunu değil. Öğretmen arkadaşlarıma önerim benim, kamuoyu nezdinde farklı algılanmamaları için ya da kendilerine yüklenen algının yanlış olmaması için eğitimin sorunlarını da ortaya koymaları gerekir. Yani Türkiye'de 120 bin öğretmene ihtiyaç var. Biz 120 bin öğretmeni kadrolu olarak 1 milyon öğretmeniz varken atamıyoruz. Sözleşmeli öğretmen olarak taşeron mantığıyla özel okullarda çalışan öğretmenlerden çok daha düşük ücrette devlet çalıştırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani su ürünlerinden, hayvan yetiştiriciliği bölümünden mezun olanlar ücretli öğretmenler olarak çalışıyor. Veli okula gidip çocuğunu kaydettirirken ya da öğretmen toplantısına giderken hangi öğretmene teslim ettiğini çocuğunun sorgulaması lazım. Yani bunun tabii olması lazım. Pek çoğumuz bizim yaş kuşağı hep mahalledeki liselerden mezun olduk. Öbür okullara doğru, ya gidemedik ya uzak. Ve herkes bir yerlere geldi. Geliyordu. Yani mahalledeki okulların en iyi okul olmak zorunda. Sadece bazı okullar iyi, bazıları niteliksiz olamaz. Hele hele bir Milli Eğitim Bakanlığı okulları nitelikli, niteliksiz diye ayıramaz. Her okul eşit olması lazım. Anayasa ne diyor? Temel Eğitim Kanunu ne diyor? Bütün yasalar ne diyor? Her çocuğun en iyi eğitim almak hakkı vardır. Şu ya da bu demiyor. Bu sistemde paran varsa takviye eğitim almıyorsan bu soruları çözmen mümkün değil. Özel okullara gidenlerin çoğunun çözmesi de mümkün değil. Şimdi özel okullar dediğimiz zaman son 20-30 yıl içerisinde sayıları 20'ye, 30'a, 40'a, 50'ye katlandı. 50 binlerden 500 binlere çıktı öğrenci sayısı. Özel okulların çoğu dershaneden dönme çakma özel okullar ve özel okulların hepsi sanıldığı gibi çok büyük paralar kazanmıyor.
1: Anladım.
2: Pek şöyle bir durum var. Zor kavuruyor. Kendi yağında kavurmaya çalışıyor. Yani burada baştan aşağı sistem yanlış olduğu için mağdur olan öğretmenlerimiz oluyor. Öğretmenlerimiz sadece maddi olarak değil manevi olarak da yıprattık. Çok yıprattık. Atanıyorlar. Atanın garanti veriyoruz size. Öğretmen tabii yapacağız. Dik yapmadık. Gidin zorunlu hizmete gönderdiler. 3 yıl sonra 5 yıl sonra istediğin okulda tayin yapacağız dedik. 10 yıldır olduğu yerde çakılıp kalan öğretmenler var. Yani eğitime bir bütün olarak ele alıp tümüyle bu sorunların çözülmesi lazım ve bu sınav sevdasından vazgeçilmesi lazım. Bakın sınavlara yılda harcanan, sınav sektörüne harcanan para 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ki bu yönde araştırmalar var. Son 10 yılda biz 100 milyar dolar, son 20 yılda 200 milyar dolar harcasıysak sınav sektörü, bu 200 milyar doları biz okulların eğitimin iyileştirilmesi, istihdam için, öğretmen maaşı için ayırmış olsaydık bugün çok çok daha farklı noktada olurduk. Peki bu sınavlarda üzüntünün dışında geriye ne kalıyor? Kim kazananı kim bu sınavların? Devlet değil, öğrenci değil, veli değil, eğitim değil, kamuoyu değil. Kim bu sınav sisteminin kazananı? Bunun özellikle oturup bakılıp araştırılması gerekiyor. Yani hiçbir özel okul devletten daha güçlü değildir. Devlet eğer onlardan daha niteliksiz okul yapabiliyorsa devletin kendini sorgulaması lazım. A yere çok güzel okul yapıp B yere çok kötü yapılıyorsa oradaki seçmenin, oradaki vatandaşın ne oluyor diye haykırması lazım. Neden bana daha iyi okul açmıyorsun? olsun diye. Tabii. Eğer siyaset bir konuda siyaset yapılacaksa, günlerdir birileri lider, birileri bilmem ne olmak istiyorsa, ben çocuklara daha iyi eğitim, daha bilimsel ortam taşıyacağım diye yarışması lazım. Şu korelasyon çok, eğitimde bilimde ne kadar ilerleyeysen sosyal devlette de o kadar ilerisin, hatta hukukta, adalette, ekonomik de o kadar iyisindir. Yani eğitimi iyileştirmeden, bilimde, bilim toplumu olmadan ekonomide söz sahibi olmak mümkün değil. Ama bizim belki de kamuoyu olarak bunu gündemimize getirmemiz lazım. Örneğin siz, biz yılda bir iki defa sınavdan sınava haber yapıyoruz gazeteciler olarak. Halk sandığa gittiği zaman ilk 10 tercih arasında eğitim yok. Çocuğu sorduğun zaman, çocuğum benim en değerli varlığım diyor. Çocuğu en kötü şartlarda eğitim alıyor, en kötü şartlarda işsiz kalıyor. Ama bunu oyunun rengini belirlerken hiçbir şekilde belirlemiyor. Yani bu eğitim ne zaman düzelir diyorlar. Ben de diyorum ki sandığa giderken birinci önceliğiniz eğitim ne zaman olursa onu düzelir. Çünkü siyasetçiden ne isterseniz onu yaparlar. Daha iyi okul isterseniz okul yapar. Ne istedik biz? Her tarafa üniversite olsun dedik. Köylere varıncaya kadar neredeyse üniversite açıldı. Şimdi nereden baksanız milyonlarca üniversite öğrencisi ya işsiz ya da öğrenim gördüğü alanla hiç ilgisi olmak isteyen, olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu yanlışı sadece siyasetçiler yapmıyor. Medyasıyla, velisiyle, kamuoyu örgütleri hepimiz birlikte yapıyoruz. Yani biraz artık ilkinin bir acı eğitimin ciddi bir mesele olduğunu anlamamız gerekiyor. Sınavdan sınava değil, eğitime her gün konuşmamız gerekiyor.
1: Bütün bu tartışmaları yaparken siz birkaç vurgu yaptınız anlatırken. Bu LGS meselesi, hani okullar arasındaki nitelik farkını azaltacağız bu hedefle ortaya kondu ya da bu söylemle ortaya kondu, ama bugün geldiğimiz noktada sınavlar, işte okulları bu sınav nitelikli niteliksiz diye ikiye bölmüyor mu? Ya da siz yine vurgu yaptınız, bir fırsat eşitsizliği ya da fırsat eşitliği sorunu yaratmıyor mu? Hem öğrenciler için, siz dediniz ki öğretmenler için de sorun var, veliler için de sorun var, aslında hepimiz için bir tür fırsat eşitsizliği ya da eşitliği sorunu yaratıyor değil mi?
2: Kesinlikle. Yani burada bu sınavlarda bir video yayınlandı. Çocuğun evi bütün doldurmuş kitaplarla geçiliyor. LGS'ye hazırlanmak için boyunun 3-5 katı kitaplar okumuş, testler çözmüş. Yani ben şampiyonlarından birinde röportaj yaparken Şeref dedim, günde 1000 tane test çözüyorum diyordu. Ayda 30 bin test çözüyorlar. Ya bu çocuklar başka bir şey görmüyor mu? Hayat testlerden ibaret değil. Şimdi bazı sorular var. Bu soruları okuduğunuz zaman soru ne kazandırıyor? Eğitimin hayatta bir yaşamda bir karşılığı olması lazım. Yoksa kalıcı olmaz. Yani fiziğin bize katkısını, matematiğin katkısını, Türkçenin katkısını, bunları bize anlatmalı ki hayatımızı güzelleştirmeli. Burada iyi doktor, iyi mühendis yetiştirebilirsiniz. İyi öğrenci, en zeki öğrenciyi seçebilirsiniz bu sınavlarla. Ama iyi insan yetiştirebiliyor musunuz? İyi yurttaş yetiştirebiliyor musunuz? Duyarlı, doğaya duyarlı, arkadaşına duyarlı, çevreye duyarlı insanlar yetiştirebiliyor muyuz? Bunlara bakmak lazım. Yani eğitimi sadece sınavlara indirgemek yapılacak hataların en büyüğü olur. Eğer çocuklarımızı seviyorsak bunu ciddiye almamız lazım. Yani ben ne devlet olarak ne millet olarak hep aksini savunuyoruz. Devlet de millet de en büyük bütçeden payı eğitime ayırıyor. Eğitime çocukları çok seviyor diyoruz ama
1: maaş bütçesi.
2: Çocuklara bu kadar zarar vermez. Yani bunu ben çok yazdım. Çocuklara en büyük zararı iyilik olsun diye devlet ve biz veliler yapıyoruz. Niye? Olmak istemediği bir mesleğe yönlendiriyoruz. Okumak istemediği okullara yönlendiriyoruz. Şimdi bakıyorsunuz mahallede çocukların gideceği okul kalmadı. Nereye gidecekler? Hem zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarıyorsunuz, hem de ona gidebileceği okula zaten alternatifi sunmuyorsunuz belli okullar dışında. Bu yanlışların en büyüğü ve çocukların yani ilgi yeteneklerinin öne alınması lazım. Dünyada eğitim literatüründe öne çıkan bir şey vardır, kriter vardır. Her çocuğun mutlu ve başarılı olabileceği bir alan mutlaka vardır. Batılı eğitim sistemleri çocukların sahip oldukları yetenekleri, başarılı oldukları dersleri keşfedip onları geliştirirler. Biz çocuk 10 dersten 9'unda çok başarılı, birinden kötüyse yok sen başarısızsın diye üzerini çiziyoruz. Böyle bir şey olmaz. Ben gittiğim ülkelerde hep şunu sınıfa girdiğin zaman sorarım, ne olacaksınız diye soruyorum. Yani İsviçre, Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı dahil 10 öğrenciden 5'i 6'sı ben üniversiteye gitmeyeceğim diyor. Hayata atılacağım, meslek adamı olacağım diyor. Bize geliyorsun 10 öğrenci sorusun, onu da üniversite okuyacağım diyor. 9'u yolda dökülüyor, 1'i okuyor, ona da iş güç olanak sağlayamıyoruz. Yani burada hayal ve umut tacirliği yapıyoruz. Bunun faturası da hep çocuklara çıkıyor. Çocuklardan acısını çıkartıyoruz ve maddi ve manevi olarak da çok büyük bir yük bindiriyoruz. Bu sınava giren her 100 öğrenciden biz 90'ını değersizleştiriyoruz. Senden bir şey olmadı yaftası yarış yapıştırıyoruz. Bak o çocuk nasıl kazandı da sen niye kazanamadın diye ailelerini zorluyoruz. Ama şimdi çıkıyorsun bakıyorsun ustalar, inşaat ustası bir profesörden daha çok para kazanıyor. Niye? Çünkü ülkede usta kalmadı. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi turizmde. Turizm neredeyse tümüyle yabancı ülkelerin eline geçmiş durumda. Dışarıdan gelen insanlar çalışıyor. Tarım sektöründe çalışacak adam bulamıyoruz. İnşaat sektöründe lokomotif. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'nin lokomotif sektörü inşaat ve tarım diyorsunuz, savunma sanayi diyorsunuz. Diyelim 5000 liseden kaç tanesi bu eğitime veriyor? Turizm elemanı tabii yetiştiriyor. Kaç tanesi savunma sanayine eleman yetiştiriyor? Kaç tanesi tarıma eleman yetiştiriyor? Bunlara bakmamız lazım. İnsan gücü planlaması yapmamız lazım. İnsanların hayallerini, yeteneklerini ciddiye almamız lazım. Ve bunlar da bu sınavlarla yapılması mümkün değil. En önemlisi de bu tür sınavlara herkesin değil elenen öğrencilerin girmesi lazım. Biraz önce dediniz bu 250 bine yakın öğrenci başvurmadı.
1: Evet. 250 evet. bine yakın öğrenci. O çok dikkat çekici değil mi? Bir rakam.
2: Çekici. Ama niye başvurmadıklarına bakmanız lazım. Girsem ne olacak diyor. Liseleri zorunlu hale getirdik. Liselere giden öğrenci yok. Hani kayıp gençlik diyorlar. Ne okulda ne işte.
1: Evet.
2: Yani yok bunlar okula ben okumayacağım diyen çocuğu biz zorla okutmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Yani bu çocuk meslek adamı olacaksa iyi bir meslek adamı yapalım. Eskiden çıraklık müessesesi vardı. Çırak yetişirdi. Sonra kahve olurdu. Sonra olsa. Şimdi liseye gidiyor. Üniversite sınavına 200 sene giriyor. 20 yaşına geliyor. Elinde ne meslek var ne diploma var. Diploma olsa da işe yaramıyor. Hiç şey yok. Hadi git sen çırak ol. O yaştan sonra o çocuğu çırak yapamaz. Çıraklık da kötü bir şey değil. Meslek öğrenmek kötü bir şey değil. Artı usta olduğun zaman iyi bir ustanın en iyi eğitim alandan çok daha kazançlı, çok daha mutlu olduğunu görüyoruz. Bak gelişmiş ülkelerde insan gücü planlaması çerçevesinde akademik eğitim dediğimiz liseye, üniversiteye öğrencinin ancak 1/4 yönlendirilir. 1/4 yeter, fazlasıyla yeter. Onlardan da işte 1/3 falan alırlar, bilime yönlendirirler falan yeter. Ama biz hepsini aldık üniversiteye, önüne yığdık, yılmakta kalmadık, üniversite öğrencisi yaptık ve mezun ettik. Alın biz size diploma verdik, ondan sonra size sorunuz demek iş değil. Ve o öğrenciler hiç okumamış insanlardan daha mutsuzlar şimdi. Yıllarca bizden ne istediyseniz yaptık ama karşılığında bize hiçbir şey vermiyorsunuz diye topluma kırılmaya başladı. Aidiyetsizlik köreldi. Kurumlara, açıklamalara güvensizlik arttı. Yani buna da hiç kimsenin hakkı olmamalı. Yani sınavlar çok basit değil. Eğitim geleceğin yani mimarı ama öğretmenlerimiz geleceğin mimarı. Siz mimarları mutlu edemezseniz, öğrencileri, öğretmenleri böyle yerlerde süründürürseniz ondan sonra da bir süre sonra eğitimde soğuma başlar. Bu 250 bin rakamı önümüzdeki yıllarda 200, 300, 400, 500 bin lira çıkarsa hiç şaşırtıcı değil. Son 3 yılda üniversiteye başvuran aday sayısı 1 milyon azaldı biliyor musunuz? 500 bin,
1: evet,
2: 500 bin azalıyor.
1: Evet,
2: şimdi yani ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin her yıl kazanan bak 3'te 1 üniversiteyi ya bırakıyor ya terk ediyor ya sınava giriyor. Yani bunlar çok önemli rakamlar, ekonomik rakamlardan çok çok daha önemli. Siz eğer iyi doktor yetiştiremezseniz sağlığınız iyi olmaz, iyi yargıç yetiştiremezseniz hukuk sisteminiz adil olmaz, iyi mühendis yetiştiremezseniz işte en ufak bir depremde binalarınız patır patır yıkılır. Yani burada ülkede eğer yapılacak bir iş varsa bu anayasadan daha önce eğitim sistemimizde ortak bir ittifak sağlayıp, ortak birlik sağlayıp eğitim sistemini iyileştirmek olmalıdır. Yoksa yeni yapılan anayasa sayıyı da koruyacak nesiller yetiştiremeyiz biz. Onu koruyacak yetişkin insanlar yetiştiremeyiz. Bunu evet. Eğitimi daha geniş çerçevede ele almakta yarar vardır diyorum. Sınavlar kötü. Yani ve misali nerem düzgün ki sınavlarım düzgün olsun bize. Eğitimde ne düzgün ki sınavlar düzgün olsun. O açıdan bazen hep espri yaparlar. Eğitim sisteminden memnun musunuz? Ortada sistem var mı ki memnun olalım? Değil mi? Ben velilerin eğitim işini ciddiye alması, gençlerin eğitim işini ciddiye almaları gerekiyor. Bu sınavlara 40 yıldır karşıyız ama 40 yıldır hep orada. Sen de ben de şeyin içindeyiz, heyecan içerisinde. 40 yıldır gelen, hatta 50 yıl oldu neredeyse YÖK'ü kuralı. Muhalefetteyken her iktidar bu YÖK'ü kaldıracağız derler. 12 Eylül'e karşıyız derler. Her şeyi kaldırdılar ama YÖK orada. Niye? Çünkü YÖK arka bahçeye eleman yetiştiriyor.
1: Tabii. Ben çok kullanışlı bir aparat. Her iktidar için YÖK çok kullanışlı bir aparat. Tırnak içinde kullanıyorum.
2: O zaman da eğitim düzelmiyor işte. Yani doğru. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bence Cumhurbaşkanı gibi sandıkta seçilmesi lazım. Halk seçmesi lazım. Yani bağımsız olması lazım. Bağımlı bir Milli Eğitim Bakanı olmaz. Çünkü neden olmaz biliyor musunuz? Siz 4 yıllığına seçiliyorsunuz. Halbuki Milli Eğitim Bakanı olarak aldığınız kararlar 40 yıla damga vuran kararlar. Sen benim 10 yılımı 20 yılımı sonra mı nasıl etkilersin? Sen 4 yılına tabii seçildiysen otursun 4 yıl için kararlar alırsın. Şimdi ne oldu? Milli Eğitim Akademisi kuruldu. Öğretmen, eğitim fakülteleri iyi öğretmen
1: yetiştirmiyor. Son iki dakika özür dilerim.
2: Milli Eğitim Akademisi'ne de yine getiriyor. Eğitim fakültesinin hocaları dersi görüyor. Ne anladım ben bu işten? Yani eğitimle bu kadar oynamamak gerekir. Özetle.
1: Evet, şu dakikaya kadar da 10'a yakın sistem değişti geride kalan 20 yıl içerisinde. Abbas Güçlü, evet, çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok çok doyurucu bir sohbetti. Çok teşekkürler.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. Tablo bu. Giderek de hani özel sektör, işte az önce aktardık, özel sektör öğretmenlerinin sorunlarını da aktardık sizlere. Sistem giderek sağlıkta olduğu gibi aslında bakılıyorsa böyle paralel ilerlediğinde bunların görebiliriz. Giderek özel sektöre doğru kayıyor ya

2005 yılında özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 2015'te 240 bine, 2025'te 509 bine çıkıyor. Ya da okul sayısı üzerinden bakalım, birazdan fiyatları da veririm. 2005'te 650 özel okul varken bu sayı 2015'te 1603'e, 2025'te 3082'ye çıkıyor. Yani anormal bir artıştan bahsediyoruz ama tabii bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bunların hepsi bilinçli hamleler, bilinçli bir yönlendirme diyebiliriz. Fiyatlar son 3 senede ortalama fiyatlar diyor İnan Mutlu. Bugün de analım kendisini. Her programda anıyoruz ekonomist. Son 3 senede diyor ortalama fiyatlar ülkemizde %215 artarken özel ilkokul ücretleri ne kadar artmış? %349. Özel orta öğretim ücretleri ne kadar artıyor? %344 oranında artıyor ki dediğim gibi yani 3 senedeki fiyat ortalamaları artış fiyatları %215 iken ortada bir gerçeklik var. Sistem önce öğrencileri, işte az önce Abbas Güçlü de anlattı. Hani hayal kırıklığı, gelecekte hayal kırıklığı yaratacak potansiyel çocukları, gençleri sistem bir şekilde hayalsiz yetiştiriyor. Olan da yine bu süreçte işte o sisteme para akıtmak, 3 kuruş gelirini o sisteme aktarmak zorunda kalan velilere oluyor. Sadece velilere mi oluyor? Bu süreçte yine aynı şekilde işte öğretmenlerin sorunlarını da anlatıyoruz. Öğretmenlerle veliler de karşı karşıya geliyorlar. Özel okullarla birlikte, özel okullar hani parasını verdim o zaman şunun yapılması gerekiyor diye. Peki o zaman gerçekten fırsat eşitliği nerede kalıyor? Toplumsal barış nerede kalıyor? Öğrenci öğretmen arasındaki ilişkiler ortada. Velilerle öğretmenler arasındaki ilişkiler işte anlatıyoruz. Siz yaşıyorsunuz zaten bunları. Benim anlatmam tek başına yeterli değil. Ama bir şekilde barışın olmadığı bir eğitim sistemi içerisinde geleceğimizi aramak zorunda kalıyoruz. Nasıl bulacağız? Vallahi bu sorunun yanıtını da şu an itibariyle benim en azından verebilmeme imkan yok ama bir gün umarım o yanıtı da buluruz diyelim ve bugünü de bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 15 Haziran 2026 Pazartesi'nin gündemini aktarmaya aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma ki Simge izinli, Simge Erten bir haftalık izne çıktı. Sevgili Özgür Koçularlı'ya ve editörüm İlktürk Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail Lübnan'a saldırdı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığına Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. Ekonomi gündeminde ise orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Sivas'ta kene bir can daha aldı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılında da sadece Sivas'ta 11 kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi sebebiyle hayatını kaybetmişti. ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail Lübnan'a saldırdı. İsrail ordusu ateşkesi ve ABD'li İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve toplu saldırıları düzenledi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi. Ben Gavir, ABD-İran mutabakatına tepki gösterdi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı. Diğer yandan İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gavir, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakata sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben Gavir, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde varılan anlaşmanın İsrail açısından bağlayıcı olmadığını öne sürdü. İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek. ABD-İran hattında anlaşma sağlandığının duyurulmasının ardından İsrail'den ilk resmi açıklama Savunma Bakanı Katz'dan geldi. Katz, anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneydeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de anlaşmaya tepki gösterdi ve Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. Pakistan'da hava kuvvetlerine ait uçağın düşmesi sonucu iki pilot öldü. Pakistan hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının Hayber Pahtunya eyaletine düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.

0: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı. Buna göre Nisan 2025'te 15.662.751 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan'da %2 artışla 15.968.711 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda %2,4 azaldı, inşaat sektöründe %6,8 ve ticaret hizmet sektöründe %3,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Nisan'da bir önceki aya kıyasla %2,73, geçen yılın aynı ayına göre %28,58 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %3,75, işçilik endeksi %1,03 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,75, işçilik endeksi %30 yükseliş kaydetti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.351 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.505, çeyrek altın 10.630, tam altın 42.381, ata altın ise 43.460 liradan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İzmir az bulutlu, Ankara 26, İzmir 33 derece, İstanbul parçalı bulutlu 27, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya 28, Trabzon 23 derece, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Van gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası Dicle Olcay'la devam ediyor.
3: Radyo ev gibi, biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
2: Beğendin mi?
3: Bayıldım ya. Hiç gidesim vallahi. Yok. Devam edebiliyor muyuz?
2: Yok, devam edemiyoruz.
3: Bayıldım ya. Bu saatten sonra senle fırtına kopsa bende yaprak oynamaz ki bu kasta. Bayıldım size ya. Çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Putin'le Trump telefonla görüştü. Rusya, Kiev'in terörüne misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu. ABD ile İran arasında barış anlaşması tamamlandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump'ın dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşme ABD liderinin 80. doğum gününde gerçekleşti. Putin, Trump'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov görüşmede iki liderin diğer konuların yanı sıra ABD-İran mutabakatını ele aldığını da bildirdi. Bu görüşme Rusya ve ABD liderleri arasında son 6 haftadaki ilk telefon görüşmesi oldu. Bir önceki görüşme 29 Nisan'da yapılmıştı. Rusya, Kiev'in terörüne misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın kilit şehirlerindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı ve yüksek hassasiyetli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada operasyonun Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırılarına yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından Kiev, Harkov ve Dinamopetrovsk şehirlerindeki askeri endüstriyel kompleks tesisleri, askeri havaalanları ve bölgesel asker alma merkezlerinin başarıyla vurulduğu bildirildi. ABD ile İran arasında barış anlaşması tamamlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Şerif, yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin ise 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. ABD ve İran'a çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Ve abluka kalkıyor, Hürmüz açılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirtti. Herkese tebrikler, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Cuma günü anlaşmanın imzalanmasıyla mayın temizleme çalışmaları için boğazın açılmasıyla birlikte bölge ve dünya için petrol her iki yönde de yeniden akmaya başlayacak ifadelerini kullandı. Ve Trump, Washington'la Tahran arasındaki gerilimin düşürülmesinde Rus ve Çinli mevkidaşlarından övgüyle bahsetti. Netanyahu ise sert bir dille eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, diplomatik sürecin başarıyla yönetilmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önemli roller oynadığını vurguladı. İki küresel lideri krizin çözümündeki yapıcı ve kolaylaştırıcı diplomatik destekleri nedeniyle takdir etti. Müzik Trump açıklamasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ise adeta ateş püskürdü. ABD lideri Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik tırmandırdığı askeri saldırıların İran'la varılacak nihai anlaşmayı neredeyse tamamen kopma noktasına getirdiğini belirtti. İsrail Başbakanı hakkında net ifadeler kullanan ABD Başkanı, o gerçekten çok zor bir adam tanımlamasında bulundu. Netanyahu'nun İran'la yapılan anlaşma nedeniyle ABD'ye minnettar olması gerektiğini savunan Trump, çarpıcı bir uyarıda da bulunarak, çünkü eğer İran nükleer silah sahip olsaydı İsrail 2 saat içinde haritadan silinirdi dedi. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın liderliğindeki partinin seçim galibiyeti kesinleşti. Ermenistan'da Merkezi Seçim Komisyonu 7 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı. Seçimlere ülkedeki toplam seçmen sayısının %58,9'una tekabül eden 1.476.749 kişi katıldı. Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların %49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etti. Parlamentoya girmeye başaran diğer iki parti oyların %23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve %9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı oldu. Brezilya'da havada iki helikopter çarpıştı. Şarkıcı Oliver Tree ve 5 kişi hayatını kaybetti. Rio de Janeiro kentinin güneybatısında iki helikopter havada çarpıştı. Helikopterlerden birinde ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Oliver Tree ile beraber 4 kişi, diğerinde ise bir pilot bulunuyordu. Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri elektrikli araçların bulunduğu bir otoparkın yakınına düşerek patladı. Diğer helikopter ise alev almadan ters şekilde yere indi. Yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıkladı. İsviçre'de halk oylamasında nüfusu 10 milyonla sınırlamayı öngören girişim reddedildi. İsviçre'de vatandaşlar sadece İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği 10 milyonluk İsviçre'ye hayır önerisine oylamak için sandığa gitti. Ülke gündeminde uzun süredir kapsamlı tartışmalara neden olan ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için yapılan halk oylamasında vatandaşların %54,8'i girişime hayır oyu kullandı. Referandumda reddedilen öneri, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento'nun özellikle iltica ve aile birleşimi alanında bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almasını içeriyordu. İsviçre'nin nüfusunun ise hali hazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya haberi.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-17 Haziran tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ziyaret kapsamında Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Ziyaret Türkiye ile Rusya arasındaki yoğun diplomatik temasların son halkası olacak. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine başladığı Haziran 2023'ten bu yana Rusya en sık temas ettiği ülkeler arasında yer aldı. Fidan, bakanlığı döneminde Rusya'ya en az 4 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Eylül 2023'te Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine eşlik eden Fidan, Haziran 2024'te de Novgorod'daki BRICS toplantılarına katıldı. Mayıs 2025'te Moskova'da Putin ve Lavrov'la görüşen Fidan, şimdi de 15-17 Haziran 2026 tarihlerinde yeniden Rusya'ya gidiyor. Türkiye'deki temas trafiği ise daha da yoğun oldu. Sergey Lavrov başta olmak üzere Rus yetkililer son 3 yılda Ankara, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen çok sayıda uluslararası toplantı ve ikili görüşmede Fidan'la bir araya geldi. Özellikle Antalya Diplomasi Forumu, Ukrayna müzakereleri ve bölgesel güvenlik toplantıları Türk-Rus diplomasi trafiğinin önemli durakları haline geldi. Fidan'ın Rus muhataplarıyla en yoğun görüştüğü dönem 2024 ve 2025 yılları oldu. Bu dönemde Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekat, Karadeniz güvenliği, Suriye'deki yeni süreç ve enerji işbirliği nedeniyle temaslar belirgin şekilde arttı. Peki görüşmelerde hangi başlıklar öne çıktı? Listenin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı yer aldı. Türkiye, harekatın başlamasından bu yana Moskova ve Kiev arasında diyalog kanallarını açık tutan az sayıda ülkeden biri oldu. Hakan Fidan, gerek ateşkes girişimleri, gerekse olası barış görüşmeleri konusunda Rus tarafıyla düzenli temas yürüttü. Türkiye, son dönemde yeni Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da sık sık vurguladı. İkinci önemli başlıksa Suriye oldu. Şam yönetimiyle yeni dönemin şekillenmesi, terörle mücadele, sınır güvenliği ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler Fidan-Lavrov görüşmelerinin değişmeyen gündem maddeleri arasında yer aldı. Moskova, Ankara'nın Suriye politikasında temas halinde olduğu başlıca aktörlerden biri olmayı sürdürdü. Enerji işbirliği de görüşmelerin en kritik alanlarından biri oldu. Türk akım ve mavi akım hatlarının güvenliği, doğalgaz ticareti, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi ve Akkuyu nükleer güç santrali projeleri Türk-Rus temaslarında düzenli olarak ele alındı. Bunun yanında Karadeniz güvenliği, tahıl koridorları girişimleri, ticaret hacminin artırılması, turizm savunma sanayi ve çok kutuplu uluslararası sistem tartışmaları da görüşmelerde sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Peki Hakan Fidan döneminde Türk-Rus ilişkileri nasıl ilerledi? Uzmanlar ilişkilerin kontrollü işbirliği modelinin devamı niteliğinde olduğunu değerlendiriyor. Ankara, Moskova ile enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında yakın diyaloğunu korudu. Bu süreçte Türkiye, Batı ile Rusya arasında iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olarak öne çıktı. 15-17 Haziran'daki Moskova ziyareti de bu diplomasi trafiğinin yeni bir aşaması olarak görülüyor. Görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekat, Suriye'deki son gelişmeler, enerji işbirliği ve ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Fidan'ın Lavrov dışında Rus yetkililerle de temaslarda bulunacağı bildiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-17 Haziran'da Moskova'da kritik temaslarda bulunacak. Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde yoğunlaşan Türk-Rus diplomasi trafiğinde Ukrayna, Suriye, enerji ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıkarken yeni ziyaretin ikili ilişkilerdeki son durumu ortaya koyması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Söz konusu eserdeki muz, daha önce birkaç kere sergi sırasında yenmiş ve yerine yeni bir muz konmuştu. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olarak gösterilen duvara bantlanmış muz çalındı. Müze görevlileri eserin bir parçası olan muzun yerinde olmadığını fark edince olay polise bildirildi. Müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla resmi şikayette bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer çalınan muzun kısa süre içinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin yeniden sergilenmeye devam ettiğini duyurdu. 6,2 milyon dolar değer biçilen ve duvara bantlanmış bir muzdan oluşan çağdaş sanat eseri Fransa'daki Centre Pompidou Müzesi'nden çalındı. Yetkililer eserin yalnızca muz kısmının kaybolduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Daha önce de sergi sırasında yenilen muzun yerine yenisinin konduğu eser bu kez de yeni bir muzla yeniden sergilenmeye başlandı. Tartışmalı sanat çalışması çalınmasının ardından bir kez daha dünya gündemine oturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. 2025 yılı ulusal eğitim istatistikleri Türkiye'nin eğitim haritasındaki dikkat çekici değişimi ortaya koydu. Verilere göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. Son yıllarda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Eğitim süresinin en yüksek olduğu il bu yılda değişmedi. Başkent Ankara 10,9 yıllık ortalama eğitim süresiyle Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Ankara'yı 10,3 yılla İstanbul, 10,2 yılla Eskişehir, 10,1 yılla Kocaeli takip etti. Yalova ve İzmir ise 10'ar yıllık ortalama eğitim süresiyle üst sıralarda yer aldı. Bu veriler büyük şehirlerle sanayi, hizmet ve üniversite merkezlerinin eğitim göstergelerinde öne çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin eğitim haritasının diğer ucunda ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il 7,6 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Ağrı'yı 7,8 yılla Şanlıurfa izlerken Muş'ta ortalama eğitim süresi 8,2 yıl, Kastamonu ve Van'da ise 8,3 yıl olarak hesaplandı. Ankara ile Ağrı arasındaki eğitim süresi farkının 3 yılı aşması bölgesel eşitsizliklerin hala devam ettiğini ortaya koydu. TÜİK verileri özellikle son 10 yılda eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. 2016 ve 2025 yılları arasındaki dönemde eğitim süresini en fazla arttıran il %48,5'luk artışla Şırnak oldu. Şırnak %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve %33,1 ile Van takip etti. Uzmanlara göre bu tablo son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde okullaşma oranlarının yükselmesi, kız çocuklarının eğitime katılımındaki artış ve yüksek öğretime erişim imkanlarının genişlemesiyle ilişkilendiriliyor. Eğitim süresindeki artışın en sınırlı kaldığı iller ise Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul oldu. Ancak uzmanlar bunun olumsuz bir tablo anlamına gelmediğini belirtiyor. Çünkü bu iller zaten eğitim süresinin en yüksek olduğu şehirler arasında yer alıyor ve belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artış hızının yavaşlaması doğal kabul ediliyor. Raporda cinsiyet bazlı eğitim göstergeleri de dikkat çekti. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak hesaplanırken kadınlarda bu süre 8,9 yıl oldu. Son yıllarda kadınların eğitim seviyesinde önemli yükseliş yaşansa da kadınlarla erkekler arasındaki eğitim farkının tamamen kapanmadığı görüldü. Yükseköğretim verileri ise kadınlar açısından dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. 25 ila 34 yaş arasındaki nüfusta yükseköğretim mezunu oranı %45,6'ya yükselirken aynı yaş grubunda kadınların üniversite mezunu olma oranı %50,3'e ulaştı. Erkeklerde ise bu oran %41 olarak ölçüldü. Böylece genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım oranı erkekleri geride bıraktı. TÜİK'in açıkladığı veriler Türkiye'de eğitim seviyesinin genel olarak yükselmeye devam ettiğini ortaya koyarken bölgesel farklılıkların ve cinsiyetler arasındaki eğitim farklarının ise eğitim politikalarının önündeki önemli başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. TÜİK 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükselirken son 10 yılda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri oluşturdu. Genç nüfusta kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı ise %50'yi aşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İnşaat maliyet endeksi Nisan'da arttı. Yetki belgesiz araç satanlara 108 milyon liraya aşkın ceza kesildi. Serbest bölgelerin yaptığı ticaretin yaklaşık yarısını ihracat oluşturdu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimizde borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %3,02 yükselişle 14.359 puandan başladı. Bankacılık endeksi %6,41, holding endeksi %3,11 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken en çok kazandıran bankacılık oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Küresel piyasalar ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasıyla haftaya rally havasında başladı. Olumlu haber akışına karşın taraflar arasında anlaşma imzalanana kadar yatırımcıların temkinli bir tutum sergileyebileceği öngörülüyor. Analistler özellikle nakliye ve sigorta şirketlerinin anlaşmanın geçerliliğinden emin olmak isteyeceklerini söyledi. Öte yandan bu hafta piyasaların gözü yeni ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz kararı toplantısından çıkacak para politikası kararlarında olacak. Bankanın faiz oranı sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Warsh'un ilk sözde yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek. Avrupa borsalarında da cuma günü pozitif bir seyir izlendi. Bölgede cuma günü Almanya'da ve İngiltere'de açıklanan makroekonomik veriler öne çıktı. İngiltere ekonomisi Nisan'da aylık bazda %0,1 daralırken Şubat-Nisan aylarını kapsayan 3 aylık dönemde %0,7 büyüdü. Böylece İngiltere ekonomisi Nisan'da Ağustos 2025'ten bu yana ilk kez daraldı. Asya borsalarında da jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor. Petrol fiyatlarının gerileyeceğine ilişkin beklentilerin enerji ithalatçısı olan Japonya için büyük bir avantaj sağlaması beklenirken bu beklentilerle Japonya borsalarında sert yükselişler görülüyor. SpaceX'in halka arz olması da Asya'daki teknoloji şirketlerinin hisse performansına olumlu yansıdı. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı Asya piyasalarının en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Emtia piyasalarına bakacak olursak Brent petrolün varili ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın etkisiyle uluslararası vadeli piyasalarda %4,42 düşüşle 83,47 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas Türuhan petrolün varili de %5,05 düşüşle 80,59 dolardan alıcı buldu. Gram altında güne yükselişle başlamasının ardından 6.405 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.620 liradan, Cumhuriyet altını 42.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %2,2 artışla 4.304 dolardan seyrediyor. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. İnşaat maliyet endeksi Nisan'da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Nisan'da bir önceki aya kıyasla %2,73, geçen yılın aynı ayına göre %28,58 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %3,75, işçilik endeksi %1,03 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,75, işçilik endeksi %30,02 yükseliş kaydetti. Bina inşaatı maliyet endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %2,44, geçen yılın aynı ayına kıyasla da %27,11 artış gösterdi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 225 baz puana indi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi. Ücretli çalışan sayısı Nisan'da arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %2 artarak 15.968.711 oldu. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda %2,4 azaldı, inşaat sektöründe %6,8 ve ticaret hizmet sektöründe %3,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan'da Mart'a göre %0,5 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,1, ticaret hizmet sektöründe de %0,5 artış kaydetti. Yetkisiz belgesiz araç satanlara 108 milyon liraya aşkın ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında yetki belgesi bulunmayan işletmelere 2026 yılında 108 milyon lirayı aşkın idari para cezası uyguladı. Yönetmelik kapsamında son dönemde yapılan incelemeler neticesinde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için 400.680 lira ile 1.402.380 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Serbest bölgelerin yaptığı ticaretin yaklaşık yarısını ihracat oluşturdu. Türkiye'nin üretim üstlerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. İstihdama da katkı veren serbest bölgelerde Mayıs sonu itibarıyla 86.376 kişi çalışıyor. Serbest bölgelerin ticaret hacmi 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu hacim 2025'te yıllık bazda %3,1 artışla 28 milyar 554 milyon dolara çıktı. Bu bölgelerden yapılan ticaret Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar 658 milyon dolar olarak hesaplandı. Serbest bölgelerin ihracatı da Ocak-Mayıs döneminde 5 milyar 359 milyon doları buldu. Böylece bu bölgelerin 11 milyar 658 milyon dolar olan 5 aylık ticaret hacminin %46'sını ihracat oluşturdu. Aselsan 114,7 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı. Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden Aselsan, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleriyle insansız platform faydalı yüklerini kapsayan 114,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında ayrıca insansız hava araçları ve insansız deniz araçları için geliştirilen kritik faydalı yüklerin ihracatına yönelik de anlaşma sağlandı. Bu adımın Türkiye'nin insansız platform teknolojilerindeki küresel pazar payını arttırma hedefine katkı sunması bekleniyor. İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam bedeli 114,7 milyon ABD doları olarak açıklandı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen. Prim gün süresi gözetmeden bizde uluslararası sendika konfederasyonu bana gene dalga geçecekler değil mi? İlgili birimlerine ya da iş kur ben bugün okuyamıyorum. Sanırım bitiriyorum değil mi? Bitirmiyormuşum. Ha Bana son dakika demişlerdi. Ben de dakikamı son zannettim. Kamu işçisi için anlaşma sağlanmış. Oo, beni bugün hiç almasalarmış yayına. Sağlandı, sağlanmadı. Ben size daha da komiğini söyleyeyim. Rejissörün ilk numaramcığım bilir. Ben bayramda kalktım. Giyindim, süslendim. Metroya iniyorum. İlk numaramcığıma da konuları attım. Melisa Hanım kimse yok ofiste. Ne yapacaksınız orada? Ben size kavuşmak için ne bayram dinledim, ne tatil dinledim. Geliyordum yani.
0: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Enerjiniz sevdi.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim verilerini yayınladı. Cam sektörü solar cam üretimini 5 katına çıkardı. Otomotiv Sanayi Derneği 2026 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Sanayi büyüdü, enerji küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim verilerini yayınladı. Bu dönemde sanayi üretim endeksi %3,7 büyüme gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi %0,8, imalat sanayi sektör endeksi %4,4 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi %2,8 geriledi. Nisan 2026 sonu itibariyle sanayi üretim endeksi yıllık %6 artış gösterdi. Alt sektörler itibariyle bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi son bir yılda %2,8 azalırken imalat sanayi sektör endeksi %6,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi %1,8 yükseliş gösterdi. Cam sektörü solar cam üretimini 5 katına çıkardı. Cam sektör toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Çimento Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tansu Kumru, yenilenebilir enerji alanındaki stratejik adımlara ve sektörün solar cam alanında sağladığı gelişime dikkat çekti. Kumru, enerjide dışa bağımlılık her zamankinden daha riskli hale geldiğinden yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar yapılıyor. Cam sektörü de bu dönüşümün önemli bir parçası olarak solar cam üretimi konusunda büyük bir atılım yapıyor. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Türkiye'nin yıllardır 17 milyon metrekare olan solar cam kapasitesini 2025 sonu itibariyle 5 katına çıkararak 87 milyon metrekareye ulaştırdık. Bu yüksek sermaye ve emeğin

0: grubunda yılın ilk 5 ayında üretim %6, ağır ticari araç grubunda ise %8 ve hafif ticari araç grubunda %6 artış gösterdi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 547.115 adet olarak gerçekleşti. Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz kaynaklarını daha iyi kullanmak için ortak bir merkez kurmayı amaçlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan ve ABD yeni bir işbirliği adımı attı. Dört ülke Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için iyi niyet bildirgesi imzaladı. ABD'nin Houston kentine imzalanan bildirgeye göre merkez ABD Rice Üniversitesi'nde kurulacak. Hükümetler, üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektör arasında köprü görevi görecek. İmzalanan bildirge kapsamında açık deniz doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi, enerji güvenliği ve kritik altyapı korunması, araştırma, inovasyon, yeni teknolojiler, siber güvenlik ve enerji dayanıklılığı, bölgesel altyapı ve bağlantı projeleri alanlarında işbirliği yapılacak. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın etkisiyle uluslararası vadeli piyasalarda %4,42 düşüşle 83,47 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 89,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 87,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11 Eylül itibariyle kapanışa göre yaklaşık %4,42 azalarak 83,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durahan petrolün varili %5 düşüşle 80,59 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardım. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Tasavvufta ilk ders kırmamaktır. Son ders ise kırılmamaktır. Muhteşem. Tek kelimeyle söylüyoruz. Muhteşem. Önce kimseyi kırmayacaksınız. Kırmaya. Günün birinde geldiğinizde artık siz de kırılmamaya başlayacaksınız. Yani kırılganlığı ortadan kaldırmak için önce kırmamayı öğreneceksiniz. Aklınızın bir köşesinde durmasını isteriz.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası bugün başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD ile İran arasında barış anlaşması tamamlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Şerif, yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Şerif, her iki tarafın Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini duyurdu. Anlaşmanın resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek. İç gündemle devam edelim. Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle açılacak. Geniş gövdeli uçakların inebildiği uluslararası bir havalimanına dönüştürülen Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle protokol programlarındaki yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması ve şehir içi kara trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor. Ayrıca gelecek ay Ankara'da gerçekleştirecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan Ankara Havalimanı, devlet konukları ve uluslararası heyetlerin ağırlanacağı önemli merkezlerden biri olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölge aktörleri ve taraflarla gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde müzakerelerde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Toplantıda 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de masadaki konulardan biri. Mecliste kurulan komisyonun çalışmalarının tamamlanmasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durum görüşülecek. Ekonomi başlığında ise ABD-İran savaşının küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasalarındaki son durum ele alınacak.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'nin kredi risk primi 225 baz puanı indi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 225 baz puanı inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi. TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden alınacak başvurular öncelik sırası esasına göre değerlendirilecek. Gelir sınırı veya ilde ikamet şartı bulunmuyor. 18 yaşını dolduran ve kendisinin eşinin üzerine evi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Her hane adına yalnızca bir konut satışı yapılabilecek. Başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek. Konut teslimleri ise en geç 48 ay içinde yapılacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.265 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.543 lira, çeyrek altın 10.698, tam altın 42.646, ata altın ise 43.725 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Kupada dün oynanan grup maçlarında alınan sonuçları hatırlatalım. C grubunda Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1. D grubunda Avustralya 2, Türkiye 0. E grubunda Almanya 7, Curaçao 1. F grubunda Hollanda 2, Japonya 2. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda geçtiğimiz saatlerde biten karşılaşmaları da hemen ekleyelim. Türkiye saatiyle 02'de başlayan E grubu karşılaşmasında fil dişi sahili 1, Ekvator 0. Türkiye saatiyle 05'de başlayan F grubu maçı ise İsveç 5, Tunus 1 skoruyla sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak günün diğer maçlarının programı şöyle. Türkiye saatiyle 19'da H grubu mücadelesinde İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Günün diğer maçında ise yine Türkiye saatiyle 22'de G grubunda Belçika-Mısır maçı oynanacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor ve bir not daha. Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da Kupa'nın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te yeni gelen günde sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Bugün 15 Haziran 2026 ve günlerden pazartesi, Haziran ayının yarısı. Değerli dinleyiciler, zaman hızlı ilerliyor. Bir hafta da değil ha, çarşamba gününden itibaren sizlerle birlikte değildim, yayında değildim. Bugün tekrar buradayız ve yayınlarımıza başladık kıymetli dinleyiciler. Saatler 13.25'i gösterene kadar da bu yeni gelen günde güne yansıyan başlıklara sizlerle birlikte bakacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde canlı yayındayız. Kıymetli dinleyiciler, WhatsApp hattımız sevgili Mikail'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Serhat Ayan Gün Ortası programında 5G'yi eleştiriyor. 5G'de karşılık veriyor.
0: 5G'nin bize katacağı şey ne?
3: Kısmetse hız değişecekti öncesinde. Yani biz ne bileyim, kısmet değilmiş olsun.
4: Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim.
3: Bizim şu andaki 5G'deki yaşadığımız en büyük gelişme oradaki 4 yazısının 5 olması.
5: Ben elimden geleni yaptım başka.
3: Bu bir gelişmedir mesela.
5: Ben de küçük başarılarla mutlu olmaya çalışıyorum.
3: Yani ya 3 yazsaydı değil mi? Yazılar değişiyor bizde sadece. Yoksa böyle hani uzaktan doktorlar ameliyat yapsın, işte otoyollarda arabalarımız kendi kendine gitsin.
5: Onları da halledeceğim. Biraz sabredin ya.
3: Oralarda değiliz ama kısmetse geleceğiz.
5: Sen rahat da kal.
3: İşte herkes 8G'ye geçtiğinde biz 5G'nin nimetlerinden faydalanmaya başlarız gibi geliyor.
5: Ben emekli olmadan yetişiriz umarım.
0: Japonya'ya gitmiş benim bir tane arkadaş, geçenlerde 6G kullanıyorlar dedi bana. Bilmiyorum, var mı böyle bir şey? 6G var mı orada Serhat Ayan?
5: Biz aslen Karadenizliyiz. Japonya'da bir kardeşim yok.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, şimdi yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Dün gece geç saatlerde böyle bir Pakistan'dan bir açıklama geldi. Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu. Amerika-İran anlaşmaya vardı diye Amerika ile İran arasında barış anlaşmasının sağlandığını bildirdi. Ve anlaşmanın imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirileceği öğrenildi. Yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir dedi. İran, değerli dinleyiciler, yapılan sosyal medyadan yapılan açıklama başbakanın yaptığı. Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılıkları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz. Ayrıca arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılmasına verdikleri destekten dolayı kardeşimiz Katar Devleti'nin büyük liderliğine ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Suudi Arabistan Krallığı'yla ileri görüşlü liderliği ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bu süreçte yaptıkları önemli katkılar nedeniyle özellikle teşekkür ediyorum dedi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada. Bu arada dünya takip ediyor tabii Amerika-İran hattındaki gelişmeler. Bu herkesi etkiliyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Hepimizi etkiliyor. Özellikle yakın bölgede bizi çok etkiliyor. Ekonomik olarak zaten durum ortadayken bir de bunun üzerine Hürmüz'le beraber, bu savaşla beraber gelen sıkıntılar, değerli dinleyiciler, özellikle bizi çok rahatsız ediyordu. Umarım bir an önce sonuçlanır, neticelenir ve bunun da güzel dönüşleri herkes için, tüm dünya için ve bizler için olur. Amerika Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı anlaştıklarını doğruladı. Garibabadi, Trump, Hürmüz Boğazı'na Boğazında uygulanan, değerli dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasının kaldırılması talimatını verdiğini açıkladı. Hürmüz'ün 19 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zaten Pakistan Başbakanı'nın vermiş olduğu tarih de bu tarih. Anlaşmanın yapılacağı tarih, değerli dinleyiciler. Anlaşmayı Pakistan Başbakanı Şerif, Şahbaz Şerif dediğimiz gibi duyurdu. Katar'a, Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye teşekkürü vardı. Trump, tüm tarafları tebrik ediyoruz dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı ikinci bir paylaşımda İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini belirtti. Birçok başkan İran'la barış yapmaya çalıştı ve benden önce hepsi başarısız oldu. Bölge liderleri ilk kez gerçek barışı sağlamalarına yardımcı olabilecek bir başkan buldular değerlendirmesinde bulundu, değerli dinleyiciler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da yine Amerika ile yapılan anlaşmayı doğruladı, anlaşmaya varıldığını doğruladı. Mütabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de, değerli dinleyiciler, imzalanacağını aktardı. Bu arada İsrail ordusu 17 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese ve Amerika'nın İran'la mütabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenliyor. Onu bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler size. Hürmüz Boğazı, pazar akşamı Trump bununla ilgili olarak açıklamada bulunmuştu. Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmaksızın tamamen açılmasına ve aynı anda Amerika deniz ablukasının derhal kaldırılmasına onay veriyorum dedi. Sevgili dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada Lübnan erken dönem ateşkes görüşmelerindeki en önemli anlaşmazlık noktalarından biri. Lübnan'ın herhangi bir anlaşmaya dahil edilip edilmeyeceği. Şimdi bunlar sorular, soru işaretleri. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, değerli dinleyiciler, pazar günü yapılan anlaşmanın kapsamı konusunda net konuştu. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı ve derhal sona erdiği ilan edilmiştir dedi, değerli dinleyiciler. İsrail Başbakanı, İran ve bölgedeki müttefik gruplarına karşı yürütülen operasyonları sürdürmek için iç siyasi gerekçeleri olduğu değerlendiriliyor. İsrail'in yeni askeri adımları Amerika ile İran arasındaki anlaşmayı sekteye uğratabileceği
bilgisi var. Ki Trump'ın bununla ilgili olarak da sert çıkışların olduğunu duyuyoruz değerli dinleyiciler, görüyoruz. Diğer taraftan İran asla nükleer silah sahip olamayacak sözünü yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, fakat Pakistanlı üst düzey yetkililer yapmış oldukları açıklamada nükleer görüşmelerin önümüzdeki 60 gün boyunca devam edeceğini, değerli dinleyiciler, ne yaptılar? Duyurdular, onu da aktarmış olalım sizlere değerli dinleyiciler. Bunlar işte bu soru işaretleri, bakalım ne olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın Amerika ile nihai bir nükleer anlaşma sağlayamaması halinde de askeri saldırıları yeniden başlatabileceği bilgisi var. Dediğimiz gibi 60 gün gibi bir süre karşımızda duruyor, bekleyeceğiz ve göreceğiz değerli dinleyiciler. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli dinleyiciler, Amerika ile İran arasındaki bu anlaşmaya ilişkin, Amerika ile İran arasında varılan mütabakatın bölgede barış ve istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti Sayın Cumhurbaşkanı ve anlaşma sürecinde gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini yine vurguladığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama. Şöyle bir bakalım. Amerika ve İran arasında varılan mütabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Memnuniyetle karşılıyorum dedi. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu neticenin alınmasında Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum dedi. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın, huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli dinleyiciler. Bu arada Türkiye'nin bu noktalarda duruşu önemli tabii. Yani hem burada hem işte Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye'nin durduğu nokta, baktığı nokta ve o arabulucu tavrı sevgili dinleyiciler, aslına bakarsanız gerçekten önemli, onu söyleyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran arasındaki bu savaşın sona erdirilmesine yönelik mütabakatla ilgili olarak memnuniyetle karşıladığını söyledi. Değerli dinleyiciler, o da söz konusu mütabakatlar bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz dedi. Varılan mütabakatın sabote edilmemesine yönelik girişimlerin girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ve güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Yani şöyle de bir durum var. Şimdi bir mütabakat, evet, Amerika ile İran, ondan sonra bir barış anlaşması imzalayacak, bir mütabakat imzalayacaklar. Fakat diğer taraftan özellikle nükleer konusu soru işareti, o başlık duruyor. Bir tarafta İsrail gerçeği var. İsrail durmuyor. İsrail ateşkes falan tanımıyor. Saldırılarına devam ediyor. İnsanları öldürmeye devam ediyor. Savunmasız insanları, masum insanları, değerli dinleyiciler, sivilleri yok etme gayretine devam ediyor. Çirkinliklerine, cinayetlerine devam ediyor. Yani İsrail'e bakarsanız İsrail hakikaten başa bela tutumunu devam ettiriyor. Bir tarafta da öyle bir gerçek var. Çünkü bu böyle devam ederse İran ve diğer ülkelerde, değerli dinleyici, katkı sağlayan ülkelerde. Dolayısıyla evet, bir başlangıç aşaması, bir adım var ama bu adımın devamı da çok önemli. Bu önemli adımlar niye önemli? Çünkü başlarken söyledik, ekonomik olarak önemli. Burada en çok etkilenen kim? Biziz. Yani etrafımıza ufacık bir rüzgar etse biz böyle bir baya baya bir sallanıyoruz, rahatsız oluyoruz.
Zaten sorunlarımız var, problemlerimiz var. Ülke olarak çözülmeyi bekleyen şeyler var, durumlar var. Hepsini takip ediyorsunuz sizler sosyal medyada. Ama öncelikli olarak ne? Güven, huzur, ekonomi. Ekonomi hatta daha da öncelikleyebiliriz. Eğitim vesaire. Yani o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki. Değerli dinleyiciler, tüm bunlar, bu durumlar ortadayken bu yaşananlarda, yaşananlar neticesinde en çok etkilenen tartışmasız biz oluyoruz. Yani bu karar verilmiş, bu mütabakat kararı verilmiş, bu imzalanacak, eyvallah çok güzel, şunu şurasında 4 gün sonrasında. Ama önemli olan devamının gelmesi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından da değerli dinleyiciler, bunu görmek mümkün. Yani önemli olan, evet, bunun, bu mütabakatların yapılması ama bunun devamı da çok önemli. Yani buna dikkat etmek lazım. Sekteye uğramaması lazım açıklamaları, değil mi sevgili dinleyiciler? Çok önemli. Umarım da bu ateşkes sağlanır ve bir daha da benzer durumlar ne olur yaşanmaz. Bir de benim merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi biz bunu pandemide gördük. Pandemide bütün dünyada enflasyon oranları bir tık yükseldi. Biz bunu Özgür'le konuşmuştuk. Niye? Çünkü evlere kapandı insanlar, iş yerleri kapandı pandemi döneminde. Böyle bir kapandık iyice. Bütün dünya için söylüyorum. Ondan sonra iş yerleri dediğimiz gibi kapandı. Ekonomiler ciddi anlamda etkilendi bundan. Ama şimdi yurt dışında, yani bizim ülkemiz dışında başka ülkelere baktığınızda onlarda bir tık enflasyon, ya bir tık yükseldi. Hani atıyorum %0'dı da %0.5'ti de %1.5'a çıktı, %2'ye çıktı gibi. Yani bunlara tabii enflasyonun kralını görmüş olan yerler olarak, ülke olarak bizler bunlara enflasyon demeyiz, yani çerez deriz biz buna, işin gerçeği. Allah Allah. Şimdi bak, şöyle enteresan bir şey var. O ülkelerde enflasyon yükseldi, sonra niye? İşte iş yerlerini kapattılar ya devlet, hükümet insanlara, hem ailelere hem çalışanlara, ondan sonra iş yerlerine, işverenlere, dükkanını kapatanlara falan destek oldu. Yani para verdi o insanlara. Para verdi o insanlara. Yani sen yeter ki evde kal, canını koru. Ondan sonra hastalanma, hastaysan da yayma. Ben gerekli sana desteği sağlarım dedi. Var ki adamlar ne yaptı? Kullandılar yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şeyden, yayından evvel sevgili Mustafa abiyle, Mustafa Hoş'la konuşuyoruz. İstanbul Havalimanı. Ya buradan yetkililere sesleneyim. İstanbul Havalimanı. Bak, söylemeden edemeyeceğim. Havalimanlarındaki fiyatların yüksekliği konusunda falan zaten konuşuyoruz. Döviz bürolarına hiç gidip baktınız mı? Döviz bürolarına, o havalimanlarındaki, özellikle İstanbul Havalimanı'ndaki belli yerlerde, belli noktalarda döviz büroları var. Onlar kimler işletiyor, ne oluyor, ne biliyor, bunu bilmiyorum. Fakat size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bak, dövize ihtiyacınız varsa, Türk liranız var, son dakikaya biraz sesi alsana Mikail. Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Şimdi son dakika yurt dışına çıkacaksınız, İstanbul Havalimanı'nı kullanacaksınız. Cebinize Türk lirasını aldınız. Ulan gider şeyde, havalimanından çıkmadan evvel alırım ya. Vallahi dediniz. Değil mi? Parayı nakit olarak çektiniz, yanınıza aldınız. Niye? Neden böyle yapıyor? Bankada diyelim para. Çünkü bankada hani bir tık fazladır ya. Piyasada 53'tür, bankada 54'tür. Siz almak istediğinizde böyle belirler. Hep bir tık daha yüksektir ya. Diyelim ki çektiniz, nakit parayla gittiniz. İstanbul Havalimanı'ndan çıkmadınız. Dediniz ki lan gideyim de şurada şu döviz bürosuna parayı nakit vereyim. Karşılığında da şeyi alayım. Euro, dolar, her neyse ne. Bak ne kadar euro? Bakalım şuradan. Ondan sonra acıma dur. Dur bir dakika dur. Buradan bir iki detay vereceğim, kusura bakmayın. 53.75 şu anda. Ya benim gördüğüm 53. Siz almak istediğinizde değerli dinleyiciler 53.91'den ne yapıyorsun? Bugün en yüksek 91'i görmüş. 53.75. Kıymetli dinleyiciler, baktığımız zaman doğru mu görüyorum? Evet. Doğru görüyorum. Aynen öyle. 53.75. Mikail ne kadar biliyor musun? Özgür. İstanbul Havalimanı. Bak yemin ediyorum. Vallahi de billahi de. Ekmek çarpsın. 65 gördüm biliyor musunuz? 65 TL. Buradan yetkililere sesleniyorum. Zannediyorum 2 numaralı kameradayım. Kırmızı ışık orada yanıyor. Sayın yetkililer, çok merak ediyorum.
İstanbul Havalimanı'nda neden 65? Bir yerde 60 küsür. Ya hatta daha da ötesini söyleyeyim. Yurt dışına çıkıyorsanız hani bu duty free'ler vardır biliyorsunuz. O duty free'lere gidersiniz. Hani şeydir ya, vergi vergiden muaf olduğu için, vergi konusu orada olmadığı için. Bu arada oradaki fiyatlar da falan düşük falan değil ha, söyleyeyim. Yani öyle bir algı var. Mekanizma öyle çalışıyor da onu da oraya da bir hani aldanmamak lazım. Siz yurt dışına çıkmak istediğinizde ya işte duty free'den alalım, orada fiyatlar dışarıya göre daha uygun diyorlar ama ben anlamıyorum. Pek öyle gelmiyor. Bak orada bile euroyu 60 yapıyorlar biliyor musunuz? Orada bile. Bir alışveriş yaptınız. Nakit olarak ödeyeceksiniz çünkü bakın İstanbul Havalimanı ya da işte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da o duty free'ye girdiğinizde fiyatlar eurodur. Türk lirası değil. Euro olarak fiyatlar oradadır. Etiketler eurodur. Siz atıyorum 5 eurodur. 5 euroyu nakit olarak verirseniz tamam, bir problem yok. Ancak onu da yeni öğrendim. Aldığınız bir şeyi kredi kartıyla aldığınızda Türk lirası olarak sizden parayı tahsil ediyor. Kredi kartından Türk lirası olarak çekiyor. Neden? Sonra dönüp bir bakıyorsunuz yaptığınız hesapla tutmuyor. Aa, bir bakıyorsunuz euroyu 60 liradan çevirmiş. Duty free. Bankalar var orada, bir iki tane banka var, gördüm ben. Ziraat Bankası'nı gördüm, bir başka özel bir bankayı gördüm. Ziraat Bankası devlet bankası olduğu için söylüyorum. Orada mesela 55 küsür, orada da biraz fazla da hani diğerlerine göre daha vicdanlı. Neden böyle? Merak ettik, gittik sorduk fiyatı böyle görünce. Ya dedik bu fiyat niye böyle? Abi yani burası İstanbul Havalimanı, bir tane su 150 lira, 24 saat servisiz, burada servis açık, hizmet veriyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Efendim bu doğal mı? Bu normal bir şey mi? Bu size göre, burada size göre rahatsız edici bir durum yok mu? Kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda daha henüz dışarıya bile çıkmadan piyasa değerinin nasıl oluyor da bu kadar üzerinde bu kadar yüksek bir kur hesaplaması yapıyorlar? Neye göre yapıyorlar? Oranın ayrıcalığı nedir? İstanbul Havalimanı'nın ayrıcalığı efendim nedir? 65 lira, 60 lira, 60 küsür lira euro kurunun olmasının sebebi nedir? Ben burada görüyorum euro 53.75. Bunun sebebini sayın yetkililer açıklayabilir misiniz? Merak ediyorum. Yurt dışına çıkmadan bir de 1250 lira şey veriyorsunuz ya. Harç veriyorsunuz. Yoksa çıkamıyorsunuz. Canım ülkem benim ya. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum kıymetli dinleyiciler. Okan Bey merhaba, sesinizi duymak güzel, hoş geldiniz demiş, çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi gönderiyorum efendim kıymetli dinleyicimize. Normalde 15 euro olan sigara sağlığa zararlıdır diyelim, sigara sağlığa zararlı, sigaranın kartonu free shop'ta 30 euro demiş dinleyicimiz, sigara sağlığa zararlı Kadir Bey göndermiş. Vallahi Kadir Bey ben de diyorum ya, anlamıyorum yani, hani böyle bir algı var free shop'ta nedir o? Daha uygun fiyatlar falan. Yok öyle bir şey, uygun falan değil. Ama bu soru önemli. Var mı buna bir yanıtın Mikail? Ne bakıyorsun bana öyle? Niye İstanbul Havalimanı'nda dolar kuru 65'i gördüm ya. Bak yemin ediyorum gördüm ya. Gidin bakın, birkaç tane var içeride. Biz çünkü oradan çıktık, çarşamba günü çıkışımız oradandı. Özgür var mı senin bir söyleyeceğin şey? Ha? Var mı bir planın? Ney? Kiralar mı yüksek? Ney? Nedir yani bunu? Senin bir şeyin var mı? Plan değil. Düşüncen var mı? Ne diyorsun? Niye bu kadar? Normal mi? He? Diyor ki orada dükkan açmış biri arkasına sağlam birini almadan yapabilir mi o işi? Vay arkadaş ya. Ne garip bir ülkeyiz değil mi? Canım ülkem benim. Neyse biz yetkililere sorduk. Sorumuz gayet açık ve net. Bunun bir cevabı varsa bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Normalde şu anda 53.75 olan bir euro kuru İstanbul Havalimanı'nda neden 60 küsür, 65 bu fiyatlarda efendim? Bunu gerçekten çok merak ediyoruz. Bununla ilgili olarak sayın yetkililerimizin bir şeyi varsa, cevabı varsa bizimle paylaşırlarsa mutlu oluruz. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Türkiye Milli Futbol Takımı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Pazar günü sabah erken saatte kalktık. Kalkarız da.
İnsanlar sokaklara çıktı. Bazı belediyeler sokaklara şey kurdular. Ya küçücük ekran koy. Meydanlara gittin mi? Nasıl, güyü müydü? Ha, tamam. Bağcılar Belediyesi çok kötüydü demiş. Mikail öyle diyor. Mikail öyle diyor. Bağcılar Belediyesi'ne sesleniyorum. Maçı 7 dakika geç vermişsiniz. Ya çok enteresan şeyler olmuş. Ekranı küçük koyanlar mı dersin? Maç, gerçek maç yayını değil de oyun yayını koyanlar mı dersin? Öyle bir şey vardı, biliyor musunuz? Ya öyle bir şey vardı. Gerçekten maçı izlediğini zannediyorsun. Hiç öyle bir şey yok yani. Ya bu TRT zaten, hani bir şey yapmana gerek yok ki. TRT'nin yayını vereceksin. Bitti gitti sokaklarda insanlar. Çünkü milli bir gündeyiz. Önemli bir gündeyiz. A milli futbol takımı 30'un üzerinde. Bu da bu arada, bu istatistik de değerli dinleyiciler, herhalde bizde bu rekor. 30'un üzerinde falan şut çekip sahadan mağlup ayrılan bir takım olarak çok üzücü. Ha bu arada biz daha önceki turnuvalara da hep genelde zaten yenik başlamışız. Ayrı mesele. Ama şimdi işi zora soktuk. Amerika yenerse cuma günü, biz Paraguay'a yenilirsek zaten ikinci maçlar sonunda artık çıkma şansımız, gruptan çıkma şansımız kalmıyor değerli dinleyiciler. Ya çok fazla eleştirildi A milli futbol takımı. Biz futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Teknik heyeti de tebrik ediyoruz. Ama tabii daha dikkatli davranılması lazım. Rakibi iyi okumak lazım. Ya rakibin boyundan bahsediliyor mesela, değil mi? 1.90 küsürler defans. Bayağı bildiğin kuleleri dikmişler oraya. Onların arasında bizim Kerem Aktürkoğlu, ondan sonracıma. Özveriyle oynadı çocuklar, bir şey demiyoruz. Sonuçta o milli formayı giyiyorlar. Kimse başarısız olmak istemez, başarılı olmak istiyorlar. Evet, eleştiririz ederiz ayrı mesele, ama şu anda onları eleştirme vakti işin gerçeği değil. Orada turnuvadalar ve başarılı olmak istiyorlar, başarmak istiyorlar. Biz de inanıyoruz başaracaklardır değerli dinleyiciler. Bir kez daha A milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. 185 bin nüfuslu Curaçao. Doğru mu diyorum ben bunu ya? Curaçao. 185 bin nüfuslu bir yer burası. Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya attı değerli dinleyiciler. Bu arada Almanya 7-1 yendi de. 7-1 yendi, ayrı mesele de. Netice itibarıyla adamlar ilk golünü attılar. Ha bu arada şimdi Hollanda ile bir bağlantısı var buranın. Ya bu ülkenin değerli dinleyiciler. Hani haritada isteseniz yerini göstermekte zorlanırsınız, bulmakta zorlanırsınız, ama Hollanda'da oynayan, bildiğim kadarıyla geçmişte oynayan önemli oyuncular. Patrick Kluivert burada değerli dinleyiciler, önemli bir nokta. Onları da tebrik ederim. 7-1 yenildiler ama olsun, bir tane gol attılar. Almanya, yani karşındaki takım da Almanya. İspanya'nın rakibi bugün çok enteresandı ya. Neydi baksanıza. Yeni Kanaryalar mıydı? Onun bir şeydi ya. Valla hatır şey yapamadım. Bir şey, neydi? Bir şey sahilleri miydi? Neydi? Ne? Yeşil Burun Adaları. Ha, onu hiç duymadım ha. Yeşil Burun Adaları. Yani bu kadar talihsizlik olur. İspanya, yani hani turnuvanın favorisine karşı oynuyorsun. Daha buna söyleyecek bir şey yok. Hanımlar beyler, ne diyoruz? Saatler kaç oldu? 12.36. 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. WhatsApp hattımız, buradan mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Şöyle bir yapalım Mikael, beni minicik bir soluklandır. Ondan sonra yolumuza devam edelim kıymetli dinleyiciler.

0: Şimdi adını vermeyeceğim, bu neydi? Isırılmış elma diyordu bizim Fethi Yılmaz.
1: İcardi bilmiyorum diyor.
0: Var ya o logosu ısırılmış elma. Teknoloji, telefon markası.
2: Tamam da kanka ne alaka?
0: Onlar işletim sistemlerine entegre bir şey getiriyorlar. Bir yapay zeka tabanlı yazma araçları getiriyorlar.
2: Beni ilgilendirmiyor.
0: Dil bilgisi düzeltme konusu burada. Şu ana kadar telefonlarımızda olan otomatik düzeltme var ya, sadece yazılım hatalarını değil, bundan sonra işte selam yerine SLM yerine selam yazmak gibi falan vardı ya hani. Ama bu yeni gelecekte dil bilgisi gibi hata düzeltme özelliği geliyormuş.
3: Yok ya.
0: Bu arada bu güncelleme biraz daha eski modellere kadar gidiyormuş.
3: Sus yalancı, yalan söyleme.
0: Hatalar telefon tarafından algılanacak. Sistem sadece o eki ayırmakla kalmayacak. Cümlenin gidişatına bakacak. Anlatım bozukluğu varsa ya bu şey der gibi, ya bırak Allah'ını seversen bırak cümleyi, perişan ettin ya. Allah Allah.
4: Hattımızda ısırılmış elmalı Siri var.
2: Şaka mısın kanka?
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi değerli dinleyiciler biliyorsunuz 2 haftalık aranın ardından toplanıyor. Amerika-İran müzakereleri, Türkiye'nin rolü, ondan sonra iş güvenlik ve siyaset, terörsüz Türkiye süreci var. Askeri ve diplomatik gövde gösterisi, Ankara-NATO zirvesi hazırlıkları masadaki başlıklar olacak kıymetli dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı toplantı sonrasında mutlaka açıklama yapacaktır. Bakalım neler söyleyecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi sabah sevgili Güçlü Özgan değerli dinleyiciler bu konuyla ilgili konuştu, anlattı, konuğu da vardı. Taban maaş ve güvenceli çalışma ve mülakat mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Ankara'da bir araya geldi öğretmenler. Polis engeliyle karşılaştılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki eyleme müdahale etti polis. Sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 41 öğretmen gözaltına alınmıştı. Daha sonra serbest bırakıldılar. Değerli dinleyiciler şimdi çok özür dilerim. Taleplere bir bakmak lazım. Ya bu insanlar hani demokratik ülkelerde, demokrasinin hakim olduğu ülkelerde ki biz de onlardan bir tanesiyiz Türkiye olarak, demokrasinin en mükemmel şekilde uygulandığı bir ülkeyiz, öyle değil mi? Öyle mi? Tabii ki de öyle. Allah Allah, yani özgürlükler, gönül rahatlığıyla bir şeyleri söyleme özgürlüğü, itiraz edebilmek, hakkını arayabilmek. Keşke böyle hak aramak zorunda kalmasak, her şey böyle kuralına uygun değerli dinleyiciler. Her şey böyle güzel bir sistemde ilerlese, yürüse değil mi, ne güzel olur. Bak özellikle bu insanlar niye çıkıyorlar? Ya çiftçi niye sokağa çıkar? Niye sokağa çıkar durduk yere? Tarlaya gitmek varken, çalışmak varken, çabalamak varken. Abi niye iner sokağa? Sokakta niye itiraz eder? Bir şey var çünkü, bir sorun var, bir eksik var, bir yanlış bir şey var. Değil mi? Onu söylemek için. Kırmıyor, dökmüyor, vurmuyor. Zarar vermiyor, hakaret etmiyor, bunları yapıyorsa bir isteği var. Ne yapacaksın sen? Onu duyacaksın, dinleyeceksin. Marifet o noktaya getirmemek de ayrı mesele. Öğretmen niye insin sokağa ya? Demek ki bir isteği var, bak bunu konuşacağız şimdi. Ya da ne bileyim, emekli niye sokağa insin, niye sokakta olsun? Neden? Niye itiraz etsin yani? Bir sıkıntı var yani, bir problem var. Bugün emekli, en düşük emekli maaşı 20 bin lira diyoruz. Ondan sonra şıma. Temmuz ayı geliyor. Temmuz ayında ne kadar olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Melis'e sorduk. Ondan sonra Melis Elmen biliyorsunuz konuğumuz oldu. 27 bin liralardan falan bahsedince ben şaşırdım. Bırak dedim Allah'ını seversen ya. Ya siz inanıyor musunuz mesela en düşük dememişti de. Mesela emekli maaşının 27 bin liraya kadar, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 27 bin liraya gelme olasılığı olabilir mi sizce? Emekli niye itiraz ediyor? Abi geçinemiyorum diyor ya. 20 bin lirayla nasıl geçineyim? Çalışmasa bitmiş adam veya kadın, her neyse. Çalışmazsa yürümez, iş yürümez. Ekmek olmaz. Yaşamak olmaz. Hele de bu yüksek fiyatlarda. Yok ki başka bir şey yok. Ne yapacak? Evde oturacak. 20 bin lira aydan aya hesaba para yatsa ne olacak yani? Ya böyle bir şey mümkün mü Allah'ını seversen? Ya geçtim sağlıklı beslenmeyi falan. Çünkü açlık sınırı, yoksulluk sınırı falan, onların o öyle başlık olarak bakmamak lazım. Açlık sınırı dediğin olay çok önemli bir şey ya. Bir insanın düzenli ve dengeli beslenebilmesi için alması gereken olmazsa olmaz gıda ürünlerinin, başka bir şey yok içinde. Toplamı, rakamlar ortada. Her dönem açıklamalar yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Ondan sonracıma değerli dinleyiciler söyleniyor yani. O yüzden onu demeye çalışıyorum. Asgari ücretle çalışan insan niye itiraz etsin, niye isyan etsin? Esnaf niye isyan etsin? Var bir sıkıntı var, düzelmesi gereken bir şey var. Çözüm, denize girmek istiyoruz en basit. Bak yaz geldi, ben hafta sonu gördüm öyle bir fotoğraf. Sosyal medyada bir yerde, ondan sonra bir haber sitesinde gördüm fotoğrafı. Ya bir sahili çekmişler, sahilde insanlara ayrılan bölüm diye. Değerli dinleyiciler, mini minnacık bir bölüm ya. Kalan tarafların hepsi şezlonglarla, işte işleten şirketlerle, şeylerle, şirket mirket neyse artık,
Onlar doldurmuşlar. Neredeyse denizin içine sokacaklar şeyi, şezlongu. Ya bunun bir kuralı, bir şeyi yok muydu? Ya bıktık, istemiyoruz ki. Ayrıca istemiyoruz ki. Ya lütfen bak, yetkililere bir daha seslenelim biz. Vallahi sayın yetkililer, biz bugün size çok sesleniyoruz ama artık hakkınızı helal edin. Yetkili olunca her şeyde size yetkiyi verince ben yaparım dediğiniz için biz de ne yapacağız? Size gelip söyleyeceğiz sayın yetkililer. Vallahi neden kaldırmıyorsunuz şu şeyleri? Sahillerdeki bu nedir o? Kaldırmasınlar mı Caner, ne diyorsun? Çezdonk, bezdonk falan filan. İstemiyorum kardeşim, havlumla gitmez misin? Abi öyle ya, bak ne güzel, tabii giderim abi diyor. Ben istiyorum ya, havlumu alayım. Ondan sonra yiyeceğim içeceğim birkaç meyveyi de şuydu buydu onları alayım, gideyim sahile. Sereyim oraya kumların üzerine. Mis gibi denizime girip çıkayım. İstemiyorum ya, işletme de istemiyorum. Bana ne? Verme bana su da satma, hiç önemli değil. 100 liraya sattın, 150 liraya sattın suyu, niye alayım ben? Söyle kardeşim Caner. Hep de böyle değişik, böyle farklı, mafyatik, böyle karanlık gibi yerler. Yani doğru düzgün bir şey de yok. Bir şey de yok. Biz istemiyoruz kardeşim. Ama bak dediği doğru. Ben mesela Şile'de yaşıyorum. Şile'de rastladım böyle bir duruma. Ya neredeyse beni dövecek gibiydi ha. Bana şey gösterdi. Şu kenarında bir tane çakı mı ne, onu gösterdi. Bir tane su almaya gittim. Şezlongların aralarından yürüdüm diye. Bundan bir sene ve iki sene evvel falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sayın yetkililer, bir kez daha sesleniyoruz size. Yetkiliyiz dediğiniz için size sesleniyoruz. Kaldırın abicim ya. İstemiyoruz yani. Lan bak, konu nereden girdik nereye geldi ha. Acayip bir ülke olduk ya. Bir yerden girdiğin zaman çıkamıyorsun. Oradan bak burada da bir sorun var. Aa orada da bir sorun var diye böyle dolanıp duruyorsun yani. Ben bu insanların içerisinde yaşayan bu toplumun bir parçasıyım. Hiçbir ünüm, şanım, şuyum, buyum yok. Sıradan bir insanım. Yıllardır bu ülkede radyo programı yapan biriyim. Ben şahsen kaldırılmasını istiyorum. Çıkın sorun insanlara. Sokaktaki 10 tane insana sorun. En az var ya 7 tanesi istemiyorum der ya. Ya bana ne ya, ben 150 liraya alacağım suyu niye içeyim kardeşim, evimden getiririm. Hiç problem değil. Meyve suyumu kendim getiririm. Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Şemsiye alıyorsun, yok bilmem kaç bin lira. Öyle ama hakikaten 1000-1500 lira falan şemsiye, şezlong, mezlong falan filan. Bir de Caner'in dediği gibi değişik tavırdalar böyle, sanki dövecek gibi. İstemiyoruz arkadaş, kaldırın ya. Bak git Yunanistan'a, git İspanya'ya, git başka başka yerlere, sahilleri olan yerlere, yemin ediyorum yok. Olan yerlerde de fiyatlar böyle değil. Hani şezlong olan, tamam, o hizmeti veren yerler var ama adam ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki kardeşim gel buraya otur. Kullan, ben senden şemsiye şezlong parası almayacağım. Sadece benden bir şeyler ye iç. Ama fiyatları abartı değil. Yani suyu, bir şişe suyu gidip bir büfeden normal şehir içinde kaça alıyorsan o şezlongu hizmeti veren yerde de aynı fiyat, değişmiyor ya. Niye insana, bizlere, bu ülkede yaşayan bizlere eziyet edilmesine müsaade ediyorsunuz ya? Gördüm fotoğrafını. Şezlongları neredeyse denizin içine sokmuşlar. İnsanları ayırdıkları yer bu kadarcık. Ya ben yaşım itibariyle biliyorum. Eskiden yoktu bunlar, bu şezlong mezlong falan. Alırdık havlumuzu kolumuzun altına. Lastik şam diyelimizi alırdık. Ondan sonracıma giderdik denize. Orada çıkardık kıyafetlerimizi, denize girerdik. Ondan sonra çıkardık. Bu kadar. Bir plaj diye bir şey vardı. Orada da sana verdiği işte o hani patates kızartması falan. Şey rahatça giyinip soyunabileceğin ve duş alma imkanını veriyordu. Ya bize niye bu eziyetin edilmesine müsaade ediyorsunuz? Bir türlü anlayamıyorum. Bak öğretmenler konusuna girecektik. Öğretmenlerin eylemine bir cümleyle girip kendimi plajda buldum ya. Allah Allah, dur geri dönelim oraya. Adın neydi senin? Heh, Mikail. Canım benim, seviyorum seni kardeşim benim. Bir şey mi söyleyeceksin? Ha. Bir tane bana video gönderdiniz. Öyle mi? Ha, buradaki WhatsApp'tan. Dur, neymiş bu video? Ha, bunu gördüm. Aldınız mı? Helal size, işte bu. Verin arkadaşlar. Telegram'dan takip ediyor musunuz sevgili dinleyiciler? Bak sevgili editörümüz Öznur getirdi. Şimdi bunun hikayesi şu. Çok güzel bir kızcağız. Ondan sonracıma çikolatalar var. Çikolata dağıtıyorlar değerli dinleyiciler.
Canım benim ya, ne olduğunu şaşırdı biliyor musun videonun sonuna doğru? Çünkü izdiham yaşandı değerli dinleyiciler. Orada kurabiyeler murabiyeler falan var. Burası galiba Eyüp Sultan herhalde değil mi? Eyüp Sultan'da Allah'ım böyle bir izdiham yok, böyle bir saldırı yok. Yapmayın ya. Vallahi çok üzülüyorum biliyor musunuz? Bu manzara hiç böyle şey değil. Tuhaf bir manzara bu. Ama bunlar var. Ya görmüyor muyuz zaten sevgili dinleyiciler? Bir yerde bir markette bir şeyde bir indirim oluyor falan. Hurra, insanlar birbirlerini eziyorlar falan. Ben bu durumları gördüğüm zaman çok üzülüyorum ama geldik artık o noktaya geldik. Bu şeyleri görüyoruz. Şimdi öğretmenlerin talepleri değerli dinleyiciler. Bak dedik ki öğretmenler güçlü konuştu bunu ama şöyle özetle geçeyim. Özel sektörde özellikle kurs merkezlerinde ve vakıf okullarında çalışan yüz binlerce öğretmen asgari ücretin bile altında güvencesiz koşullarda çalıştırılıyor. Öğretmenler kamudaki meslektaşlarıyla benzer

Buraları düşünen bir doktorun ameliyata girdiğini düşünün. Nöbetleri çok fazla olan, inanılmaz derecede yorulan sağlık çalışanlarının, doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının orada hizmet vermeye çalıştıklarını düşün. Lütfen yani. Madenciler eylemde. Edirne'de Özşen Madencilik'te alacakları için 26 gündür direnen işçilerin eyleminde silah sesleri duyuldu değerli dinleyiciler. Bağımsız Maden İş Sendikası işçiler ve ailelerinin üzerine ateş açıldığını öne sürdü. Baktığımız zaman maden işçileri 26 gündür direniyorlar. Ücret, mesai ve tazminatlarını talep ediyor madenciler. Ya haklarımız verilecek ya da buradan çıkmayacağız dediler. Kendilerini madene kilitlediler yahu. Allah Allah. Ya bu utanç da bize yeter be kardeşim. Madenciler kendilerini madene kilitlediler. Haklarımızı alamıyoruz diye. Ölecekler yani. Allah korusun, böyle bir şey olabilir. Buna müsaade edilmemesi lazım. Haklarını alabilmek için Ankara'ya yürümek istediler. Fakat güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştılar. 13 Haziran'da önceki gün kendilerini yerin 1200 metre altına kapattılar. Açlık grevi başlattılar. Yerin altında değerli dinleyiciler, madenciler kendilerini yerin altına kapatmasının ardından şirketin işçilere iletişimi koparmak amacıyla internet ve telefon bağlantılarını kestiği paylaşımları var. Haftalardır barışçıl ve demokratik bir şekilde anayasal haklarını kullanmak istiyorlar. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın aktardığına göre işçiler işçilerin ve mermilerden korunması şansı olmayan ailelerin üzerine ateş açılmış. İşveren veya işveren yanlısı odakların hukuku tamamen çiğneyerek feodal bir zorbalık düzeni kurmaya çalıştığını gösteriyor bu. Ya buna niye müsaade ediyorsunuz? Tekrar yetkililer diyeceğim. Bak bugün 3 oldu biliyorum, çok olduk ama yapacak bir şey yok. Ya ne kadar zor bir iş olduğunun farkında mısınız? Size demiyorum sevgili dinleyiciler, siz mutlaka biliyorsunuzdur. Yerim bilmem bak 1200 metre ya. 1200 metre ya. Normal yolda yürümeye kalksan var ya, terden, yorgunluktan kıvranırsın. 1 kilometreden fazla 1200 metre diyoruz ya. Bir durup dinlenmek istersin. O kadar mesafede yerin altında çalışıyor bu insanlar. Ve bugün ülkemizde can güvenliğini konuşuyoruz. Ya adam, insan, bu insanlar güvenlik konusunda tedbirlerin daha iyi alınmasını istiyorlar. Kullandıkları ekipmanların daha iyi olmasını, kendilerini daha iyi korumalarını istiyorlar. Aldıkları maaşın daha iyi olmasını istiyorlar. Ya maaş doğru düzgün değil, yedikleri içtikleri öyle, çalıştıkları ortam öyle, güvenlik durumu öyle, ekipmanlar öyle. İnanılır gibi değil. Ah benim canım ülkem. Plaja para vermekten bıktım. Boğaz'da yüzmeyi öğrendim. İnat ettim. Şu an serbest dalış bile yapıyorum demiş dinleyicimiz. Vay. Keyifli programlar diliyorum öncelikle. Sonra da diyorlar ki niye yurt dışına gidiyorsunuz? Hemen şurada komşumuz Bulgaristan'da bir beach var. Muhteşem bir plaj. Halk plajları ücretsiz. Toplamda halk plajlarının kullanım hakkı alanı 5 yıldızlı otellerin kullanım alanından 2-3 kat daha fazla demiş Mustafa Bey, Mustafa Uzunkaya. Ya çok haklısınız. Bir şey söyleyeyim mi? Bu şeyli sahilleri falan kullanım hakkı bizim. Bizler kullanabiliyoruz yani. Hiç kimse bizden bu hakkı alamaz. Alamaz. Ya alamaz diyoruz da. Okan Bey alamaz da yani. Hani ortada işte alamaz. Nereye alamaz? Herkes alıyor. İşte şemsiye şu kadara satılıyor. Ondan sonra neydi onun adı? Uzanıyoruz ya hani. Ne long? Ha, şezlong. Onun fiyatı şu kadar bu kadar. Yani ondan sonra Okan Bey nedir o? Bir tane lahmacun kaç lira? 600 lira. Ah benim canım ülkem. Sayın Okan, madencilerin parasını veremeyen gizli tanık bulsak da tutuklansa sistem böyle işliyor demiş. Kıymetli dinleyicimiz Birsen Hanım göndermiş. Saat başı sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yerli navigasyon geliyor.
2: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
1: Bak şöyle olabilir, bölge bölge bizim gibi de olabilir. Bizdeki bizim karakter yok, vazgeçtim. Bizim karakterimizi şiirimiz.
3: Cami Sanal. Evet, merkezden doğru aşağı doğru sal kendini, sal. Buradan girme, girme, girme. Girecek gibi gördüm seni. Sakın, sakın devam et, devam et. Yavaşta, az yavaşta. Çok süratli gidiyorsun ya.
1: Bizdeki navigasyon. Böyle olabilir tamamen yani.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: hanımlar beyler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Ve yayınımızın ikinci bölümündeyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım, değerli dinleyiciler, selamlar, saygılar demiş. Ağzına sağlık kardeşim. Bayılıyorum sana. Ay çok teşekkür ederim ya. Sağ olun, var olun. Ahmet Parlak. Ne güzel sözler bunlar. Sağ olun. Efendim size layık olmaya çalışıyoruz diye. Ama hakikaten böyle. Asıl şey, teşekkür edilmesi gerekenler sizlersiniz. Dinliyorsunuz. Zamanınızı veriyorsunuz bize. Sevgili Okan, kime ne anlatacaksın? Bal tutan parmağını yalıyor bu ülkede biliyorsun. Arkanda dayın varsa şezlonglar bahane demiş. İstanbul'dan Bülent Bey göndermiş. Ya Bülent Bey, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Fena ama be. Vallahi fena. Pikniğe gidin. En son ne zaman pikniğe gittiniz? Mikail, en son ne zaman pikniğe gittin? Gittin mi hayatında? Piknik neyi biliyor musun? Oradan yanlış yerden girdim. Hatırlamıyorsun. Çok uzun zaman oldu. Çok gittiniz. Evet. Öznur, gidiyor musunuz? Sever misiniz? Piknik nereye?
1: Kemal Durman'ı nereye? Nereye? Birazdan gelecek ya, soracak ya. Nereye? Hayır, nereye gidiyor muymuşuz ya? Şimdi adam sormadan söyleyin, nereye gidiyoruz ya falan diye. Kemal'im, pikniğe en son ne zaman gittin kardeşim?
0: 2 sene oldu. Var mı? Özgür mü orada? Özgür? Her hafta sonu. Seni tek mi gidiyorsun? Şaşırmadım zaten. Bunu kimse almaz. Tek gidiyormuş sevgili dinleyiciler. Peki soruyorum. Birbirinizden farklı olmak şartıyla hızlı bir şekilde düşünün. Süreniz başladı. Pikniğin olmazsa olmazı iki şey söylemenizi istiyorum. Mikail Mangal. Mikail Mangal dedi. Başka? Bir tane daha. Mikail elendi. Öznur. Son 5-4. Çay ve çekirdek. Çay ve çekirdek. Hızlıca. Kemal, süren başladı. Ben anlamam. 5-4. Çay, simit. Piknikte. Aa doğru ha. Çay mutlaka olur. Özgür, düşündün. Sen en sona kaldın ya. 5-4-3-3. Ben kendim yaparım evde neyi? Bir kere var ya, kesin karpuz olur. Tüp olur. Değil mi? O karpuz suya konur. O karpuz... Mangal semaver. Mekala karpuz kesinlikle suya götürülür, bırakılır. Yani onunla çatlaya kadar, hatta bazen unutulur, geri dönülür. Aa karpuzu yemedik, orada kaldı bir de işin ilginç tarafı falan diye. Ah benim canım ülkem. Dur bakalım şöyle bir. Ha, bu bize gelen bir mesaj değil. Yanlışlıkla ben bunu aldım, okudum, şöyle tekrar düzelttim.
1: Pekala. Hanımlar beyler, Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve yönetimi, mutlak butlan yönetiminin yapılamayacağını belirttiği olağanüstü kurultay için bir hamlede bulunuyor. Olağanüstü kurultay talebiyle 900 delegenin imzası yeni haftada Cumhuriyet Halk Partisi'ne, değerli dinleyiciler, merkeze, genel merkeze ne yapacak? Teslim edilecek. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın teyit ettiğine göre 1 Haziran'dan beri noter marifetiyle toplanan delege imzaları 900'ü aşmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerin 5'te 1'inin yani %20 imzası yeterli. Ancak 900 imza tüzüğün aradığı asgari sınırın çok ötesinde. Olası bir kurultayda seçimi kazanmak için gereken salt çoğunluğun bile aşıldığını gösteriyor. Mikael birazcık alsana sesi. Hafta başında 15 günlük yasal imza toplama süresi doluyor ve bu dev imza paketi genel merkeze teslim edilecek. Partinin tabanına ve gerçek iradesini arkamıza aldık mesajı var değerli dinleyiciler. Tabii bu arada yani butlan tarafına baktığınız zaman, Kemal Kılıçdaroğlu tarafına baktığınız zaman pek kurultay hikayesi görünmüyor gibi. Değerli dinleyiciler, o tarafa bakalım. Mahkeme kararıyla geçici olarak koltuğa oturdu ve kurultay kapılarını kapattı. Müslüm Sarı sözcü biliyorsunuz, ama resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü şu anda. İmzalar teslim edilse de mahkeme kararlarının arkasına sığınarak tarihi belirleyemiyoruz. Olağan kurultay takvimini başlatacağız diyerek süreci zamana yaymak ve Özgür Özel ekibini Temmuz 2026'daki büyük yasal süre sınırını çarptırmak istiyor gibi bir hali var değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada bir grup başkan vekili şeyi var, meselesi var.
0: Grup başkanı hikayesi var. Bu toplantılar biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Onlar önemli. Çizgili pijama, atlet ve terlik olmadan piknik olmaz demiş dinleyicimiz. Çizgili pijama mı? Vay Gürdal Bey, selamlar sevgiler. Doğru be, o da olabilir. Terlik. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir Berhan Şimşek durumu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, değerli dinleyiciler, bir televizyon programına katıldı, açıklamalarda bulundu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yaparken Özgür Özel Manisa'da eczanesinde eczane kalfası olarak reçete yazmaya uğraşıyordu. Özgür Özel Manisa'daki eczanesinde kalçadan iğne yaparken kaç iğne kırdı bilmiyoruz dedi. İşte bu sözler tepkilere neden oldu. Özgür Özel ne dedi? Ben bu ülkenin namuslu bir eczacısı olarak yıllarca halkıma hizmet ettim. Eczacılık kutsal bir meslektir. Siyaset kalitesini kalçadan iğne yapma muhabbetine indirgeyen bir üslupla cevap vermeyi kendimde de partime de yakıştırmam. Biz içeride tüzüğü, hukuku ve 900 delegemizin iradesini konuşuyoruz. Birileri ise ekranlarda şov yapma peşinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı bu tarz seviyesiz polemiklerin muhatabı değildir dedi. Berhan Şimşek. Türk Eczacılar Birliği değerli dinleyiciler bir açıklamada bulundu. Bakın ne dedi biliyor musunuz Eczacılar Birliği? 12 Haziran 2026 tarihinde bir televizyon programında Berhan Şimşek'in Sayın Eczacı Özgür Özel'e yönelik eczacılık üzerinden kurmuş olduğu cümleler meslek camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Eczacılık mesleği bilim ve etiği merkezine alan kadim bir halk sağlığı hizmetidir. Günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz. Buna kimseye, buna kim müsaade etmeyiz. Ayrıca kullanılan ifadeler eczanelerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı da küçük düşürmeyi hedefleyen aciz cümlelerdir. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz dedi. Berhan Şimşek bu arada cevap verdi buna. Üzülerek okudum dedi. Vallahi hiç kusura bakma Berhan Şimşek beyefendi. İster üzülerek oku, ister ağlayarak oku, kusura bakma. Senin yazmış olduklarını ne tarafından bakarsak bakalım okuyalım. Vallahi sayın sevgili dinleyiciler, Berhan Bey'in okuduklarını bir türlü böyle bir rayına oturtamıyoruz işin gerçeği. Dikkat edin yani. O eczacılar, özür dilerim. Niye bu kadar çok küçümsüyoruz mesleği? Ya bu insanlar dirsek çürütüyorlar. O kadar okuyorlar. O noktada da böyle bir ince ayrım var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yani okuma noktasında şunda bunda falan filan. Hedef almayın. Zaten bir dünya sıkıntıları var, bir dünya problemleri var çözülmeyi bekleyen. Onlara da her defasında yer veriyoruz, konuşuyoruz onlarla. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı'yla biliyorsunuz defalarca konuştuk. Eczacı arkadaşlarımızla konuştuk ettik falan. Lütfen çok rica ediyorum. Gökhan Günaydın, Vali Mahir Başarır. Bu arada Berhan Şimşek şey de dedi, değerli dinleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu zamanında 33 belediyeye operasyon yapıldı, iç denetim yoktu dedi değerli dinleyiciler. Şimdi belediyelerimize yönelik operasyonlar partimizin iç denetim eksikliğinden değil, iktidarın yargı eliyle yürüttüğü siyasi kumpaslardan ibarettir. Kemal Bey dönemini referans göstererek bugünkü belediye başkanlarımızı ve genel merkezimizi suçlamak iktidarın ekmeğine yağ sürmektir. Biz belediyelerimizde partimizin meşru yönetimini de sonuna kadar savunacağız açıklaması, Berhan Şimşek'in açıklaması, sevgili dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamaya vermiş oldukları cevaplar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi gazeteci İsmail Arı biliyorsunuz tahliye oldu ve tahliye olduktan sonra da bazı açıklamalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret etmiş. Kurultay ve meşruiyet krizinin arka planındaki o en sert sarsıntıyı ondan bahsetmiş. Şöyle, İsmail Arık Kılıçdaroğlu'nun son 2 yıldır siyasi hayatında görmediği kadar sert eleştirilere maruz kaldığını ve kamuoyunun tepkisini hatırlatmış kendisine ziyaretinde. Kılıçdaroğlu durumu kahkahalarla karşılamış, biliyor musunuz? Öyle diyor İsmail Arık. Ben bakmıyorum ki, umurumda değil. Sosyal medya falan okumuyorum. Bu haberleri de okumuyorum 2 yıldır. Görmediğim için de bilmiyorum demesi kendisini tamamen dış dünyaya ve dijital tepkilere kapattığını gösteriyor değerli dinleyiciler. Mutlak butlanı kabul edeceğim ve genel başkan olacağım dediği iddiaları var. Yani bunları Arı'ya, İsmail Arı'ya söylemiş. Özgür Bey'le oturup konuşurum, bunu yapmamız lazım, kabul edeceğim ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olacağım sözleri böyle söylendiği İsmail Arı tarafından söyleniyor değerli dinleyiciler.
1: baktığımız zaman. Bakalım bu konu nereye gidecek, hep birlikte göreceğiz, takip ediyoruz sizlerle birlikte. Okan Bey iyi yayınlar, dinlemede izlemiş Elveda Hanım, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, görünen köy kılavuz istemez derler ya, senelerdir dibe vurduğumuzu herkes görüyor ve biliyor. Eylem şart, hem de sert eylemler, yoksa bizleri de bizi yönetenleri de yönetenlerden de bir şey olmaz. Umutlarım tükenmek üzere, bize Atatürk gibi bir lider lazım demiş Zafer Bey. Zafer Demir göndermiş dinleyicimiz. Sevgili dinleyiciler, İsviçre'de nüfusu 10 milyonla sınırlamayı öngören girişim halk oylamasıyla reddedilmiş. %45.2 evet, %54.8 hayır demiş. Şimdi doğrudan demokrasi geleneğinin en çarpıcı örneklerinden birisi aslına bakarsanız bu. Nüfusu 10 milyonda dondurmak isteyen aşırı sağ ve milliyetçi kanat %45.2 azımsanmayacak bir destek oranına ulaşmış. Değerli dinleyiciler, hızlı nüfus artışının ev kiralarını artırdığı, toplu taşımayı kilitlediği ve İsviçre'nin o meşhur doğasını, yaşama kalitesini bozduğu için böyle bir tez var ortada. Göçmen dalgalarıyla birlikte ülkenin özgün sosyo-kültürel yapısının nedir? Aşınacağı korkusu var değerli dinleyiciler. Hayır diyenlerin oranı, halkın çoğunluğu biliyorsunuz orada hayır demiş. Ve İsviçre finans, ilaç, saatçilik ve yüksek teknoloji gibi sektörlerde büyümek için sürekli olarak dışarıdan nitelikli beyin göçü almak zorunda olan bir ülke. Nüfusa sınır koymak bu dev şirketlerin ülkeden kaçması anlamına gelecek. Avrupa'nın genelinde olduğu gibi İsviçre'de de yerli nüfus yaşlanıyor. Genç ve dinamik göçmen iş gücü engellendiğinde ülkenin emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi çökme riski var. Onu da söyleyelim. Ha bu arada değerli dinleyiciler, enteresan bir haber vardı. Hafta sonu gördünüz mü? Bungee jumping yapan bir kadını aşağı atıyorlar 40 metreden. İpi bağlamadan atıyorlar. Öldü. Hafta sonu sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Brezilya'da yaşandı bu olay. 21 yaşında değerli dinleyiciler bungee jumping yapıyor ve o sırada güvenlik halatı bağlanmadan 40 metreden aşağıya bırakılıyor. Bunun tabii videosu, görüntüleri var ama onu vermiyoruz tabii ki. Sosyal medyada görüyorsunuz. Görgü tanıkları organizasyon ekibinin güvenlik halatını bağlamayı unuttuğunu öne sürüyor. Olayla ilgili bağlantılı 6 kişi gözaltına alınmış. 40 metreden düşüyor ve ip çığlıkları atılıyor. Değerli dinleyiciler, bu kadın, genç kadın hayatını kaybetmiş. Helikopterle falan takip ediyorlar. 6 kişi gözaltına alındı bu konuyla ilgili olarak değerli dinleyiciler. Çok fena. Ben hiç merak etmiyorum, biliyor musun? Böyle maceralara falan hiç, böyle adrenaline falan var mı içinizde böyle bir şey? Bu tarz şeyler yapan. Bugüne kadar yaptığınız en heyecan verici şey neydi diye sorsam ne dersiniz? Motosiklete binmek dedi Özgür. Sizde var mı öyle bir şey? Ne bileyim, denize gittiğinizde mesela muz mu oluyor, ne oluyor? Böyle önde süratli bir tekne süratle gidiyor. Arkada böyle biz şey yapıyoruz, ne yapıyoruz? Cümleyi böyle bir bakıyorlar ki bana, cümleyi de bitiremiyorum. Yani cümle bitmiyor, bir türlü toparlayamadım yani. Ne bileyim, paraşütle atlamak, ondan sonra bu bungee jumping yapmak falan, böyle şeyler yok değil mi? Geçenlerde ben bir tane şey gördüm ya, Türkiye'de, İzmir'de miydi, neredeydi? Havada kamikaze ters asılı kaldı ya, bir süre durdu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hiç ihtiyacım yok yani böyle deneyimlere. Hiç merak etmiyorum. Okan Bey merhaba. Yıllarca sağlık sektöründe çalıştım. Reçete okuyan eczacı gördüm ama yazan eczacı hiç görmedim. Bu basit gerçeği bilmeyen ya da çarpıtan bir anlayış mı? Arınacakmış, enteresan, iyi yayınlar demiş Atilla Bey göndermiş. Vallahi bak, müthiş bir detay. Eczacılar reçete yazmaz değil mi? Doktor yazar, eczacı okur. Doktorlar kötü yazıyor, yazıları kötü. Cem Yılmaz bunun esprisini yapmıştı ya. Bunlar yazıyor ama okunmuyor. Yani sürülüyor ama okunmuyor. Muhabbetinden yola çıkarak eczacılar Allah'tan var. Ama yazan yok.
0: Ben de görmedim. Var mı içinizde reçete yazan eczacı? Gördünüz mü hiç?
1: Ben eczaneye gidip merhabalar bana bir reçete yazabilir misiniz falan demeyiz. Doktora gideriz, şikayetimizi anlatırız. Atilla Bey harikasınız ya.
0: Şeye bir bakacağım dur. Bir dakika. Neyse oraya tekrar döneriz ya. Sonra döneriz.
1: Vaktimiz zaten daraldı. Hanımlar beyler şimdi 30 yaşını geçtiyseniz artık yaşlı gibi kokuyorsunuz diye bir sosyal medyada bir hanımefendinin paylaştığı video bayağı bir tartışıldı. Şöyle ki aslına bakarsanız burada yanlış bir şey var. Öyle bir şey olur mu? Sosyal gündem olsun diye. Hayır, öyle bir şey değil. Aslına bakarsanız bilimsel bir tarafı, açıklaması var bunun. Sosyal medyada bir kadın diyor ki 30'lu ve özellikle 40'lı yaşlardan sonra insanların vücutlarında ve kıyafetlerinde yaşlılık kokusu oluşuyor. Bu kokunun en çok ense ve boyun bölgesinde biriktiği bilgisi var. Sosyal medyada dönen bu tartışma değerli dinleyiciler. Yaş ayrımcılığı ya da abartılı iddialar gibi görünse de tamamen bilimsel bir tarafı var mı bakalım. Şöyle ki 2001 yılında değerli dinleyiciler Japon bilim insanları geniş çaplı bir araştırma yapıyorlar. İnsan vücudunun yaşlandıkça kimyasal bir değişim geçirdiğini kanıtlıyor bu araştırma. Yaşımız ilerledikçe cildimiz daha az antioksidan üretmeye başlıyormuş ve yağ asitleri salgısı değişiyormuş. Cildimizdeki omega 7 yağ asitleri oksitlendiğinde de ortaya 2 nonenal diye adı verilen bir nedir kimyasal bileşik çıkıyormuş. Vücudumuz bu kimyasalı 30 ve 40'lı yaşları arasında başlıyor ve yaşlandıkça üretim miktarı katlanarak artıyormuş değerli dinleyiciler. Genç yaşlarda vücut bu oksidasyonu kendi oksidasyonlarıyla baskılayabiliyorken 30'lu yaşlardan sonra savunma hattı ne oluyor? Zayıflıyormuş. Bu koku yani insanda bu hani hanımefendinin bahsettiği şey o sabunla bir yıkayım iyice ensemi şuramı buramı falan bir sabunlayayım falan. Öyle kolay kolay geçmiyormuş değerli dinleyiciler. Bu kokunun en can sıkıcı durumu bu. Suda çözünmüyor olması. Yani çok temiz bile olsanız günde 3 kez duş alsanız bile normal işte duş jeli, sabun falan filan. Bu nonenal bileşiği cildinizden tamamen söküp atamıyormuşsunuz. Yani o yaşlılık kokusu dediği şey kim kokuyor mesela? Yaşlı kokusu kim var? Bende var. Ondan sonra Özgür'de var, Kemal'de var. Diğerlerinde yok. Özgür'de var. Ha Öznur'da da var diyorsun. Nasıl bak var nasıl? Ölmeden önceki son sözler. Öznur'da da var abi. Hanımlar beyler şimdi bu kokuyu durdurmanın neymiş yolları? Hurma özlü yeşil çaylı sabunlar. Japonya'da bu koku bir tabu olduğu için özel sabunlar üretilmiş. Bayağı üzerine düşmüşler. Hurma özü. Yeşil çay polefinleri bak önemli. Ense ve kulak arkası hijyen. Duş alırken sıradan bir jel kullanmak yerine ense, kulak arkası ve ondan sonra boyun bölgesine uygulanan antioksidan içerikli temizleyicilerle. Böyle şeyler mi var ya? Aa, çok enteresan. Biz tavşan gibi giriyoruz 5 dakikada. Başka ne var? Vitaminler işte yeşil çay, taze sebzeler falan tercih etmek lazımmış. Kıyafetlerin havalandırılması bu da çok önemli bir şey. Kumaşlara çok hızlı yapışıyormuş özellikle yün, pamuklu kıyafetler falan. Değerli dinleyiciler bilmiyorum sizde durum nasıl. Şimdi geçelim insanlık tarihinde ilk kez 2030 yılına kadar dünya genelinde 60 yaş ve üzeri nüfus... Genç nüfusu aşacakmış değerli dinleyiciler. Dünya Sağlık Örgütü 2030. Bizde 2030'u görüp 60'ı aşan var mı? Yok. Ya şurada gördüğüm arkadaşlarda gördüğüm kadarıyla yok. Ben de dahil. Güzel bir şey bu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü projeksiyonlarına göre 2030 yılına gelindiğinde dünyadaki her 6 kişiden biri 60 yaş ve üzerinde olacak. 60 yaş ve üzeri nüfus 1.4 milyara ulaşarak 5 yaş altı çocuk ve genç nüfusu geride bırakacakmış. 2050'de ise bu sayı 2'ye katlanarak 2.1 milyara ulaşacakmış değerli dinleyiciler. Dünya ekonomisi yüzyıllardır aktif çalışan genç nüfusun emekli yaş nüfusu finanse etmesi modeli üzerine kurulu. Emeklilik krizleri yaşanacakmış, iş gücü kıtlığı olacakmış vesaire vesaire. Aman şimdi şey diyorsunuzdur, 2050 ben görmem zaten onu diyenler de vardır. Sevgili dinleyiciler. Türkiye son 33 yılın en yüksek yağış alan Mayıs ayını yaşamış değerli dinleyiciler. Geçen yılın aynı dönemine göre %98, mevsim normallerine göre de %81 artmış yağışlar. Özür dilerim. Bu da güzel bir şey. Naftalin demiş dinleyicimiz. Bu hani yaşlılık kokusundan bahsettik ya, Ahmet Parlak. Naftalin değil mi? Her yerde. Güzel. Atatürk dünyada çok özel bir insan ve lider. Bize bir sistem bağışladı. Lider istemiyorum. İçinde hakkın, hukukun ve adaletin olduğu bir sistem gerek demiş kıymetli dinleyicimiz. Mustafa Saral beyefendi göndermiş değerli dinleyiciler. Zafer Havalimanı üst üste zarar ediyor biliyorsunuz. 174. sıraya 174 ayı taşımış bu zarar rekorunu. Müteahhidine aylık 109.811 yolcu garantisi verilmiş bu havalimanında. Mayıs'ta yalnızca 5.456, Ocak-Mayıs döneminde de 35.533 yolcu kullanmış. Müteahhit firmaya aylık 109.811 yolcu garantisi verilmiş değerli dinleyiciler. Sadece Mayıs ayında 5.456 kişi kullanmış. Şu sana söylediğim şarkıyı atalım da vedada onunla bitirelim, ne dersin? Tamam anlaştık. Onunla da bitirelim. Niye biz bu garanti bedellerden bir türlü vazgeçmiyoruz? Vallahi niye? Neden yani? Sebep ne? Sebep ne olabilir? Yetkililere son sorumuz da bu olsun. Garanti bedellerden neden vazgeçmiyoruz efendim? Son sorumuz da bu olsun sizlere. Bu arada Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2017 yılında yapılan anayasa referandumunun 11. yıl dönümü 16 Nisan 2028 Pazar günü önerdi. Değerli dinleyiciler, istisnai adaylık dedi. Şöyle demiş. Anayasaya göre bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçebilir, ancak anayasanın istisnai hükmü gereği cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından erken seçim kararı alınırsa mevcut cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilmektedir açıklaması. Bu şarkı mı? Hadi bakalım. Geliyormuş. O zaman veda edeyim sizlere. Okan Bey iyi yayınlar. Antalya'dan seyir halindeyim. Sevgiler selamlar demiş. Ay Olcay Hanım, güzel gezmeler. Antalya nasıl, sıcak mı? Olcay Hanım. Aman diyorum, dikkat. Siz gerçi alışkınsınız oraların havalarına. Gelirsek o taraflara oturalım şöyle sizinle beraber, soğuk bir maden suyu içelim mi, ne dersiniz? Vallahi olur mu? Bizden, benden. İnşallah. Güzel insanları iki varsınız. Hepinizi seviyoruz. Harikasınız. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağım. Ekip arkadaşlarıma, teknik masada sevgili Mikail'e, Öznur'a, Kemal'e, Özgür'e çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Ha, yarın bu arada konuğum Ersay Üner olacak canlı yayında. Hadi bakalım, burada yaşıyorum, beklerim demiş Olcay Hanım. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Gelirsem mutlaka. Bay bay.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 13.30'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu mücadelesinde Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi. Teksas'taki Dallas Stadyumunda oynanan 4 gollü maçta kazanan çıkmadı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki ekip de Dünya Kupası'na birer puanla başladı. Hollanda ikinci maçında İsveç'le, Japonya ise Tunus'la karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden E grubunda mücadele eden Almanya ise Curaçao'la karşılaştı. Almanya, Houston'da oynanan maçı 7-1 kazandı ve turnuvaya farklı galibiyetle başladı. Curaçao ise ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda turnuva tarihindeki ilk gol sevincini ilk maçında yaşadı. E grubunda oynanan günün diğer maçında fil dişi sahili 90. dakikada bulduğu golle Ekvador'u mağlup etti. İlk yarıda oyuna tamamen hakim olan Ekvador milli takımı birçok net gol fırsatını kaçırdı. İki takım 4 defa direklere takıldı. 90. dakikada Singo'nun yerden ortaladığı topu tek vuruşla ağlara gönderen Manchester United'ın oyuncusu Diallo maçın yıldızı oldu. Fil dişi sahili bu kritik galibiyetle Almanya'nın ardından E grubunda averajla ikinci sırada yer aldı. Grubun ikinci maçında fil dişi sahili Almanya ile Ekvator ise Curaçao'la karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu ilk maçında da İsveç ile Tunus Meksika'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ekip İsveçli ve Afrika temsilcisi Tunus'u tam 5-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak günün diğer maçlarına bakalım hemen. Türkiye saatiyle 19'da H grubu mücadelesinde İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Türkiye saatiyle 22'de G grubunda Belçika Mısır maçı oynanacak. Ve Dünya Kupası heyecanı G, H ve I grubunda yarın oynanacak 3 maçla sürecek. Hemen yarının fikstürüne de bakalım. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H grubunda Suudi Arabistan'la Uruguay, Miami stadında Türkiye saatiyle 0-1'de karşılaşacak. G grubunda İran'la Yeni Zelanda, Los Angeles stadında Türkiye saatiyle 0-4'te oynayacak. I grubundaki Fransa ve Senegal karşılaşması ise New York, New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Ve Dünya Kupası'nda olaylar da bitmiyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda henüz turnuva başlamadan önce baş gösteren olaylar organizasyonun başlamasının ardından da yaşanmaya devam ediyor. FIFA 2026'ya damga vuran olaylardan biri de vize skandalları. Amerika Birleşik Devletleri bu sefer de İran milli takımının basın sorumlularına vize vermedi. ABD 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran milli futbol takımının iki medya sorumlusuna vize vermedi. Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran milli takımının basın biriminden yapılan açıklamada değerli meslektaşlarımız, İran milli takımının basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir ifadeleri kullanıldı. ABD'ye alınmayan Somalili hakeme ise turnuva ücretinin ödenme kararı alındı. ABD'ye girişinde izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Ömer Abdülkadil Artan'a turnuva ücretinin tam olarak ödeneceği bildirildi. FIFA Dünya Kupası'nda görev yapamayacak olmasına rağmen Artan'ın turnuva kapsamında hak ettiği ücretin tamamını almasını kararlaştırdı. Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere ABD'ye giden Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda ABD göçmenlik yetkililerince yaklaşık 11 saat sorgulandıktan sonra ülkeye girişine izin verilmemişti. Artan, İstanbul üzerinden Somali'ye dönmüştü. ABD'li yetkililer Somalili hakemin ülkeye girişine izin verilmemesine gerekçe olarak da terör örgütü üyeleri olduğu düşünülen kişilerle bağlantı iddiasını göstermişti. Artansa hakkındaki iddiaları reddederek gerekli tüm belgeler ve geçerli vizeye sahip olduğunu açıklamıştı. Ve Japon taraftarlar tüm dünyaya örnek oldu. Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi demiştik. Ancak bu maçta taraftarlar konuşuldu. Japon taraftarlar karşılaşma sonrası yaptıklarıyla bütün taraftarlara da örnek oldu. Öyle ki maç sonu düdüğünün çalmasıyla taraftarların stadı terk etmeden tribünleri temizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Japonların bu örnek davranışı tüm dünyadan takdir gördü. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolcunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Anayasa Mahkemesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi anayasaya aykırı görerek iptal etti. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusunu görüşen AYM Genel Kurulu düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, yasal düzenleme yapılması içinse meclise 9 ay süre tanınmasına karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak. Kanunun 175. maddesinde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçim için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ifadeleri yer alan nafaka düzenlemesine yine AYM kararıyla getirilen süresiz ibaresi kararın en tartışmalı kısmı oldu. Süresiz ibaresinin iptaline ilişkin istemi 3'e karşı 12 oyla iptal eden AYM bu düzenlemeyi 2012 yılında sosyal devlet gereği saymış ve iptal istemini reddetmişti. Mahkeme nafaka kararını 14 yıl sonra anayasaya aykırı bulmuş oldu. Peki bu süresiz ifadesi ne anlama geliyor, süreç nasıl işliyor ve kararın yansımaları ne olacak? Nafaka uygulamasının devam edeceği, değişikliğin ömür boyu ödenmesi kısmında yapılacağı belirtiliyor. Ancak avukatlar nafakanın süresiz olmadığını, durum değişikliğine dava açılabiliyor olmasının da bunun en büyük göstergesi olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili Radyo Sputnik editörlerine konuşan avukat Ekin Baltaş, nafaka borçlusunun durum değişikliğine başvurabileceği hukuki bir yol mevcut. Bu sebeple nafaka mağdurları söylemi gerçek dışı. 10 gün süren evliliklerde yıllarca nafaka ödendiği yönündeki iddialar da belgesiz ve kanıtsız dedi. Bir kişinin nafakayla geçirmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Baltaş, kararın amaçlarından birinin boşanmanın engellenmesi olduğunu söyledi. Öte yandan Kadın Dayanışma Vakfı'nın 2024 yılındaki yoksulluk nafakası araştırmasına göre mahkemeler tarafından hükmedilen nafakaların yalnızca %44'ü ödeniyor. Araştırmada incelenen dosyalarda ortalama yoksulluk nafakası ise sadece 1179 lira. Avukat Baltaş, nafakanın yoksulluğa düşen tarafa bağlandığını vurgulayarak kadın yoksulluğuna da dikkat çekti. Nafaka miktarının hakimin tarafının durumuna bakarak yaptığı değerlendirme sonucuna belirlendiğini belirten Baltaş, miktarlar erkeğin geçimini zora düşürecek seviyede olmuyor. Nafakanın artışı, azaltılması ve kaldırılması hakim kararıyla başvurabilecek yollar. Nitekim yoksulluğa düşeceği için nafaka bağlanan kişinin işe girmesi, miras kalması yani artık yoksulluk ihtimalinin ortadan kalkması halinde nafakanın kaldırılması için dava açma hakkı da mevcut, dedi. Nafaka kararının 6.284 sayılı ailenin koruması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunla birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Baltaş, miras hakkı ve dul aile gibi haklara da müdahale bekliyor. Baltaş, yakın zamanda iktidarın gündemine evlilikte edinilen malların eşit bölüşümünü ifade eden yasal mal rejimi ve miras hakkı girebilir diye konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin tartışmalı kararına ve özellikle süresiz ibaresine dönük iddialara yer verdik. Peki nafakaya dair neler biliyoruz? Türkiye'de hangi yıldan bu yana uygulanıyor? Mevcut duruma nasıl gelindi? Medeni kanunda nafaka 4 durumda düzenleniyor. Boşanma davası açıldığında dava süresince geçim sıkıntısı yaşanmaması için bağlanan tedbir nafakası bunlardan ilki. İştirak nafakası boşanmanın ardından çocukların bakım ve eğitim giderleri için ödenirken yardım nafakası boşanan kişinin ailesinden isteyebildiği bir destek olarak tanımlanıyor. Yoksulluk nafakası ise boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eş için öngörülüyor. Tarihine baktığımızda ise nafakanın Osmanlı dönemine uzandığını görüyoruz. O yıllarda İslam hukukuna göre düzenlenen nafaka uygulaması Cumhuriyet'in ilanından birkaç yıl sonra 1926'da Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesiyle başladı. İlk olarak bir yıl süreyle sınırlandırılan nafaka uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle 1988 yılında yapılan değişiklikle süresiz hale getirildi. 2002'de yürürlüğe giren uygulamadaki süresiz ibaresi daha önce de değindiğimiz gibi 2012 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya uygun bulundu. Ancak 2016'da mecliste boşanma olaylarının araştırılması için kurulan boşanma komisyonu yoksulluk nafakasının süreyle sınırlandırılmasını gündeme getirdi. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin 2025 yılında yaptığı başvuruyu görüşen AYM Genel Kurulu süresiz yoksulluk nafakası uygulamasını sonlandırmış oldu. Anayasa Mahkemesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi anayasaya aykırı görerek iptal etti. 14 yıl önce nafakanın iptal istemini reddeden AYM bu kez yoksulluk nafakasını anayasaya aykırı bulmuş oldu. Radyo Sputnik'e konuşan avukat Ekin Baltaş, nafaka borçlusunun durum değişikliğine başvurabileceği hukuki yollar olduğunu, bu sebeple nafakanın süresiz olmadığını söyledi. Baltaş, sırada miras hakkının olabileceğini işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Tarihte bugün.
1: 15 Haziran 1970 tarihini gösterdiğinde şalter indirip fabrikalardan akın akın çıkan işçiler İstanbul sokaklarına taştı. 15-16 Haziran 1970 tarihi Türkiye'deki sınıf mücadelesi tarihinin en önemli sayfalarından biri olarak tarihte yerini almış oldu. Bu tarihlerde Türkiye'de İstanbul merkezi olarak başlayan ve yayılan Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biri gerçekleşti. Gücümüz birliğimizden gelir pankartları dört bir yandaydı. Ülkede hemen hemen her meslekten insan sokakta, meydanda isteklerini aykırıyordu. Öğrencisi, işçisi, memuru, aydını hak aramaya yürüyordu. 1970'te Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri 274 sayılı sendikalar kanunuyla 275 sayılı grev ve lockout kanununda değişiklik yapılması için ayrı ayrı taslak hazırladı. Bu taslaklar komisyonda birleştirilerek tek taslak haline getirildi. Tasarı önce Millet Meclisi ardından da Senato'dan geçirildi. Güçlü sendikacılık yaratılması iddiasıyla gündeme gelen değişikliğin asıl amacı sendikal örgütlenmenin ve grev hakkının kısıtlanmasıydı. Değişiklik işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlıyor, sendika değiştirmeyi güçleştiriyordu. Komisyondan büyük bir gizlilikle geçirilen tasarı için bilim insanlarının ve sendikacıların görüşü alınmadı. Yasa taslağı 11 Haziran 1970'te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onaylamasıyla yürürlüğe girdi. Kanunlaşan tasarı esas olarak Türk İş'ten DİSK'e işçi akışını önlemeyi amaçlamaktaydı. DİSK ve bağlı sendikalar yeni yasaya tepki gösterdiler. Türkiye İşçi Partisi ise söz konusu yasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı ve iptal davası açtı. Diskli sendikacıların ve yöneticilerin tepkileri 15 Haziran 1970 sabahı İstanbul'un belli başlı merkezlerine doğru yürüyüşe geçmeleriyle yeni bir evreye girdi. Anadolu yakasında E5 karayolu üzerinde bulunan fabrikaların işçileri Kartal'a doğru yürüyüşe geçti. Eylemlere Avrupa yakasındaki işçiler de katıldı. Eyüp bölgesindeki işçiler Topkapı'ya yürüdü. Bakırköy'deki fabrikalarda çalışanlar Londra asfaltını trafiğe kapattı. Levent bölgesindeki işçiler de Şişli Taksim yönüne yürüdü. İstanbullu işçiler eylemler sırasında gözaltına alınan iki arkadaşlarını da protestolarla serbest bıraktırdı. İşçiler Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in ortağı olduğu Haymak fabrikasını işgal edince Kartal Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay'a ait birlikler fabrikayı kuşattı. Tuzla Çayırova fabrikalarından çıkan işçiler de yolu keserek Gebze'ye doğru yürüyüşe geçti. İzmit bölgesindeki işçiler de iki koldan İzmit'e yürüdü. 16 Haziran 15 Haziran'a göre daha kalabalıktı. Kimi verilere göre işçi sayısı 150 bini geçmişti ve Türk İş yasanın arkasında olduğunu açıklasa da eyleme katılan Türk İş üyesi işçilerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Anadolu yakasında iki koldan yürüyüş yapılırken Üsküdar yönüne yürüyen işçiler polis barikatının kurulması üzerine polisle çatıştı. Polisin silah kullanmasına karşın dağılmayan işçiler barikatı aşarak yola devam etti. Katılımlar sürekli artarken çok büyük bir işçi kitlesi Kartal'a girmeyi başardı. Bir diğer kol Şaşkın Bakkal'a geldiğinde buradaki polis barikatını aşarak yoluna devam etti. Fenerbahçe Stadyumu önünde kurulan barikattansa işçilere ateş açıldı. Burada çıkan çatışmada çok sayıda işçi yaralandı. Kadıköy iskelesi civarında da polis işçilere silahla ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle ölen işçiler oldu. 16 Haziran'da Gebze, İzmit, İzmir ve Ankara'da da kitlesel eylemler yapıldı. 16 Haziran akşam üstünde İstanbul ve Kocaeli'de 60 günlük sıkı yönetim ilan edildi. DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek çoğu sıkı yönetim mahkemelerince tutuklandı ve yargılandı. 5000'in üzerinde işçi önderi işten atıldı. Yasa değişikliğine direnen pek çok fabrikanın işçisi üretimi durdurma eylemine devam etti. Bu nedenle bazı sanayi bölgeleri askeri birlikler tarafından denetim altına alındı. Kadıköy'de meydana gelen olaylarda Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram, Mehmet Gıdak olmak üzere 3 işçi, esnaf Doğukan Dere ve polis memuru Yusuf Kahraman hayatını kaybettiler. Eyleme bağlı direnişlerde ise 2 işçi daha yaşamını yitirdi. İşçi Hüseyin Çapkan ve Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Necmettin Giritlioğlu hayatını kaybetti. Olayların ardından CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Genel Başkan İsmet İnönü ile birlikte partisi adına TİP'ten ayrı olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, yasa değişikliği konusunda açılmış olan davaları 8-9 Şubat 1971 tarihinde karara bağlayarak söz konusu yasa değişikliklerini iptal etti. Ancak aynı yasa 12 Eylül 1980 darbesinin ardından tekrar yürürlüğe konuldu.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-17 Haziran tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ziyaret kapsamında Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Ziyaret Türkiye ile Rusya arasındaki yoğun diplomatik temasların son halkası olacak. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine başladığı Haziran 2023'ten bu yana Rusya en sık temas ettiği ülkeler arasında yer aldı. Fidan, bakanlığı döneminde Rusya'ya en az 4 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Eylül 2023'te Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine eşlik eden Fidan, Haziran 2024'te de Novgorod'daki BRICS toplantılarına katıldı. Mayıs 2025'te Moskova'da Putin ve Lavrov'la görüşen Fidan, şimdi de 15-17 Haziran 2026 tarihlerinde yeniden Rusya'ya gidiyor. Türkiye'deki temas trafiği ise daha da yoğun oldu. Sergey Lavrov başta olmak üzere Rus yetkililer son 3 yılda Ankara, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen çok sayıda uluslararası toplantı ve ikili görüşmede Fidan'la bir araya geldi. Özellikle Antalya Diplomasi Forumu, Ukrayna müzakereleri ve bölgesel güvenlik toplantıları Türk-Rus diplomasi trafiğinin önemli durakları haline geldi. Fidan'ın Rus muhataplarıyla en yoğun görüştüğü dönem 2024 ve 2025 yılları oldu. Bu dönemde Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekat, Karadeniz güvenliği, Suriye'deki yeni süreç ve enerji işbirliği nedeniyle temaslar belirgin şekilde arttı. Peki görüşmelerde hangi başlıklar öne çıktı? Listenin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı yer aldı. Türkiye, harekatın başlamasından bu yana Moskova ve Kiev arasında diyalog kanallarını açık tutan az sayıda ülkeden biri oldu. Hakan Fidan, gerek ateşkes girişimleri, gerekse olası barış görüşmeleri konusunda Rus tarafıyla düzenli temas yürüttü. Türkiye, son dönemde yeni Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da sık sık vurguladı. İkinci önemli başlıksa Suriye oldu. Şam yönetimiyle yeni dönemin şekillenmesi, terörle mücadele, sınır güvenliği ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler Fidan-Lavrov görüşmelerinin değişmeyen gündem maddeleri arasında yer aldı. Moskova, Ankara'nın Suriye politikasında temas

0: gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Peki Hakan Fidan döneminde Türk-Rus ilişkileri nasıl ilerledi? Uzmanlar ilişkilerin kontrollü işbirliği modelinin devamı niteliğinde olduğunu değerlendiriyor. Ankara, Moskova ile enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında yakın diyaloğunu korudu. Bu süreçte Türkiye, Batı ile Rusya arasında iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olarak öne çıktı. 15-17 Haziran'daki Moskova ziyareti de bu diplomasi trafiğinin yeni bir aşaması olarak görülüyor. Görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekat, Suriye'deki son gelişmeler, enerji işbirliği ve ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Fidan'ın Lavrov dışında Rus yetkililerle de temaslarda bulunacağı bildiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-17 Haziran'da Moskova'da kritik temaslarda bulunacak. Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde yoğunlaşan Türk-Rus diplomasi trafiğinde Ukrayna, Suriye, enerji ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıkarken yeni ziyaretin ikili ilişkilerdeki son durumu ortaya koyması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ile ilgili yeni bir ayrıntıya ulaşıldı.

0: Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde operasyon düzenlendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Anlaşmayı bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına önemli bir gelişme olarak nitelendiren Erdoğan, sürecin kalıcı huzur ve güven ortamına katkı sunmasını temenni etti. Mutabakatın imzalanmasına kadar gerilimi artırabilecek açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, olası sabotaj girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı, ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Toplantıda 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. CHP'de mutlak putlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. Bir öğretmenle 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği tespit edildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunlarının ilkokuldayken başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle öğretmenler tarafından saldırganın ilkokuldayken 3, ortaokuldayken de 29 olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine gönderildiği ortaya çıktı. Öte yandan 3 günlüğüne Kahramanmaraş'a giden Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon saldırı sırasında görevde olanlarla saldırıdan bir süre önce görevden alınan okul yönetimi ve öğretmenler, il emniyet müdürlüğünde görevli psikologlar, saldırıda hayatını kaybedenlerle yaralananların aileleri olmak üzere toplam 53 kişiyi dinledi. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'in de olduğu 34 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u tutuklandı. 94 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer zanlıların işlemleri devam ediyor. İstanbul Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı yeniden görünür hale geldi. İstanbul'da otobüs, metrobüs, tramvaylar ve duraklarda unutulan eşyalar yarın ihaleyle yeni sahiplerini bulacak. Toplam 7566 eşya yarın 9.30'da 11.30 saatleri arasında Karaköy Gar binasında açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Yarın yapılacak ihaleye tüm vatandaşlar katılabiliyor. Katılım için herhangi bir ücret ödenmiyor. Ekonomi. Motorine indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.361 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.561, çeyrek altın 10.719, tam altın 42.733, ata altını ise 43.811 lira. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar efendim. Ben Serhat Ayan. Yine bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için, piyasada, teknoloji dünyasında neler olup bittiğini konuşmak için. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söyledikten sonra hemen başlayalım efendim konuklarımıza merhaba demeye. Efendim ilk konuğumuz GİAD, yani Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal. Merhabalar Melis Hanım.
3: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Enteresan çalışmalar içindesiniz GİAD olarak. Tebrik ediyorum sizleri. Biraz hani bu çalışmaların doğasıyla başlayalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben sizin çalışmalarınıza konuk oldum. Gerçekten de enteresan da buldum bunu. Bir yapay zeka girişimcilik asistanı hayata geçirdiniz ama bence asistandan biraz daha fazlası bu.
3: Çok teşekkürler. Evet, aslında biz bu projeye aslında biraz şöyle karar verdik. Dünyadaki girişimcilik ekosistemiyle aslında Türkiye'deki ekosistem biraz farklı ilerliyor. Dolayısıyla evet. Türkiye'deki girişimcilik, üniversitelerde öğretilen girişimcilik dersleri de birazcık Amerikan ekolüne göre uyarlanmış durumda. Evet. Ve biz de aslında kendi içimizde şunu konuştuk. Biz kendi GİAD üyelerimiz de dahil olmak üzere Türkiye'de birçok başarılı girişim var. Ve biz kendi üyelerimizin deneyimlerinden faydalanarak aslında bir girişimcilik asistanı, mentörü oluşturamaz mıyız diye aslında ortaya böyle bir fikir attık ve bunun sonucunda da aslında çalışmaya başladık. Şu anda da ChatGPT'nin GPT'ler sayfasından GİAD girişimcilik asistanı olarak erişilebilir durumda. Tamamen kendi üyelerimizin geçmiş hem aile şirketi temsilcilerinin, üçüncü nesil, ikinci evet. nesil temsilcilerinin deneyimlerinden hem de kurum içi girişimcilik deneyimlerinden veya bağımsız olarak girişimcilik deneyimlerinden faydalanan bir asistan modeli şu anda.
2: Süper bir şey bu. Çünkü şimdi herkes ChatGPT bir yapay zeka olarak görüyor. Ama altındaki o GPT kavramının ne olduğunu tam kavrayamamış durumda. Orada gerçekten de bayağı maden var. Yani ben yapacağım bir sürü dikey işte orayı kullanırım. Resim yaptırmak istesem de orayı kullanıyorum. Müzik için de orayı kullanıyorum. Ama mesela böyle derinlemesine araştırmalar için de onu kullanırım. Hatta haberler için ben kendime özel bir GPT yaptım. Hiç dünyaya açmadım. Onları kullanıyorum. Yani sizin bir girişim adına böyle bir şey yapmış olmanız bence çok güzel olmuş. İncelemelerimden de bunu söyleyebilirim. Hatta ben biraz onu ChatGPT'nin kendisine sordum. Ne diyorsun bu GPT için dedim. Çok pozitif konuştu.
3: Öyle mi? Çok iyi. Çok sevindim.
2: Kesinlikle. Yani bir tablo yaptı mesela. Tabloyu ben size isterseniz söyleyeyim. Ben dedim ki yani hani benim böyle bir GPT'm olmasaydı, GİAD'ın yaptığı bir GPT'm olmasaydı aynı soruları ben sana sorsaydım bana ne cevap verirdin dedim. Dedi ki yani yine şey yapardım ama bunun dedi olmuş olması farklı yönlerden çok şeyler katıyor dedi. Mesela genel bilgi için yani genel girişimcilik bilgisi için evet az çok %5 ile 10 arası bir fark yaratır hayatınızda dedi. Ama mesela iş kurmak için orta, yatırım hazırlığı için orta yüksek, Türkiye'de girişimcilik için aile şirketleri, kurumsallaşma ve nakit akışı ve büyüme kararları için yüksek katma değer sağlar bu GPT dedi. Yani evet, bu onların ChatGPT'nin kendi yorumları.
3: Evet, çünkü Türkiye'de en önemli aslında girişimcilikte bu zorlu koşullar dediğimiz en önemli konu nakit akışı tabii ki. Ve de aynı zamanda evet. sermaye erişimin tabii ki bir Amerika kadar yüksek olmaması. Ya da evet. belki bazı global ülkelerde bu konuya dahil edebiliriz. Dolayısıyla aslında burada en önemlisi Yani bootstrapping dediğimiz aslında kendi imkanlarıyla nereye kadar gidebilir? Veya aslında bu ürüne dönüşmeden önce belki müşterilere önceden belirlenebilir mi? Türk ekolü biraz daha buna dayanıyor aslında başarılı olabilmesi için girişimin ve bizde mesela işte Amerika'daki klasik girişimler gibi hani deney yanıl işte pivota tekrar dene gibi bir metot belki biraz maliyet açısından girişimcilikte yorucu olabilir. Dolayısıyla burada geçmişteki başarılı deneyimlerin bu anlamda da çok faydası var. Bizde denemelerde hani bu tabii eğittikten sonra denemelerimizde mesela ben de şunu da sordum. İşte mesela Türkiye'de bir girişim kurmak istiyorum. En iyi olduğum alan yazılım ama ne yapacağımı bilmiyorum mesela. Hani girişimci olmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum örneğin. Burada aslında bana mesela şunu aslında tavsiye etti daha çok. Yani öncelikle bir network'ü kur, pazarı doğrula. Yani aslında ürün o kadar sonra geldi ki adımlarda. İşte müşterilerle konuş. Müşterilerin buna gerçekten para ödemeye niyeti var mı? Hani evet çok güzel girişim ama hani sizde kalsın mı diyorlar yoksa evet böyle bir şey olsaydı beni hayatımı kolaylaştırır mıydı şeklinde mi cevap veriyor. Nakit akışını ve iş modelini kur. Yani dolayısıyla riski minimize etmek için birçok adım söyledi ürünü oluşturmadan önce. Hatta ben olsaydım dedi ürünü çıkartmadan Figma'da bir prototip yayınlardım ve o prototiple müşterilere gitmeye başlardım şeklinde.
2: Çok enteresan.
3: Bir öneride bulundu ve bence bu Türkiye için de çok doğru bir strateji olur.
2: Ya evet şimdi hani yapay zeka bizim hayatımızı mucizevi bir şekilde kurtarmıyor ama sizin gibi doğru verilerle besleyen uygulamaların ardından bayağı bir katkı sağlayabilir değil mi efendim? Yani siz bunu bizzat deneyimlediniz.
3: Tabii yani şöyle aslında yapay zeka şu anda erişebildiğimiz tüm veri kaynaklarından eğitilmiş bir model durumunda. Yani dolayısıyla evet. Web'de erişebildiğimiz her türlü bilgiyle eğitilmiş bir model. Bir de bizim aslında web'de paylaşmadığımız, örneğin bizim bir üyemizin 40 yıllık aile şirketinin içerisinden doğan bir girişim. Bu bir yerlerde paylaşılmadıysa bu eğitim verisi bu sete dahil değil. Biz de aslında bundan yola çıkarak birazcık daha özelleştirilmiş bir şey. Yani iyi olan bir şeyin üzerine biraz daha özelleştirilmiş hale getirmek aslında buradaki amacımızdı. Dolayısıyla girişimcilik tarafında oldukça faydalı olacağını düşünüyorum ki biz bunu özellikle de üniversiteler ve teknokentlerle iletişimde kalarak onlara kullanmalarına teşvik edecek şekilde paylaşıyoruz ve basın lansmanımız da bu şekilde gerçekleşti. Yani daha çok hani GİAD bu projeyi yaptıktan ziyade gerçekten birilerine dokunması, bir girişimcinin hani bir soru sorarak bir ışık bile yakması bizim için aslında çok başarılı bir proje kapsamına geçebilmesinin aslında en önemli donelerinden biri diyebilirim. Biz o yüzden de şu anda sadece en çok üniversitelerle, teknokentlerle, profesör hocalarımızla iletişime geçip kendi öğrencilerinde veya işte kurumlarda yine özel sektör veri havuzumuzdan da kurumlarla iletişime geçerek kurum içi girişimciliklerin oluşmasıyla ilgili lansmanları gerçekleştiriyoruz.
2: Vallahi süper bir şey bu. Mesela ben sıradan bir girişimci olarak buradan bilgi almaya çalıştım ve dedim ki şimdi şeyin içine geçiyorum. GİAD'ın GPT'sinin içine geçiyorum. Oradan bana daha fazla neler verebilirsin dedim. Bana şunu söyledi. Enflasyon, kur riski, nakit akışı, finansmana erişim, bürokrasi, regülasyon değişkenliği, aile baskısı, ortaklık sorunları, kurumsallaşma eksikliği ve network etkisi dedi. Gerçekten de bunlar Türkiye'ye özel sorunlar. Amerika'dakilerin bunların çoğundan haberi olduğunu düşünmüyorum.
3: Tabii ki yani mesela aile şirketleri her ülkede farklı yani farklı problemleri içinde barındıran bir konu. Dolayısıyla evet. Türkiye'de çözüm stratejisi biraz daha hani belki geçmiş nesillerden gelen hani mevcut nakiti koruma, yeni risk almama ya da tam emin olmadan bir şeye adım atmama üzerine olduğu için dolayısıyla mesela o alanda olduk yani normal bir GPT'nin vereceği bir cevaptan çok daha verimli olacaktır. O taraftaki
2: vallahi süper bir şey
3: yaklaşımı.
2: Peki evet. Bunun kodlanması sizi çok yordu mu? Yani ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum soruma tekraren. Yani sizin gibi dikey bilgi sahibi olan kurumların bu bilgileri paylaşıyor olması büyük bir incelik. Gerçekten de piyasaya çok şey katar mı? Yani çünkü sizin verdiğiniz bilgilerin toplanması için dediğim gibi 30 sene genç yatırımcı iş adamlarını bir şeyde toplamış olmak gerekiyor. Şimdi bu bilgilere sahip olduktan sonra bunları buraya aktarmak zor oldu mu efendim? Sizin için nasıl bir süreçti?
3: Şöyle aslında yani kodlanması tarafında tabii ki bir vakit ve emek harcandı ama asıl daha kritik olan bu genellikle yazılım projelerinde de en kritik alan olarak gördüğümüz temiz bir veriye ulaşmak. Dolayısıyla burada bu sistemin anlayabileceği dilden temiz bir veri şeklinde üyelerimizle birebir röportajlar yaparak onları aslında veri setlerine dönüştürmek kısmı bize en çok yoran kısım diye belirtebilirim. Bu konuda genel sekreterlik ekibimiz de çok yoğun çalıştı. Dolayısıyla öncelikle veriyi bir hem sonrasında anonimleştirmek de bu arada aynı şekilde.
2: Tabii.
3: Hem bir temiz bir veriye ulaşmak, sonrasında anonimleştirmek ve sonrasında bunu özelleştirmek şeklinde fazlandırdık diye özetleyebilirim.
2: Ne kadar sürdü efendim ve kaç kişi çalıştı? Yani böyle adam ay olarak baktığımızda böyle bir tablomuz var mı?
3: Şöyle bizim
2: zor sordum biliyorum ama.
3: Evet, bizim aslında bu tarafta yaklaşık 30 üyemizden bilgileri alma kısmında çalıştık. Onun dışında genel sekreterlik ekibimizden 5 kişi bu alanda bir veriyi dönüştürme ve aynı zamanda röportaj veriye dönüştürme, anonimleştirme tarafında destek verdiler. Bir de aynı zamanda biz çalışma grubu, dijital çalışma grubumuz ve eş başkanları Profesör Doktor Şadi Evren Şeker ve ben Melis Topal birlikte bunu aslında sisteme dönüştürdük şeklinde özetleyebilirim.
2: Harikasınız ya. Yani dediğim gibi keşke sizin gibi böylesine veriye sahip, temiz veriye sahip ve bunları temizleme gücüne sahip bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu şekilde dikey katkılar verebilseler. Yani çünkü gerçekten çok önemli bir katkı. Şimdi ben sizin paketlerinize de bakıyorum bir yandan da. İşte katılımcıların sentezleri var içinde. Katılımcıların işte pazarlama, etkinlik, reklam, bilişim, emlak, bilgi hizmetleri, üretim gibi şeyleri var. İşte üretimden, gıdadan, sağlıktan, yönetim danışmanlığına kadar yaptıklarınız var. İnanılmaz tabii. Şeyler bunlar. Bunları gerçekten de internet aramasıyla falan bulmaya imkan ve ihtimal yok.
3: Tabii aslında zaten bunu birazcık da şöyle de düşünerek ilerledik. Biz yaklaşık 15 yıldır GİAD'da GİAD Akademi altında bir çalışma grubumuz var ve bu projeyi yürütüyoruz. Burada da anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle girişimcilik derslerinde her bir derste bir GİAD üyemizi ders vermesini sağlayarak yani konuk ederek aslında öğrencilere pratikte nasıl olduğunu aktarmak üzerine 15 yıldır çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sadece hani doğal olarak hani hem bizim üyelerimizin de program yoğunluğundan dolayı hem de hani kısıtlı bir üniversiteye erişebilmemizden dolayı sadece hani gittiğimiz üniversitelerde bu deneyimleri aktarabiliyorduk. Biz de bunu hani bir yerlerde yazılı olarak anlatmak yerine şu an günümüz yapay zeka dünyası olduğu için de aslında dedik ki bunu daha fazla kişiye ulaştırmak bizim için aslında bir yapay zeka asistanına dönüştürmek de mümkün olabilir diye karar verdik. Evet. Ve aslında birazcık buradan da doğan bir girişim oldu. Dileriz bütün hem girişimci olmak isteyen kişilere hem öğrencilere, üniversite öğrencilerine faydalı olur.
2: Valla hani sizin söylediklerinizden yola çıkarak ben şunu görüyorum. Hani bunu bir ayda yapmış olsanız bile siz bunu aslında 15 yıl artı bir ayda yaptınız.
3: Tabii bir ay değil. Zaten bizim aslında...
2: Abartarak söylüyorum.
3: Evet aynen çok kesinlikle. Bizim zaten dönemimizin en başında belirlenen projelerden biriydi. Dolayısıyla hazırlık sürecimiz daha uzun süren taraf oldu. Geliştirme süreci de ama dediğiniz gibi geliştirme süreci yaklaşık bir ay diyebiliriz.
2: Harikasınız. Bundan sonra bunun gibi projeleri görecek miyiz sizden efendim?
3: Tabii bunun gibi veya daha farklı belki bunu daha geliştirerek daha öteye taşımak gibi planlarımız da gelecekte olacaktır.
2: Melis Hanım var, tebrik ediyorum sizi gerçekten de ve şahsınızda bütün İş İnsanları Derneği'ndeki paydaşlarınızı da tebrik ediyorum. Dört gözle bekliyoruz. Ne zaman böyle bir proje yaparsanız bizim kapılarımız sonuna kadar açık. Burada mutlaka tanıtalım sizinle beraber.
3: Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Sizin de bu duyurularınız ve destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için de.
2: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
3: Saygılar, keyifli yayınlar olsun. Hoşçakalın.
2: Sağ olun efendim. Evet, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GİAD'ın dijital çalışma grubu eş başkanı Melis Topal'la konuştuk efendim. ChatGPT'ye girdiğiniz zaman GPT'ler kısmına girin ve oradan bu yapay zeka asistanını bulabilirsiniz. GİAD yapay zeka girişimcilik asistanı diye arattığınızda karşınıza çıkıyor. Çok öneririm. Keyifle konuşmak için bile, sohbet etmek için bile çok başarılı bir asistan olmuş. Şimdi efendim hemen diğer konumuza ve konuğumuza geçelim. Attığımızda Lean Weiser'ın kurucusu, Yalın Dönüşüm ve Operasyonel Mükemmellik Uzmanı Can Yükselen var. Merhabalar Can Bey.
4: Merhabalar.
2: Vallahi efendim böyle sizi şey yaparken, anons ederken bile insanın içi bir tuhaf oluyor. O operasyonel mükemmellik uzmanı deyince böylesi bir insandan konuşmuş olmak çok iyi geliyor.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
2: Can Bey, hemen sizi ve Leanwiser'ı tanıyarak başlayalım ki konumuza ışık tutsun. Çok fazla konuşacak şeyimiz var çünkü.
4: Tabii ki. Can Yükselen ben. Leanwiser'ın kurucusuyum. Makine mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisi, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği master'ım var. Doktoramı da yine İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde sürdürüyorum. Bütün alanım sizin bahsettiğiniz gibi operasyonel mühendislik, robot geliştirme, işletmelerin artım, operasyonel mühendislik, mekanlarını yazmak.
2: Can Bey, telefonunuzda sanırım bir sorun var. Böyle sizi arkadaşlarımız tekrar arasınlar isterseniz. Biz sizinle hemen bir dakika sonra tekrar birlikte olalım. Bir minik aksaklığı gidermiş olalım. Sizi de bekletelim. Bu arada dediğim gibi Can Bey de kendini bize tanıtırken böyle teknik olaylar zaman zaman başımıza gelebiliyor. Bir dakikasını istedik Can Bey'den. Leanwiser'ın kurucusu kendisi, Yalın Dönüşüm ve Operasyonel Mükemmellik Uzmanı. Birazdan onunla tekrar konuşacağız. Özellikle de Türkiye'de o dijital dönüşümün, şirketlerin dönüşümünü vesaireleri konuşacağız. Çünkü gerçekten bu alanda bizim konuşmaya ihtiyacımız var. Hep birlikte aslında tartışmaya ihtiyacımız var. Evet, Can Bey tekrar hattaymış. Can Bey, sesim geliyor değil mi?
4: Geliyor. Buyurun.
2: Süper, süper. Şimdi isterseniz konularımıza geçelim. Böyle bir geçiş yapalım. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum efendim ben sizinle. Şimdi Türkiye'de şirketler dijital dönüşüm derken gerçekten iş yapış biçimlerini mi değiştiriyor? Yoksa mevcut dağınıklığı yeni yazılımlarla telafi etmeye mi çalışıyor? Burayı anlayabilmeyi çok isterim.
4: Öncelikle tabii çok önemli bir soru bu sorduğunuz. Sesim şu an iyi geliyor değil mi bu arada? Bir problem.
2: Geliyor, evet efendim, geliyor.
4: Tamam.
2: Kesinlikle geliyor.
4: Dijital dönüşüm konusu gerçekten kritik ve kıymetli bir konu ve yapay zeka ile beraber tabii ki yazılım geliştirme, kod geliştirme süreçleri de tabii ki çok hızlandı. Ama bir yandan da ki bu süreçlerin içerisinde yazılımların geliştirilmesi esnasında süreci hızlandırdığı gibi bir yandan da tabii ki çok hızlı olması her şeyin biraz kafa karışıklıkları da yapabiliyor süreçlerde, firmalarda. Evet. Yakın zamanda birçok işletmede yazılım işinin artık neredeyse ortadan kalkacağı, hatta telefonlarımızda bile uygulamaların artık ortadan kalkacağı anlaşılıyor. İstediğimiz yazılımı yapay zeka ile hızlıca yazabileceğimizi söylüyorlar. Ama tabii ki şu an bir yandan o kadar hızlı bir üretim süreci yaşıyoruz ki yapay zeka ile beraber ciddi de bir kafa karışıklığı yaratıyor bu durum.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki yine şimdi yapay zekaya geçmeden önce ben hemen şunu sorayım size. Mesela şey vardı, biz bir aralar 2000'lerin başından itibaren, hatta 90'ların sonundan itibaren ERP'yi anlatmaya çalışıyorduk insanlara, CRM'i anlatmaya çalışıyorduk. Yani kaynak kullanımı için, işte müşteri ilişkileri yönetimi için uygulamalar anlatmaya çalışıyorduk. Ama insanlar sanki buna geçince kendilerini dijital olarak dönüşmüş saymaya başladılar. Bana biraz evet, ters geliyordu ama bilmiyorum doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum efendim?
4: Yani bu tarz yazılımlar aslında bir yanılsama yaratabiliyor. İşte CRM yazılımları, ERP yazılımları kesinlikle çok kıymetli yazılımlar. İşleri de kolaylaştırıyorlar ama dijital dönüşüm için yeterli değiller ne yazık ki. Çünkü doğru bir dijital dönüşüm için ve bu tarz yazılımların kullanımı için süreçlerin doğru tasarlanmaya ihtiyacı var. Genellikle bu tarz yazılımlar çoğu zaman verimlilik vaadi ya da operasyonu geliştirme vaadiyle sürece giriyorlar. Ancak süreçler doğru tanımlanmadan bu yazılımlar kullanıldığında tam tersi daha büyük karmaşa yaratma riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden biz öncelikli olarak operasyonun analiz edilmesini ve operasyon analizinden sonra buradaki sürecin tasarlanması, kavramsal tasarım adını veriyoruz biz buna. Bundan sonra doğru bir yazılım altyapısının oluşturulmasını gerek CRM, gerek ERP, gerek başka yazılımlar için aynı şey geçerli, tavsiye ediyoruz.
2: Evet. Yani insanlar internetten bir yazılım indirip ona lisans parası verince dijital olarak dönüşmüş olmuyorlar diye anlıyorum, değil mi?
4: Kesinlikle öyle. Yani bu bir furya, sizin aslında ifade ettiğiniz şekilde. Yani bir dijital dönüşüm şu anın moda kavramı, günümüzün en güncel kavramlarından biri ve çoğu firma, çoğu yönetici, çoğu kişi bu konuyu kaçırmamak adına ve bu konuyla alakalı bir şeyleri kaybetmemek adına, işte FOMO diyoruz buna, Fear of Missing
2: Evet.
4: Out, yani kaçırmamak
2: Evet.
4: korkusuyla bir şeyler
2: Evet.
4: yapma kaygısına giriyorlar. Ve bu bir şeyler yapma kaygısıyla bazen yanlış kararlar alınabiliyor. Çoğu yazılım satın alınma ve yazılım kararı da bu tarz aslında FOMO'nun bir sonucu. Bazen gereksiz birçok yazılımla karşı karşıya kalabiliyoruz ya da aynı işlevi özeten
2: Ah, evet.
4: birçok yazılımı firmada görme ile karşı karşıya kalabiliyoruz.
2: Peki yani bu ERP ve CRM'in yerine biz yapay zeka koyduk deyince de yapay zeka kullanmış olmaya başlamıyorlar. Yine aynı mantıkla yani.
4: Kesinlikle. Yapay zeka tabii ki veriyi işlemeyi daha hızlı ve daha etkin hale getirecek. Bu anlamda yapay zeka işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştıracak ama yine de ön şart olarak her zaman prosesin tasarımı, sürecin tasarımı ve süreçteki anormalliklerin, gereksizliklerin önce tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasını öneriyoruz. Aksi halde yazılımınız doğru bile olsa, süreciniz yanlışsa israf üretmeye, hata üretmeye açık bir sistem oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da sizin proseslerinizi daha hızlı değil, daha hızlı israf verimsizlik üreten yapılara dönüştürüyor.
2: Evet, israfa zaten ihtiyacımız yok. Bir de bunu hızlıca yapmaya hiç ihtiyacımız yok gerçekten de. Şimdi genellikle bu kavramları, dijital dönüşüm kavramlarını büyük şirketler, kocaman kocaman global şirketler anlatırken ben onları biraz yarım kulak dinliyorum efendim. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü sahayı bilmiyorlar. En azından Türkiye'de sahayı bilmiyorlar. Çoğunluğu bilmiyor. Şimdi sizin gibi şirketlerle konuşurken de büyük mutluluk duyuyorum. Bizzat o insanlarla konuşma, diyalog halindesiniz. Şimdi bu anlamda ben size şunu sorsam, yani sahada gördüğünüz en önemli eksiklik nedir? Teknoloji eksikliği mi? Yönetim kültürü eksikliği mi? Buna direnç gösteren işte ne bileyim patronaj yapısı mı? Nedir efendim?
4: Yani burada aslında bir kompleks bir yapı var. Tek başına şu eksiklikten bahsetmek bazen tek başına yeterli olmayabiliyor. Bazı yerlerde yönetim kararlılığı eksikliği olabiliyor. Bazı yerlerde altyapı eksikliği olabiliyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi global firmalarda ya da büyük firmaların çoğunda tabii dijital dönüşüm konusu belli bir olgunluğa erişmiş prosesler için doğru bir gereklilik, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama Türkiye'de %98 civarı KOBİ'nin olduğu bir işletme ortamında, Türkiye'deki işletmelerin %98 KOBİ statüsünde, dışarıdaki global firmaların içinde bulunduğu durumu gözeterek biz de dijitalleşmeliyiz kaygısıyla az evvel bahsettiğim yanlış kararlar verilebiliyor. Aslında büyük hatalardan biri burada anı yakalama korkusu, az evvel de söyledim, ve bu korkuyla hızlıca zamanı yakalama hareketliliğiyle modaya uyma kaygısıyla bazen yönetsel kararlar almak. Birinci aslında eksiklik bu diyebiliriz. İkinci eksiklik süreçleri ve bütününü görememe eksikliği. Yani firmalar şu an için daha kısa vadeli kararlarla, yani çoğu firma, KOBİ statüsünde olan firmalar için de söylüyoruz bunu, kısa vadeli kararlarla ve bir an evvel hızlı bir şekilde kar etme üzerine prosesleri çok düşünmeden sonuç odaklı yönetimle yönetilen firmaların bir aslında problemleriyle karşılaşıyoruz. Yani kısa vadeli kararlar verip karlılığa, salt karlılığa odaklandığınız zaman, uzun vadeyi düşünmediğiniz zaman, derece odaklanmadığınız zaman yine aslında yanlış bir noktaya doğru savrulabiliyor. Üçüncü konu ise gerek tüm dönüş faaliyetlerinde gerek dijital dönüşümde eksikliğini hissettiğimiz konu yönetim kararlılığı konusu. Yönetimin daha uzun vadeli, mantıklı ve süreç odaklı kararlar vererek bu dönüşüm faaliyetlerinin arkasında durması gerekiyor. Gerek operasyonel dönüşüm, gerek dijital dönüşüm faaliyetleri. Çünkü bu tür faaliyetler bazen günün etkisiyle beraber moda olabiliyor. Ama yönetim ilgisini başka bir şeye kaydırdığı zaman alt kademelerde otomatikman yönetim ilgisini kaybettiği için gündelik işlerine ya da günü kurtarma aktivitelerine dönebiliyorlar. Yani dönemsel kararlarla hareket etmek yerine daha uzun vadeli, kararlı ve stratejik bir bakış açısıyla ilerlenmesi gerekiyor bu tür faaliyetlerde.
2: Efendim, o moda kavramı zaten sizin de çok güzel işaretlediğiniz o moda kavramını ben 35 yıldır teknoloji basınının içindeyim ve hani çıkmış bir sürü gelişmeleri şimdi burada sayınca insanları taş devrine dönmüş gibi olacaklar ama internet sitesi açmaktan, mobil ofise geçmekten, ERP'lerden, bulutlardan işte şeylere kadar bir sürü şeyin ilkini gördüm ve insanlara bunları anlatmaya çalıştım. Çoğu zaman birçok şirket buraya ihtiyacı olduğu için değil, moda olduğu için geldi. Hatta yapay zekada şu anda bunu bangır bangır yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil bu arada. Yurt dışında da bu aynı şey söz konusu. Yapay zeka çok konuşuluyor. Hadi yapay zeka yapalım filan. Ya tamam da gerçekten işimizi verimli hale getirecek mi? Çok az insan konuşuyor. Yani sırf evet, moda olduğu için bu işin içine giren çok fazla kavram gördüm ben şu 35 yıl içinde geçtiğimiz.
4: Kesinlikle, yani biraz modalarla fazla hareket ediyoruz. Yani operasyonel mükemmel sürecin içerisinde işte 17 yıldır ben de danışmanlık yapan biri olarak ifade edeyim. Evet. Benzer şeyleri. Aynı zamanda ben dijital dönüşüm de danışmanıyım. TÜBİTAK tarafından akredite. Dijital dönüşüm danışmanlığı da yaptığımız için operasyonel mükemmellik, dijital dönüşüm iç içe konular. Ama zaman içerisinde her 10 yılda bir bu kavramlar şekilleniyor ve değişiyor, dönüşüyor. İşte 10 yıl önce yapay zeka kavramı çok popüler değildi ama Endüstri 4.0 kavramı çok ön planda.
2: Aynen.
4: Bunu bilmeden biz Endüstri 4.0'a gitmeliyiz diyorlardı ama henüz 2.0'da bile olmayıp 4.0'a hayalinden filmlerle çok karşılaştım. O yüzden 3.0'la 4.0'ı karıştıran firmalarla da çok karıştırdım. Yani otomasyonun 4.0 olduğunu sananlar veyahut da seri imalata henüz geçmeden 4.0'a geçmek konusunda istekli olanlar. Şimdi de yapay zeka konusunda aynı durumla karşı karşıyayız. Tabii bu durumu şöyle ifade etmek lazım. Yani bu konuları eleştiriyor olmak aslında onlara karşı olduğumuz anlamına kesinlikle gelmiyor. Operasyonel mükemmellik aslında çok iyi bir çatı kavram. Gerek 4.0 için, gerek yapay zeka için, gerek doğru yazılım kullanımı için. Çünkü operasyonel mükemmelliğin amacı adı üzerinde süreçleri mükemmelleştirmesi üzerinde çalışan bir sistem. Ve zamana bağlı modası olan bir kavramın ötesinde bir girdinin, bir prosesin ve bu prosese bağlı çıktının olduğu her yerde zamansız bir şekilde faaliyet gösteren bir kavram bu kavram. Dolayısıyla evet, operasyonu doğru şekilde mükemmelleştirmeden yapılacak her türlü dijital yatırım, yapay zeka yatırımı, yazılım hamlesi ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor ve az evvel ifade ettiğim gibi katma değersiz olarak bizim israf olarak ifade ettiğimiz faaliyete hızını artırabiliyor. Yani burada söylediğimiz şey dijitalizasyona karşı olduğumuz ya da yapay zekaya düşman olduğumuz değil. Aksine doğru süreçler tasarlandığında yapay zeka, dijitalizasyon ve yazılım yatırımlarının çok yerinde olacağı. Ancak az evvel söylediğim ön şartı sağlamak koşuluyla.
2: Zaten efendim sizin ve benim gibi insanların dijitalizasyona karşı olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani biz insanları dijitalleşmeyi anlatırken buna karşı olarak anlatmamız zaten şey değil. Ama mesela şunu da sormak isterim size. Yani mesela yapay zekayı getirdik, bir şirkete getirdik ve tüm yönleri de kurduk. Buradaki bizim başarı kriterimiz, verimlilik kriterimiz ne olmalı? Zaman mı kazanmalıyız? Karlılık mı artmalı? Hatalar mı azalmalı? Ne olmalı efendim?
4: Yani şöyle, bizim yine operasyonel mükemmellik bakış açısıyla tabii ki ifade edeceğim. Bizim baktığımız aslında 3 ana unsur var işletmelerde başarının anahtarı olarak ifade ettiğimiz QDC diyoruz. Yani kalite, kalitenin Q'su, delivery, evet, teslimatın D'si ve cost, evet, maliyetin İngilizce C'si. bu üç kavrama pozitif katkı sağlayabiliyorsa eğer yapmış olduğunuz çalışmalar, o anlamda yatırımınız da doğru olduğu anlamına gelir. Yani siz daha önce yapmakta olduğunuz bir işi daha kaliteli yapmanızı sağlıyorsa ya da daha iyi bir şekilde müşteriye ulaştırmanızı, daha az bekleterek müşteriye ulaştırmanızı ya da müşteri beklentileriyle uyumlu şekilde teslimatı gerçekleştirmenizi sağlıyorsa bu doğru bir yatırımdır. Yine cost tarafına baktığınız zaman da maliyet itibariyle size daha düşük maliyetle bunları yaptırmayı başarıyorsa doğru bir yatırım olduğundan bahsedebiliriz. Yapay zeka için de bu 3 metrik geçerli yine.
2: Peki şimdi Türkiye'nin %98 evet o pazarı oluşturanların %98'i KOBİ'ler dediniz. Harika bir gözlem bu. Evet yani biz yıllardır KOBİ'ler için konuşuyoruz, KOBİ'lere yöneliyoruz. Ya sizce ideal bir dijitalizasyon süreci nasıl olur? Son olarak size bunu sormak istiyorum. Yani böyle insan kaynağı mıdır, veri altyapısı mıdır, ne bileyim bütçe ve şey midir? Neleri düzelterek insanlar mesela yapay zekaya doğru ya da dijitalizasyona doğru adımlar atmalılar efendim? Bunu sizden alabilir miyiz?
4: Evet, yani burada operasyonel mükemmellikte ve yalın dönüşümde de bizim en sık ifade ettiğimiz ilk kavramı aslında demek lazım. Değer kavramına. Yani değeri tanımlayan da müşteri. Dolayısıyla müşterinin gözünden aslında olayları irdeleyebiliyor muyuz, inceleyebiliyor muyuz, buna bakmak lazım. Eğer üretim yapan bir tesisseniz, ürününüz, hizmet veren bir tesisseniz, hizmetiniz müşteri beklentilerini de karşılıyor mu? Yine bu bağlamda baktığınız zaman yatırım anlamında da yapmış olduğunuz yatırımlar sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Müşteri beklentilerini karşılamaya dönük sonuçlar elde etmenizi sağlıyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Evet. Bu anlamda Türkiye'deki KOBİ seviyesindeki firmaların en büyük ulaşması gereken konu işletmeyi bir şekilde ayakta tutabilmek ve büyümek. Sürdürülebilir bir büyüme için işletmenin karlılığını koruması lazım. Öncelikli olarak bu tarz yapay zeka ya da dijitalizasyon yatırımlarında işletmenin karlılığını korumak için de ilk bakması gereken şey gerçekten ben son kullanıcı olarak yani müşteri olarak baktığınızda son kullanıcının beklentilerine uygun şekilde proseslerimi tasarladım mı? Önce buna bakmalı. Aynı zamanda bir de iç müşteri bağlamında tabii durumu olması lazım. Eğer bir üretim tesisi ise bu üretim tesisindeki beklentilere uyumlu bir yazılım geliştirebiliyor muyum ben bu yapay zekayla? Ya da dijital dönüşüm bağlamında üretim tesisinin beklentilerine uyumlu bir yazılım ürettim mi? Buna bakıyor olması lazım. Eğer bunlar doğru ve yeterli şekilde sağlanmadığında gerek iç müşteri beklentileri sağlanmadığı için dolayısıyla dış müşteri beklentileriyle uyumlu bir yapı ortaya konmadığı için ne yazık ki hüsran oluşabiliyor. O yüzden bir sıralama yapmak gerekirse her zaman önceliğimiz bir kavramsal tasarım olmalı bu tür yazılım çalışmalarında. Ve kavramsal tasarımın ön şartı da değer gözüyle, müşteri gözüyle veyahut da kullanıcı gözüyle bakmak. Bu kullanıcı sizin ürününüzün kullanıcısı olabilir dışarıda tüketici veyahut da sizin ürün ya da hizmetlerinizin iç müşterisi olan kullanıcılar olabilir. İşte bu bir üretim ve bu yazılımı kullanan bu çalışmalı. Onların beklentileri zor anlayabilmek. Onların beklentileri de bu tarz yazılımları geliştirebilir olmak gerekir.
2: Can Bey gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Ben sizi takibe devam edeceğim. Lütfen böylesi konularda hani ileriye doğru atılmış her adımda bizi uyarın ve yine biz bunları sizinle konuşalım efendim.
4: Memnuniyetle her zaman seve seve keyifle katılmak isterim ben de. Çok sağ olun. Umarım cevaplayabildim.
2: Saygılar efendim, harikasınız. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet, Leanwiser'ın kurucusu, yalın dönüşüm ve operasyonel mükemmellik uzmanı Can Yükselen'le konuştuk bu konuları. Şimdi minicik bir müzik arasına gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, You're Just Too Good To Be True, Can't Get My Eyes Off You şarkısını sizler için böyle bir coverladım. Yapay zeka ile birlikte elden geçirdik ve sizler için benim YouTube kanalımda koydum. Serhat Ayan ismini aratırsanız orada göreceksiniz bu şarkıları. Gerçekten de hoş şarkılar oldu. Ben biraz kendim için çalışıyorum. Bunları yaparken de böyle spy cover diye bir kavram yarattım. Böyle casusluk film müzikleri gibi hale dönüştürdüm hepsini. Bunları yani siz de yapın lütfen. Çok keyifli oluyor. İnsan sevdiği şarkıları böyle elden geçirince. Şimdi isterseniz haberlere geçelim. Çok önemli haber var. Yani hafta sonu karşımıza çıkan ve gerçekten de üstünde uzun uzadıya konuşmamız gereken haberlerden bir tanesi, Beyaz Saray Anthropic firmasına, yapay zeka firmasına bir el freni çekti. Şöyle bir sert bir el freni çekti. Fab 5 ve Mythos 5 modelleri vardı. Onları kapattı. Ne oldu? Olayı biraz ben size anlatayım. Şimdi bu şey, Fab 5 ve Mythos 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini durdurma talimatı verdi. Karar yalnızca Amerika dışındaki kullanıcıları değil, Amerika içinde bulunan yabancı uyrukları ve Anthropic'in yabancı uyruklu çalışanlarını da kapsıyor. Yani bu nedenle kararın etkisi ilk başında görüldüğünden, yani yabancılara dokunmasınca nedir yani'den çok daha büyük. Çünkü Anthropic bu ayrımı teknik ve hukuki olarak risksiz bir şekilde yapamayınca modelleri tüm kullanıcılar için kapatmak zorunda kaldı. Yani sadece yabancılar kullanmasın, ötekiler kullanabilsin, böyle bir şey yapamadığı için total olarak kapattı. Böylece hedeflenen şey yabancı erişimi sınırlamak iken ortaya çıkan sonuç, şirketin en gelişmiş iki modelinin fiilen küresel ölçekte devreden çıkartılması oldu. Peki niye Beyaz Saray böyle bir şey yapsın? Şimdi Amerikan yönetiminin temel iddiası, Fab 5'in güvenlik önlemlerini aşabildiği ve modelin yazılım ama açıklarını bulmak için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği yönünde. Buradaki mesele aslında sıradan bir sohbet botu meselesi değil. Endişe şu, modelin siber güvenlik alanında savunma amacıyla kullanılabilecek yeteneklerinin aslında saldırı amacıyla da kullanılabilmesi. Şimdi bir başka deyişle, model iyi niyetli bir güvenlik uzmanına sistem açığı bulmakta yardım edebiliyorsa, kötü niyetli bir aktörü de benzer şekilde yardım edebilir. Yani mesela bu şuna benziyor. Biz bundan sonra bıçak satmayı yasaklıyoruz. Çünkü bıçakla insanlar birbirlerini öldürebilirler. Abi tamam da ben bıçakla ekmeğin üstüne tereyağı sürüyorum. Ne bileyim et kesiyorum filan yani. Yok olsun diyor. Olsun. Adamlar birbirlerini kesebilir, o yüzden bıçak satmayı yasaklıyoruz biz diyor. Yani yapay zeka o tartışmanın, güvenlik tartışmanın tam ortasındaki ikilem bu işte. Savunma için geliştirilen bir araç saldırının hızlandırıcısına dönüşebiliyor. Şimdi Anthropic hükümetin kendisine yeterince somut teknik kanıt sunamadığını savunuyor bu arada. Şirket diyor ki eğer ortada dar kapsamlı, her kullanıcıda çalışmayan, evrensel olmayan bir jailbreak, yani o programı kırıp başka şeylerde kullanma ihtimali varsa, yüz milyonlarca kullanıcıya açılmış bir modelin bir gecede kapatılması için yeterli gerekçe bu değil diyor. Yani 3-5 kişi bunu kırıp da bilmem nerelerde kullanabiliyorsa, arkadaş biz nasıl oluyor da bunu bir sürü insana kullanıyoruz diye. Yani şöyle düşünün, mesela Microsoft işletim sistemi kullanıyorsunuz. Hacker Microsoft işletim sisteminin üstüne kurduğu bir yazılımda dünyayı hackliyor mesela. Ne oldu şimdi, bunun suçlusu Microsoft mu? Yani tuhaf bir yere gidiyoruz. Şimdi bu hikayenin içinde aslında çok daha çarpıcı bir kavram var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakikaten çok çarpıcı bir taraf bu. Amazon efendim. Şimdi Amazon yalnızca dışarıdan güvenlik uyarısı yapan bir şirket değil. Aynı zamanda Anthropic'in en büyük yatırımcılarından biri. Habere göre Amazon'un CEO'su Andy Jassy ve Amazon kaynaklı güvenlik araştırmaları Beyaz Saray'daki alarmın büyümesinde etkili olmuş. Yani Amazon diyor ki arkadaş burada bir sıkıntı çıkabilir diyor. Onun o sıkıntı çıkabilir demesinden sonra devlet şeyin üstüne, Anthropic'in üstüne çöküyor Amerika'da. Ama Amazon da bu arada Anthropic'in en önemli yatırımcısı. En çok parasını veren şirketlerden bir tanesi. Yani Amazon kendi yatırım yaptığı şirkete bunu yaparak kendini vurmadı mı diye sorduğumuzda cevap, kısa cevap aynen şu: evet vurdu. Yani çünkü Anthropic'in en gelişmiş modellerinin kapatılması şirketin ticari güvenilirliğine, kurumsal müşteri ilişkilerine, muhtemelen de halka arz var bu aralarda,
halkı arz süreçleri ve rekabet gücüne zarar verebilir duruma geldi. Amazon'un antropikteki yatırımının değeri de bundan olumsuz olarak etkilenecek tabii ki. Yani yatırımcı gözüyle bakınca bu hamle insanın kendi tuttuğu bindiği dalı kesmesine benziyor. Tam Nasrettin Hoca hikayesi oldu. Ama tabii olayı da sadece yatırımcı gözüyle okumamak lazım. Amazon aynı anda bir bulut sağlayıcısı. Yani Amazon'un aslında antropike yaptığı yatırımların dışında buluttan deli deli hizmetler satıyor. Ve orada siber güvenlik riski yaratacak bir şey Amazon'u farklı alanlardan da vurabilir. Yani Amazon için aslında iki ucu pis bir değnekten bahsediyoruz. Oradan tutsa kötü, buradan tutsa kötü Amazon en az kendini vuracak olan yerden girmiş gibi geldi bana. En az pis olan tarafını tuttu gibi geldi bana değneğin. İşte Amazon gerçekten ciddi bir güvenlik riski gördüyse ve bunu hükümete bildirmese daha sonra çıkacak bir sürü krizde çok daha ağır bir sorumlulukla karşı karşıya kalabilir diyor analistler. Yani burada kendi kendine gol attı demek kolay ama diğer taraftan da Amazon yatırımcı ayağına zarar verme pahasına bulut sağlayıcısı ve güvenlik aktörü kimliğini korumayı da seçti diyebiliriz. Aslında güzel davrandı demek mümkün olabilir bir başka açıdan. Şimdi yani peki niye yapıldı ki bu testler? Yani gerçekten de Anthropic'e şu andan test yapıp girdiler ya. Arkadaş neyin testi bu? Gelin ona bakalım biraz. Şimdi 2 Haziran 2026'da burada programımızda da günü gününe duyurduğumuz bir anlaşma vardı. Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security diye bir başkanlık kararnamesi çıktı. Bu kararnamede Amerikan hükümetine en gelişmiş yapay zeka modellerinin siber kabiliyetlerini değerlendirmek için bir kıyaslama süreci geliştirme görevi verildi bir kuruma. Ayrıca şirketlerin bazı ileri modelleri genel erişimi açmadan 30 güne kadar hükümetle gönüllü bir biçimde paylaşacakları bir çerçeve kurulması öngörüldü. Yani testlerin aslında bu yapılan Anthropic'in kapatılmasının da siyasi ve idari zemini burada güçleniyor. Yani aslında bunu yaparken Amerikan hükümeti, ben size burada haberlerde vermiştim, şunu söylemişti. Ya biz ona öylesine bakıyoruz ya. Öyle bir çok bir şeyimiz yok yani filan demişti. Daha yaptığı ilk testten kapattılar adamlar. Hani öylesine yaptıklarında böylesine sonuçlar doğurdu. Yani Amerikan yönetimi frontier model denilen, hani uç modeller denen en ileri modeller piyasaya çıkmadan önce görmek, ölçmek ve siber güvenlik açısından değerlendirmek istediğini söyledi. Şimdi tabii bu kararname tek başına zorunlu lisanslama, ön onay ya da piyasaya çıkmadan önce devletten izin istemi kurmuyor diyor hükümet, Amerikan hükümeti. Ama işte kararnamenin metni açık bir şekilde bunun zorunlu bir lisanslama rejimi olmadığını söylese de işte Fab 5 ile Mitos 5'i kapattılar arkadaş. Daha ne yapsınlar yani? Yani Amerika yanlış bir yere doğru koşarak gidiyor. Koşar adımlarla gidiyor. Bakalım. Neyse. Şimdi bundan peki yani Anthropic'in başına böyle bir şey geldi ama bu sadece Anthropic'in başına mı gelir? Yani bu işin içinde işte Google var, OpenAI var, xAI var, Meta var filan. Bunlar etkilenmeyecek mi? Kesinlikle etkilenecek. Yani etki daha dolaylı olacak ama yine derin olacak. Hiç bundan eksik olmayacak yani. Birincisi, şimdi bu bir emsal karar oluşturdu. Şu anda ortada bir emsal karar var. Biliyorsunuz Amerika emsal kararlarla yönetiliyor. Amerikan yönetimi çok güçlü model kategorisine giren sistemleri yalnızca ticari ürün olarak değil, ulusal güvenlik varlığı olarak görüyor. Bu da bütün büyük yapay zeka şirketlerinin ürün çıkarma takvimlerini, güvenlik testlerini, yabancı çalışan erişimleri ve kurumsal müşteri sözleşmelerini doğal olarak etkileyecek. İkinci planda şirketlerin iç yapısı zorlanmaya başlayacak. Bütün büyük yapay zeka laboratuvarları yabancı uyruklu araştırmacılar çalıştırıyor. Hiçbirinde öyle full Amerikalı yok. Zaten Amerikalı değiliz. Kaç kuşak geriden Amerikalıdır. Yani en ileri modellerde yabancı çalışan erişimi sınırlanırsa bu da şirketlerin kendi modellerini geliştirme süreçlerini bile aksatabilir. Şimdi mesela Anthropic örneğine bakalım. En çarpıcı noktalardan biri bu. Yasak yalnızca Çin, Rusya ya da işte ne bileyim düşman ülke aktörlerine değil, Amerika'da çalışan yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsadı. Bunu unutmayalım. Üçüncü planda şimdi burası da çok önemli. Şirketler artık modeli piyasaya çıkartmadan önce yalnız teknik test yapmayacak. Washington'ın reflekslerini de hesaplamaya çalışacak. Ya biz bunu çıkartıyoruz ama Trump buna ne der? Saçlarını böyle attırır mı ya, böyle bir konuşur mu bizim için diyecek.
Lisanslama yok bilmem ne filan deseler de evet burada bir gölge lisanslama rejimi var. Yani hukuken ön izin yok, istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz diyorlar ama işte o Trump'ın saçının gazabına uğramamak için modeli çıkartmadan önce kendilerini denetlettirmek zorundalar. E bu da işte bir yere gitmez. Böyle gitmez yani. Peki yapay zeka yarışını bu iş nasıl değiştirir? Sorumuz bu. Önemli soru bu. Şimdi bence 3 alanda değiştirebilir. Ben birazcık çalıştım bunun üstüne. Benim öngörülerim şöyle. 3 alanda değiştirir. Mesela birincisi Amerikan şirketlerinin global müşterilerine erişimi tartışmalı hale gelir. Eğer bir model ulusal güvenlik gerekçesiyle bir gecede kapatılabiliyorsa Avrupa'da, Hindistan'da, Orta Doğu'da ya da mesela Türkiye'deki büyük şirketler yalnızca Amerikan modellerine bağlı kalmanın riskini yeniden hesaplamaya başlar. Abi alıyoruz ama bu iş şimdi yarın bir gün kapatır bunu. Gel biz bu işe girmeyelim diyebilirler mesela bu şirketler. Demeliler de bence. Türkiye'de her şirket bunu tekrar tekrar düşünmeli. Yani ben olsam şimdi Amerika'dan ne bileyim Google'dan ya da işte Meta'dan ya da Microsoft'tan, Anthropic'ten bir şey alırken 3 kere düşünürdüm Türkiye'de bir patron olsam. Abi dijital dönüşüyoruz ama adamlar şimdi yarın öbür gün kapatmasınlar, maymun gibi ortada kalmayalım. Gel biz bunu bir İngiliz şirketten alalım, Fransız şirketten alalım derim yani. İkincisi açık kaynak ve yerel model arayışları hızlanabilir tabii ki. Yani Amerika'nın kapatma yetkisi güçlendikçe diğer ülkeler kendi modelimi, kendi altyapımı, kendi veri merkezimi kurmalıyım sonucuna daha hızlı gider. Aynı Çin'e yaptıkları gibi. Çin'e ne yapmışlardı? Sana artık çip yok demişlerdi. Çin ne yaptı? 6 ay sonra kendi çipini hazırlamaya başladı gibi. Yani bu karar Amerikan yapay zeka üstünlüğünü korumak için alınmış olabilir ama uzun, orta ve uzun vadede Amerikan teknolojisine bağımlılığı azaltma refleksini de tetikleyebilir ki tetiklemeli. Yani buna rağmen ben yok Amerika'ya çok para vereceğim de bunları kullanacağım diyen artık aptal olmayı hak ediyordur. Üçüncüsü, yapay zeka şirketleriyle devlet arasındaki çizgi daha da bulanıklaşacak. Şimdi mesela bir şirketin modeli artık yalnızca ürün değil, siber savunma aracı, saldırı riski, istihbarat meselesi, ihracat kalemi, diplomatik baskı unsuru haline gelecek. İşte. Peki neden antropik ya? Ne oldu da antropiyi böyle aradan cımbızlayıp tekmek tokat daldılar? Şimdi bunun da birkaç maddesi var. Yani birincisi o Mitos 5'in o siber güvenlik kabiliyetleri uzun süredir çok dikkat çekiyordu gerçekten de. Şirket bu modeli zaten sınırlı erişimle çalıştırtıyordu insanlara. Daha geniş kitleye ise güvenlik korumaları artırılmış PUB 5 sürümünü çıkartmıştı. Şimdi ikincisi Anthropic ile Trump arasında bir gerilim var biliyorsunuz. Daha önce bir gerilim yaşandı. Şirketin bazı askeri ve gözetim araç amaçlı kullanımlara mesafeli durduğunu şirket söyledi. Trump buna çok sinirlendi. Saçlarını attırarak sinirlendi hatta. Siz kimsiniz? Sen kimsin ya dedi. Hatırlıyor musunuz bu lafı? Bize de söyleniyor ya zaman zaman. Sen kimsin ya Anthropic dedi. Ondan sonra böyle bir sorun çıktı arada. Bu siyasi arka plan teknik güvenlik tartışmalarının tamamen bir laboratuvar meselesi olmadığını da bize anlatıyor aslında. Şimdi bir de üçüncü tarafı var işin. Güvenlik yani Anthropic'in o güvenlik merkezli marka kimliği bu olayda tersine tepti. Yani yapay zeka güvenliği konusunda en çok konuşan şirketlerden biriydi Anthropic. Şimdi devletin güvenlik gerekçesiyle en sert müdahalelerine maruz kaldı. Yani güvenliği en çok biz koruyoruz derken güvenliğe en çok zarar verecek şirket konumuna getirdiler onu iletişimsel olarak. Bu da işte sektör için ironik, çok ironik bir durum ama herkesin buradan alması gereken bir ders var. Yani fazla

ben bakıyorum. Gerçekten de Gemini'nin şimdi filan ChatGPT'nin çok çok üstünde puanlar alıyor. Yani Fabi mesela %80,3 puan almış Bench Pro testlerinde. İşte Gemini mesela %58. Hani öyle söyleyeyim size. Neredeyse yarı yarıya fark var. Efendim bunları söyledikten sonra programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Bu hafta yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağım. O yüzden bu hafta sonuna kadar sizlerle pek fazla birlikte olamayacağız. Ama gelecek hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz diyeyim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor.
3: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanalıyla.

0: olunca daha da derinleşecek. Daha da derinleşecek.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
0: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeniden bir Ankara'dan haber var programında karşınızdayım. Ankara'da siyaset ve ekonominin tansiyonu bir türlü düşmüyor. Özellikle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler gündemin ilk sıralarında ve herkes tarafından yakından izleniyor. Yarın salı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı günüydü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Geçen hafta ciddi bir kriz yaşanmıştı. Gerek Özgür Özel grubu gerekse Kemal Kılıçdaroğlu grubu meclis grubunu kendilerinin toplayacaklarını ve kürsüde kendilerinin olacaklarını ifade etmişlerdi. Kriz son anda Kılıçdaroğlu ekibinin geri adım atmasıyla ve grup toplantısını genel merkeze taşımasıyla çözülebildi. Bu defa acaba yarın salı günü grup toplantısını kim yapacak tartışmaları vardı. Bunun öncesinde İstinaf Mahkemesi tarafından butlan kararıyla genel başkanlığa tayin edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki grup başkan vekilini görevden aldığını meclis başkanlığına bildirmişti. Şimdi buralara atama yapılacak, böyle bir beklenti var. Diğer taraftan Özgür Özel cephesi ise diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetmeliği ve meclis iç tüzüğüne göre grup başkan vekilleri için seçim yapmak zorundasınız. Eğer atamayla grup başkan vekili belirlerseniz güvensizlik oyuyla bu isimler grupta düşürülür ve ondan sonra seçim yapılması zorunlu hale gelir tezini savunuyorlar. Böyle bir çekişme gidiyor fakat son anda bir gelişme yaşandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmak ve kürsüde konuşmak için herhangi bir başvurusunun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Meclis Grup Başkan Vekili seçilmiş olan Özgür Özel de herhangi bir başvuru yapmadı. Dolayısıyla yarın Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu toplanmayacak. En azından bu belki iki taraf arasındaki diyalog ve uzlaşı girişimlerinin bir ilk adımı olabilir diye siyasi kulislerde değerlendiriliyor. Diğer taraftan bir başka gelişme de Özgür Özel ve arkadaşları mahkeme kararıyla görevden alındıktan sonra, genel merkezden uzaklaştırdıktan sonra partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için bazı hamlelerde bulunmuşlardı. Bunlardan bir tanesi delegelerden imza toplama kampanyasıydı. Ve süratle gerekli ve yeterli imza sayısına ulaşıldı. 900 dolayında delegenin noter onaylı imzası toplandı. Ancak bunların ne zaman genel merkeze, Kılıçdaroğlu yönetimine ulaştırılacağı tartışılıyordu. Bugün bu başvurunun yapılacağına yönelik söylentiler siyasi kulislere yayılmasına karşın bugün Murat Emir, Özgür Özel grubundan Murat Emir, delegelerin ve 71 il başkanının olağanüstü kurultay çağrısını içeren noter onaylı imzalarının çarşamba günü genel merkeze ulaştırılacağını, tüzük gereği genel merkezin olağanüstü kurultay kararını en geç 20 Temmuz'a kadar alması gerektiğini söyledi. Fakat bildiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi en baştan itibaren Yargıtay'da temyiz edilen İstinaf Mahkemesi kararındaki tedbir düzenlemesi, tedbir hükmü nedeniyle olağanüstü ya da olağan bir kurultayın yapılamayacağını, Yargıtay'ın kararı kesinleşmeden bu yönde bir adım atlamayacağını savunuyor ve bu doğrultuda da olağan kurultay sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay süreci ise ilçe ve il kongrelerinin yeni baştan toplanması, delegelerin seçilmesi, en az bir yıla yayılabilecek bir süreci işaret ediyor. Bu arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gelişmeler diğer partileri de etkiliyor. Oralardan da farklı görüşler geliyor. Diğer muhalefet partileri büyük ölçüde CHP'ye yapılan bu yargı düzenlemesinin demokrasiye ve çok partili siyasi hayata, seçim hukukuna müdahale olduğunu savunurken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli birkaç kez bu konuda açıklama yaptı. Önce Kılıçdaroğlu'na feragatte bulunması gerektiğini söyledi. Daha sonra Özgür Özel bu kadar germesin bu süreci dedi. Bir takım telkin ve tavsiyelerde bulundu. En son yaptığı açıklamada ise oturun, uzlaşın, anlaşın. Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse çok kötü olur. Türkiye'de demokrasi ve çok partili siyasal yaşam zarar görür dedi. Ancak bütün bunları söyleyen MHP lideri kendi partisinde parti içi demokrasi konusunda hangi adımlar atıyor? Baktığımız zaman sadece son birkaç hafta içerisinde 19 il yönetimi ve bunlara bağlı ilçelerin yönetimleri görevden alındı. Yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapıldı ve görevden alınan il başkanlarının hemen hemen tamamı Devlet Bahçeli'ye bağlılık bildirerek bu kararları kabul ettiler. Dolayısıyla MHP lideri CHP'nin ne yapması gerektiği konusunda sık sık fikir beyan ederken kendi partisinde gerek siyasi partiler yasasına gerekse parti içi demokrasiyle ilgili yaklaşımlara yönelik farklı farklı adımlar atıyor. Dolayısıyla da bir anlamda herkes kendi partisinin içine baksın demek daha doğru bir yaklaşım olacak gibi geliyor. Siyasi gelişmelerde ana muhalefet partisinde yaşananlar bunlar ama diğer taraftan yeni anayasa ve seçim tartışmaları da devam ediyor. Bugün kritik bir açıklama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı ve hukuk politikaları kurulu başkanı Mehmet Uçum'dan geldi. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha görev yapmasına Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı konusunda herhangi bir talebi ya da ihtiyacı olmadığını ama Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu öne sürdü. Ve bunun için de en uygun zamanın 16 Nisan 2028'de erken seçim yapılması. Yani seçimlerin 14 Mayıs yerine 2 hafta öne çekilerek erken şekilde yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolunun açılması gerektiğini savunuyor Mehmet Uçum. Bunu söylerken de özellikle 16 Nisan 2028 tarihi aynı zamanda 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle ilgili referandumun da yıl dönümü. Bu açıdan da yeni siyasi yönetim modeliyle ilgili sağlam bir mesaj, sağlam bir siyasi mesaj kamuoyuna verilmiş olur diyor. Dolayısıyla Mehmet Uçum'un bugüne kadar AK Parti yöneticilerinin, sözcülerinin, muhalefetten çeşitli siyasetçilerin dile getirdiği 2027 Kasım'ında erken seçim tezinin aksine Mehmet Uçum'un tezi seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasının Türkiye'ye siyasi ve ekonomik açıdan çok ciddi getirisi olacağı yönünde. Tabii bu görüş ne kadar taraftar bulur? Çünkü 16 Nisan 2028'de yapılacak bir erken seçim, yani normal zamanından 15-20 gün önce yapılacak bir erken seçim, doğal olarak mevcut anayasal düzenlemeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olma yolunu açıyor. 5 yıl süreyle görevini sürdürme imkanını, ihtimalini getiriyor. Tabii karşısına muhalefetin çıkartacağı adayın kim olacağı ve bu seçimde gerçekten bu adayın, muhalefetin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenip yenemeyeceği de ayrı bir soru işareti. Bunu da bir kenarda tutmak gerekiyor. Ekonomiye dönüyoruz. Ekonomide de dediğim gibi siyasetin yanı sıra sıcak gelişmeler söz konusu. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %37'de sabit tuttu. Ancak asıl uluslararası piyasaların gözlerini diktiği, merakla bekledikleri faiz kararları iki merkez bankasından gelecek. Küresel finans sistemini doğrudan etkileyen iki merkez bankası, bunlardan bir tanesi Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve Fed, 17 Haziran'da toplanacak. Yeni başkan Kevin Warsh başkanlığında Trump tarafından göreve getirilmişti Kevin Warsh ve yeni başkanın faiz konusundaki İlk yaklaşımı merakla bekleniyor. Acaba faiz artışı yönünde mi bir karar alınacak? Faizlerin düşürülmesine yönelik bir adım mı atılacak? Dolayısıyla 17 Haziran'daki Federal Reserve toplantısı küresel finans çevrelerinin dikkatinde. Ancak beklentiler ağırlıkla halen yıllık %3,75 olan Amerikan Merkez Bankası politika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Bunun dışında yeni başkanın ne tür mesajlar vereceği ana merak konularından bir tanesi. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Bank of England da bu hafta politika faizi ile ilgili aylık toplantısını yapacak. Orada da halen uygulanmakta olan yıllık %3,75'lik politika faizinin sabit tutulacağı, aynı faizle bir ay daha devam edileceği beklentisi ağırlıkta. Tabii şimdi %3,75'lik yıllık Merkez Bankası politika faizlerini duyunca Türkiye'de faizin %37 olduğunu, Merkez Bankası politika faizinin %37 olduğunu ve Amerikan ve İngiliz merkez bankalarının 10 katı düzeyinde bir politika faizinin Türkiye'de uygulandığını dikkate almak gerekiyor. Böyle bir faizle, dünyada da ilk sıralarda gelen böyle bir faizle bir ekonominin çarkları nasıl döndürülür, yatırım ortamı nasıl sağlanır? Bunu da değerlendirmek gerekiyor sevgili dinleyiciler. Çünkü dediğim gibi 10 kat daha fazla bir faiz uyguluyor Merkez Bankası. Bankalar ise politika faizinin 10-15 puan üzerinde mevduat ve kredi faizleriyle çarkı döndürüyorlar. Bu da ekonomide ciddi tıkanıklıkları beraberinde getiriyor. Özellikle reel sektör ve sanayiciler açısından, ihtiyaç sahibi tüketici kredisi kullananlar açısından ve kamuya borcu olan kişiler açısından bu yüksek faizler hem borçları ödenemez bir noktaya taşıyor, hem de Türkiye'deki yatırım ortamını yatırım yapılamaz bir hale getiriyor. Bu açıdan mevcut ekonomik koşullarda faiz indirimi politikalarına da belirli bir süreyle ara verildiğini söylemek gerekiyor. Merkez Bankası acaba ne yapacak faiz ve enflasyon konusunda? İşte bu noktada piyasaların önünü görmesini sağlayan, bizlerin de yorum ve değerlendirme yapmamıza olanak sağlayan bir anket var. Her ay Merkez Bankası tarafından yapılan bir anket. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle gerçekleştiriliyor bu anket. Piyasa katılımcıları anketi ve bu anket bir anlamda önümüzdeki aylara ve gelecek 12 aya ilişkin gerek yatırımcıların gerekse para sahiplerinin karar vermelerine sinyal sağlıyor. Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi Mayıs ayında %28,9 iken 29,1'e yükseldi. Yani enflasyon beklentisi artıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın ve ekonomi yönetiminin dezenflasyon programının devam edeceği, enflasyonun düşeceği yönündeki tezlerine karşılık Merkez Bankası'nın yapmış olduğu kendi anketinde enflasyon beklentisi yükselmeye devam ediyor. 12 ay sonrası içinse %23,8'lik bir enflasyon beklentisi söz konusu. Bu da yakın dönemde kimsenin enflasyonun %20'nin veya %10'un altına inmesini, tek haneli rakamlara gelmesi yönündeki beklentisini negatif düzeyde tuttuğunu gösteriyor. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki birkaç yıl için daha tek haneli enflasyonun hayal olarak kalacağını, bu yöndeki söylemlerinde pek gerçekçi karşılanmadığını ortaya koyan sonuçlar, Merkez Bankası'nın anket sonuçları. Tabii yüksek faiz politikası bu şekilde devam ettiği müddetçe yatırım, istihdam, üretim de geriliyor. Nitekim ankette büyümeyle ilgili beklentiler de düştü. Daha önce Mayıs ayında %3,3 olan 2026 için büyüme beklentisi 3,2'ye indi. Şöyle bir anımsatmada bulunmak gerekirse, Merkez Bankası ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan 24'e çıkartmıştı. Şu anda kendi yapmış olduğu Haziran ayı anketinde enflasyon yıl sonu için %29 olarak öngörülüyor ki Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda revize ettiği %24'lük hedefte anlaşıldığı kadarıyla piyasa katılımcıları tarafından gerçekçi ve inandırıcı bulunmamış. Bu tablo bize önümüzdeki süreçte enflasyon artışının devam edeceğini gösteriyor. Çünkü %24'lük yıl sonu hedefinin tutturulabilmesi için kalan 7 ayda toplam enflasyonun %6,3 olması gerekiyor. Yani aylık %1'in de altında bir enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor ki bu olanaksız. Dolayısıyla bugünden yıl sonunda %30'lar seviyesinde, hatta belki %35'lere varacak bir enflasyonla 2026'yı kapatacağımızı söylemek pek de kahinlik olmaz. Sayın Mehmet Şimşek'in %20'lerde bir enflasyon bekliyoruz ifadesi de %20 ile 30 arası olarak anlaşılabilir. Bunu da bu şekilde vurgulayalım. Evet, gelişmelerden bir tanesi de şu son birkaç gün içerisinde hep sizlere programımızda da dile getiriyoruz. Türkiye'de gerek bireylerin gerek şirketlerin gerekse devletin olağanüstü boyutlara varan borçları. Özellikle bireysel kredi kartlarında çarkların dönmesi giderek zorlaşıyor. Trilyonlarca liraya ulaşan kredi kartı borcu ve yasal takibe intikal eden kredi borçları milyonlarca haneyi ve milyonlarca bireyi zorluyor. Peki Türkiye'deki bu tablo dünyaya nasıl yansımış? İşte Sayın Cumhurbaşkanı az önce Etimesgut'ta inşa edilen, 8 ayda tamamlanan ve gerçekten Ankara'da ve Türkiye'de yeni bir havaalanı için açılışı yapılan Ankara Havaalanı'nın açılış töreninde 2026 yılı zirveler yılı oldu dedi. Yeni zirvelere çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi yeni zirvelere taşıyacağız dedi. Gerçekten de bu zirvelerden bir tanesi de uluslararası kredi kart borç sıralamasındaki zirve. Türkiye uluslararası değerlendirmelerde kredi kartı borçlarında kişi başına düşen kredi kartı borcu tutarlarında sıralamanın ilk sıralarına doğru gidiyor. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcuyla. Kanada 4.210 dolarla ikinci sırada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve altıncı sırada Türkiye. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 3.240 dolar, yani 149.000 TL. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve hemen arkasından Türkiye geliyor kişi başına düşen kredi kartı borcu sıralamasında. Her ne kadar Amerika'nın yarısı kadar diyebiliriz Türkiye'deki kredi kartı borcu kişi başına düşen borç tutarı, ama asıl burada önemli olan ödeme gücü hangi noktada? Neden Türkiye'de milyonlarca insan yasal takibe düşüyor kredi kartı borcunu ödeyemediği için? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcu var. Fakat kişi başına düşen milli gelir 94.000 dolar. Aynı şekilde Kanada'da kişi başına düşen milli gelir 60.000 dolar. Avustralya'da 75.000 dolar. Güney Kore'de 37.000 dolar, Türkiye'de ise 18.000 dolar, ama kredi kartı borcu neredeyse insanların kişi başına düşen milli gelir tutarının iki katına yaklaşmış vaziyette, hatta aşmış durumda. Böyle bir tabloda doğal olarak insanlar kullandıkları geleceğe dönük elde edecekleri gelirleri bugünden kredi kartlarıyla tüketerek, borçlanarak yaşamlarını sürdürürken bu borçları ödemekte de zorlanıyorlar ve Türkiye'de sıralamada giderek yükselmeye devam ediyor. Kısa kısa sizlere haftanın ve son birkaç günün ekonomik gelişmelerini ve göstergelerini yansıtmaya çalıştım. Şimdi Türkiye'de enflasyon ve yüksek faizle ve kredi kartı borçlarıyla insanlar boğuşurken bir taraftan da yaklaşan Temmuz ayı öncesinde işte maaş zamları ne olacak, maaş artışları ne olacak beklentisi var. %16,67'lik bir enflasyon 5 ayda gerçekleşti. İşte Haziran ayı enflasyonu da açıklandığında Temmuz'da %18 civarında, %17-18 civarında maaşlarda bir artış bekleniyor. İlave bir artış için bütçede kaynak olmadığı, asgari ücrette Temmuz'da ikinci bir artış yapılmayacağı sık sık dile getiriliyor. Peki ilave artış yapılmayacak, enflasyon farkı telafi edilecek, geçmiş enflasyon farkı zam olarak maaşlara yansıtılacak, ama bu insanların yaşam koşullarında, refahında bir iyileşmeye neden olmayacak. Bu şimdiden görünen bir tablo, çünkü bugüne kadar yapılan düzenlemeler, uygulanan politikalarda hep insanlardan kemer sıkması, işte kaynak olmadığı için fedakarlıkta bulunması istendi. Peki bu politikaların başka türlü uygulanması mümkün mü? İşte bu konuda çok somut bir örnek yaşandı son birkaç gün içerisinde. Macaristan'da biliyorsunuz 16 yıllık bir aradan sonra Viktor Orban yönetimi değişti ve Peter Magyar başbakan oldu. Peter Magyar göreve geldikten sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi Orban döneminde kamu kaynaklarıyla iktidara yakın şirketlere sağlanan, aktarılan kamu kaynaklarıyla zenginleşen kesimler başta olmak üzere ülkenin zengin kesimlerine, servet sahiplerine ek bir servet vergisi getirme uygulaması. Bununla ilgili bir yasal düzenlemeye gidilmesi çalışmalarını başlattı. Arkasından da ekonomiyi istikrara kavuşturmak, kamu kaynaklarını güçlendirmek ve halkın refahını daha çok arttırabilmek için en azından belirli bir süre bir kemer sıkma politikası uygulayacağını duyurdu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan kemer sıkma politikalarında hep fedakarlık çalışanlardan, emeklilerden, dar gelirlerden, memurlardan, küçük esnaftan istendi. Devlet kendisi neredeyse hiç kemer sıkmadı. Fakat Peter Magyar, Macaristan'ın yeni başbakanı dedi ki biz önce eğer halktan kemer sıkmasını istiyorsak biz siyasetçiler ve milletvekilleri olarak önce kendimiz kemer sıkacağız dedi. Ve parlamentoya sunduğu yasa değişikliğiyle milletvekillerinin maaşlarının %40 oranında düşürülmesini önerdi. Ve gerçekten çok pozitif ve şaşırtıcı bir gelişme bu. Yasa parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Bütün milletvekilleri maaşlarının 6.150 eurodan 3.690 euroya düşürülmesine olumlu oy verdiler. 325 bin liradan Türk parasıyla kıyasladığımızda milletvekili maaşları Macaristan'da 325 bin liradan 195 bin liraya düşürüldü. Başbakan Magyar ise kendi maaşını %40 da değil %50 oranında düşürdü. %50 oranında indirim yaptı kendi maaşında ve böylece Macaristan'da milletvekillerinin aldıkları maaş ortalama ücretin, vatandaşın, çalışanların aldığı ortalama ücretin 3 katı düzeyine, yani 3 katı idi, 1,5 katı düzeyine indirildi. Şimdi Türkiye'de tabloya baktığımız zaman hep kemer sıkma politikaları, tasarruf tedbirleri halka uygulanıyor, ücretlilere, çalışanlara uygulanıyor. Türkiye'de biliyorsunuz asgari ücret 28 bin lira, milletvekili maaşı 273 bin lira. Az önce söylediğim gibi Macaristan'da milletvekili maaşları Türk parası karşılığı olarak 195 bin liraya düşürüldü. Şu anda Türkiye'de milletvekili maaşı 273 bin lira. Bir dönemde iki yıl görev yaparsa bir milletvekili otomatik olarak emeklilik hakkı kazanıyor. Dolayısıyla bir sonraki seçimde tekrar seçildiğinde Türkiye'de bir milletvekili hem milletvekili maaşı alıyor hem de emekli maaşı alıyor. Milletvekillerin emekli maaşıyla birlikte emekli olan vekillerin aldığı toplam aylık ise 450 bin liraya aşıyor. Yani 500 bin liraya yaklaşıyor. Az önce söyledim, Macaristan'da parlamentodan oy birliğiyle geçen yasayla milletvekilleri kendi maaşlarını 195 bin liraya düşürürken Türkiye'deki milletvekili maaşı 273 bin, hem emekli hem de şu anda mecliste görev yapan bir vekilin maaşı ise yaklaşık 500 bin lira. Dolayısıyla orada ortalama ücretin 1,5 katına düşürülmüştü milletvekili maaşları Macaristan'da. Türkiye'de şu anda 28 bin liralık asgari ücretin yaklaşık 10 katı, 273 bin liralık milletvekili maaşı 28 bin liralık asgari ücretin 10 katı. İşte tablo böyle. Yani eğer gerçekten bir iktidar, bir siyasetçi halkının lehine politikalar, halkının refahını artıracak yönde politikalar izlemek istiyorsa, adımlar atmak istiyorsa önce hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım misali, önce kendisi bu adımları atacak, kemer sıkacak. Ondan sonra halka dönüp diyecek ki işte bakın sayın vatandaşlar, siz bizi seçtiniz ama biz önce kendi gelirlerimizi yarı yarıya düşürdük. Kendi alacaklarımızdan feragat ettik. Şimdi sizler de lütfen en azından belirli bir süre için bu fedakarlığı birlikte sürdürmemiz için bize destek verin, katkı verin ve el birliğiyle ülkemizi düzlüğe çıkartalım. Yoksa meclisten hemen yasaları çıkartalım, torba yasaları çıkartalım, herkese vergi bindirelim, herkese ek külfetler yükleyelim, ondan sonra da dönüp o insanlardan fedakarlık isteyelim ama bizlerden kimse fedakarlık istemesin yaklaşımı maalesef doğru bir yaklaşım değil. Nitekim Macaristan'daki uygulamada bunu bize gösteriyor. Burada kısaca bir soluklanalım ve Mısır doğumlu Yunan sanatçı Demis Roussos'un şarkısını sizlere sunalım. Demis Roussos önce Aphrodite Child isimli bir toplulukla müzik piyasasına girdi. Arkasından Bu topluluktan ayrıldı anlaşmazlık nedeniyle ve kendisi solist olarak devam etti. Gerçekten şarkılarıyla, albümleriyle müzikseverleri etkiledi ve 2015 yılında da aramızdan ayrıldı. Goodbye my love, goodbye, elveda aşkım şarkısıyla Demis Roussos karşınızda.

2015'te aramızdan ayrılan Demis Roussos söylediği elveda aşkım, rüzgarın söylediği hüzünlü şarkıyı dinle. Bugün senden ayrıldığımı biliyor. Lütfen ağlama, yoksa kalbim kırılacak. Beni hatırladığın sürece asla uzakta olmayacağım. Evet, Demis Roussos güzel şarkılarıyla uzun yıllar müzik sahnesinde hepimizi mutlu etmişti. Sonrasında özellikle obezite rahatsızlığından çok çekti ve yıllarca sahnelerden uzak kaldı. Ciddi sağlık sorunları yaşadı, albümler yapamadı ama işte anılarda bu şarkıları kaldı. 14 Haziran Toprak Günü'ydü sevgili dinleyiciler. Toprak Günü Birleşmiş Milletler'in ve Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın kabul ettiği, tüm üye ülkelerde de kutlanan bir gün. 11 Haziran'dan sonraki ilk pazar günü bütün dünya ülkelerinde kutlanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da bu gün nedeniyle yazılı bir açıklama yayınlamıştı dün. Türkiye'de tarım arazilerinin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan bir açıklamaydı bu ve Sayın Başkan, Türkiye'deki tarım arazilerinin hızla yok olduğunu, imar planları, kentsel dönüşümler, plansız yapılaşmalar ve özellikle de erozyon nedeniyle tarım arazilerinin 27 milyon hektardan 24 milyon hektara kadar gerilediğini ve 3 milyon hektarlık bir tarım arazisinin son 25-30 yılda kaybedildiğini vurguladı. Türkiye topraklarını, verimli tarım topraklarını kaybediyor. Şimdi 3 milyon hektar alan Avrupa'da örneğin bir Belçika'nın yüz ölçümü kadar bir alan, Moldova'nın, Arnavutluğun, Slovenya'nın, Lüksemburg'un yüz ölçümünden daha geniş bir alan. Yani Türkiye'nin kaybettiği tarım arazisi, 3 milyon hektarlık tarım arazisi, milyonlarca insanın yaşadığı pek çok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha fazla. Peki biz bu arazileri neden kaybediyoruz? Neden arazilerimizi koruyamıyoruz ve tarımsal üretimimiz geriliyor? İşte burada tarım politikalarının kanımca tekrar gözden geçirilmesini, hem de radikal bir şekilde hem tarımda hem toprakta reform yapılmasını gerektiren bir ihtimal karşımıza çıkıyor. Geçmiş hükümetler döneminde özellikle rahmetli Bülent Ecevit Köykent projesiyle toprak ve tarım reformu genel müdürlüğünü kurarak kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Ondan önce de pek çok deneme oldu Türkiye'de, fakat büyük toprak sahipleri, toprak ağası olarak adlandırılan kesimler hemen hemen her iktidar döneminde bu atılımları engellediler. Giderek miras yoluyla, veraset yoluyla Türkiye'deki tarım arazileri daha küçük parçalara bölündü ama büyük arazi sahipleri her zaman Türkiye'de bir toprak ve tarım reformu yapılmasını siyasi güçlerini ve ekonomik güçlerini de kullanarak engellediler. Ama bunun da ötesinde ülkeyi yöneten hükümetler de gerek uluslararası kuruluşlarla yapmış oldukları anlaşmalarda, gerekse uyguladıkları politikalarda tarımın hızla irtifa kaybetmesine bir anlamda zemin hazırladılar. Örneğin 1985 yılında Anavatan Partisi iktidarında Dünya Bankası ile bir tarımsal kredi anlaşması imzalanmıştı. O dönemde bu anlaşma köylünün yeni ağası Dünya Bankası başlığıyla gazetelere manşet olmuştu. Bu anlaşmada neler vardı? Dünya Bankası Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi vermek için tarımla ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin, kuruluşlarının kapatılmasını istiyordu. Devlet su işlerinin sulama ücretlerine yüksek oranlı zamlar yapılmasını şart koşuyordu. Bir başka şart, tarıma uygulanan sübvansiyonların, desteklemelerin gübrede, tohumda, mazotta, akaryakıtta, elektrikte, sulamada kullanılan desteklemelerin, sübvansiyonların kademeli bir şekilde azaltılmasını ve destekleme fiyatlarının, taban fiyatlarının düşük tutulmasını istiyordu Dünya Bankası ve o dönemde ANAP hükümeti bu koşulların hemen hemen hepsini kabul etti bu kredi karşılığında ve ondan sonra Türkiye'de bir tarımsal çöküş süreci başladı. Şimdi bazı kararlar alındığı zaman belki sonuçlarını 2-3 yıl içerisinde göremeyebiliyorsunuz ama işte 1985 yılında imzalanan bu anlaşmayla başlayan süreç sonraki hükümetler dönemlerinde de devam ettirildi ve bugün Türkiye tarımı
3 milyon hektar arazisini kaybeden, kendi kendine yeterli olmaktan hızla uzaklaşan, dünyanın dört bir yanından tarımsal ürün, gıda maddesi, canlı hayvan, kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Buraya gelinmesinde bazı köşe taşları vardı. Örneğin 1985 yılındaki bu anlaşma imzalandığında o dönemin toprak mahsulleri ofisi Halil Çeken bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Bu anlaşma Türk tarımını bitirir, Türk tarım ve hayvancılığı hızla yok olur demişti. Kendisine sessiz kalındı. Önce anlaşmanın imza töreninin sırasında tarıma karşı, tarım politikalarına yaptığı katkılardan ve hizmetlerden ötürü üstün hizmet ödülü verildi. Ve ertesi günde o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Halil Çeken emekli edildi ve görevden alındı. Şimdi tablo böyle ve ondan sonra işte süreç hızlandı. Ne oldu? Tarımsal kitler hızla özelleştirilme kapsamına alındı. Yol su, elektrik, toprak su, köy hizmetleri genel müdürlüğü, gübre fabrikaları, yem sanayi, et ve balık kurumu, süt endüstrisi kurumu gibi tarıma hizmet eden, çiftçiye, üreticiye hizmet eden pek çok tarımsal kit kapatıldı ya da özelleştirildi. Şeker fabrikaları satıldı. Daha sonra et ve sütte açıklar büyüyünce et ve balık kurumunun yerine et ve süt kurumu diye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yeni bir kurum oluşturuldu. Ancak bu kurum şu anda piyasayı regüle etmekten çok uzak. Tek yaptığı iş sadece her yıl milyonlarca canlı hayvan ithal etmek ya da milyonlarca ton kırmızı et ithal etmek. Türkiye şu anda az önce söylediğim gibi kaybedilen tarım arazilerinin neredeyse yarısı kadar olan Makedonya'dan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten ayçiçek yağı ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlar işlevsiz hale getirildi. Tariş, Çiko Birlik, Panko Birlik, Marmara Birlik, Trakya Birlik gibi bu kurumlar, Fisko Birlik gibi bu kurumlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştu ve köylüyü, çiftçiyi hem desteklemek hem kooperatifleşmesine ön ayak olmak hem de ürününün değerinde satılmasını, üreticinin refahının yükseltilmesini öngörüyordu. Daha sonra bu politikalar tam tersine döndü. Özellikle son 20-25 yılda da daha da hızlandı. Tek elin özelleştirilmesiyle bir anlamda tütün üreticisi sahipsiz kaldı ve yabancı sigara ithalatının Anavatan Partisi iktidar döneminde serbest bırakılmasıyla da Türkiye'de neredeyse yerli tütünden imal edilen sigaralar, diğer tütün mamulleri piyasadan ufak ufak yok oldu ve şu anda Türkiye piyasası uluslararası tütün tekellerinin bir anlamda kontrol altına girmiş vaziyette ve tabii bunu şunun için vurguluyorum, özellikle tarımda Türkiye'de milyonlarca aile tütün üretimiyle uğraşırken bugün bu sayı yüz binlere düşmüş durumda. Tabii ki burada sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, tütün tüketiminin yarattığı sağlık sorunlarını göz ardı etmek için bunun bir ekonomi politikası anlamında dile getirmek istiyorum. Diğer taraftan et, hayvancılık, besicilik, bütün bunlarda gübrede, tohumda gerçekten Türkiye giderek daha fazla ve hızla dışa bağımlı hale geldi. Bugün neredeyse ithal edilmeyen tarım ürünü yok gibi. İşte bu anlaşma Dünya Bankası ile imzalandıktan sonra Türk tüketicisi ilk kez o yıllarda çikita muzla tanışmıştı. Herkes o zaman çok hevesle çikita muz tüketiyordu. Anamur muzu üvey evlat muamelesi görmeye başladı ve bunun üzerine Anamur'daki muz bahçeleri söküldü. Yazlık siteler kuruldu yerlerine ve Türkiye bugün Ekvador'dan Guatemala'ya kadar Latin Amerika ülkelerinden her yıl milyonlarca ton çikita muzu ithal ediyor. Fakat ilginç olan şu, Türkiye'de ithal edilen 15 bin 20 bin kilometrelik mesafeden bir buçuk aylık gemi yolculuğuyla taşınan çikita muzlar neredeyse Türkiye'de yerli muzla başa baş fiyattan satılıyor. Amasya'dan 200-300 kilometre mesafeden gelen yerli Amasya elması Ekvator'dan gelen çikita muzdan daha pahalıya Türk tüketicisine satılıyor. Yani bugün marketlerde elma 120-150 lirayken Ekvador'dan gelen çikita muz 90 lira 100 liradan satılıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada üreticinin desteklenmesi politikalarından yavaş yavaş vazgeçilince, desteklemeler azaltılınca, taban fiyat politikasında
enflasyonun altında ürün fiyatları, taban fiyatlar belirlenince maalesef üretici üretimden uzaklaşıyor, tarım arazileri ekilmiyor. Ekilmeyen tarım arazileri hızla yok oluyor, imara açılıyor, ranta açılıyor. Erozyonla veya diğer doğal tahribatlarla bu araziler, bu alanlar yok oluyor ve Türkiye tarımı, Türkiye hayvancılığı her geçen gün irtifa kaybederek Türkiye daha fazla dışa bağımlı hale geliyor ve milyarlarca dolar Türk üreticisine, yerli üreticiye verilecek desteklemeler ithalata ödeniyor. Başka ülkelerin üreticileri, besicileri ihya edilirken bizim üreticimiz tarlasını, toprağını bırakıp kente göç etmek, kentlerin kenar mahallelerinde asgari ücretli işçi olmayı tercih etmek zorunda kalıyor ve maalesef bu tablo giderek daha da vahim bir hale geliyor. İşte bu noktada sizleri yine uluslararası alanda üreticinin, dar gelirlinin, yoksulların sözcülüğünü yapmış ve bunun mücadelesini yıllarca yürütmüş. 14 Haziran'da da doğum günü olan bir uluslararası kahramanın adına yakılan şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Ernesto Che Guevara adına yakılan bu şarkı, Hasta Siempre, son ana kadar açlıklı bu şarkı. Birlikte dinleyelim ve sonrasında birkaç cümle daha edeceğim sizlere.

0: Arjantinli doktor Ernesto Guevara, Arjantin'de dünyaya geldikten sonra hayatını bir anlamda yoksul ve dar gelirli insanların, tarım işçilerinin, topraksız köylülerin hayatlarını iyileştirmeye adadı. Bunun için ömrü boyunca mücadele etti. Latin Amerika'da özellikle American Fruits Company tarafından Latin Amerika ülkelerini bir muz cumhuriyetine dönüştüren politikalara karşı direndi. Köylüleri uyandırmaya çalıştı. Onları ürettiklerine sahip çıkmaya çalıştı. 13 yıl boyunca motosikletle bütün Güney Amerika'yı dolaştı. Her gittiği ülkede kimsesizlerin, çocukların, yoksulların yanında oldu. Onları tedavi etmeye çalıştı. Hatta dedi ki aç insanları doyurduğum zaman bana kahraman diyorlar. Bu insanların neden aç olduğunu sorduğumuzda ise bana komünist diyorlar. Bütün çabam çocuklara daha güzel ve daha ışıklı bir dünya bırakmak içindi. Hem doktor hem şairdi. Daha sonra Küba'da gerçekleşen devrime katkıda bulundu. Ve Küba'da yeni yönetim göreve geldikten sonra Merkez Bankası Başkanlığı yaptı, Sanayi Bakanlığı yaptı. Küba'da kapsamlı bir eğitim reformu gerçekleştirdi ve halkın okuma oranını %99'a kadar yükselten politikaları hayata geçirdi. Gerçekten tüm Güney Amerika ülkelerinin, Latin ülkelerinin sevgilisi olmuştu. Che ise Arjantin dilinde hey dostum anlamına gelen bir ifadeydi ve kendisine bunu lakap olarak seçmişti. Aslında isminde Che takısı yoktu. O yüzden de Küba'da Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde imzaladığı banknotlarda Che imzasını kullandı. Küba banknotlarında ve hey dostum diye her gittiği yerde yoksullara, kimsesizlere seslendi. Ancak bu mücadele her zaman olduğu gibi bazı güçlerin tepkisini çekti ve 1967'de Bolivya'da oradaki köylüleri, topraksız köylüleri örgütlemeye çalışırken yapılan müdahalede, çatışmada öldürüldü ve bugün dünyada hala Che Guevara olarak anılıyor ve tüm yoksulların, kimsesizlerin, çocukların umudu olarak şarkılarda dilden dile dolaşıyor. Biz de 14 Haziran'da Che Guevara'nın doğum gününde kendisini bu şarkıyla anmış olalım istedik. Şimdi sevgili dinleyiciler, yoksulluk, kimsesizlik, topraksızlık, işte az önce toprak günü nedeniyle Türkiye'deki tarımın, köylünün, üreticinin durumunu sizlere aktarmaya çalıştım ve bu politikaların 30-40 yılda aşama aşama uygulanarak bugünkü noktaya geldiğini vurgulamaya çabaladım. Çünkü Türkiye'de köylülerin gerçekten hizmet aldığı pek çok kamu kurumu bugün artık ortada yok. O yıllarda bir toprak su köylülerin toprak analizlerini yapıyordu. Yol su elektrik sadece kırsal alana yol ve su götürmek için, elektrik götürmek için vardı. Bunun gibi pek çok kuruluş, Türkiye Zirai Donatım Kurumu üreticilerin daha düşük fiyattan tarım aletlerini edinmesini sağlıyordu. Gübre fabrikaları, yem sanayi, bütün bunlar şu anda yok. Ve üretici sadece belirlenecek taban fiyata, yılda bir kez açıklanacak destekleme alımlarına mahkum edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de üretim ve tarımın tablosu, hayvancılığın tablosu buyken, ekonominin içinde bulunduğu koşullarda özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kesim daha var ki hepimizin bildiği gibi 17 milyona ulaşan sayılarıyla emekliler, dul ve yetimler. Aslında bir siyasi parti kursalar belki örgütlenseler, örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılsa Türkiye'de tüm siyasi tabloyu değiştirebilecek bir güç emekliler. Ancak ne yazık ki yıllardır her 6 ayda bir sadece iktidarların vereceği enflasyon farkı ve zam oranına endeksli bir şekilde beklenti içerisindeler. İşte Türkiye'de emekli yoksulluğunun ne kadar derinleştiğini ortaya koyan bir araştırma geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de emekli yoksulluğunu araştırdı. Bütün siyasetçilerin dilinde emekliler, en düşük emekli aylığı, emekli evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, işte barınmasını sağlayamıyor. Bunun gibi sorunlar, sıkıntılar var. Fakat tablonun gerçekliği bambaşka. Araştırma oldukça vahim sonuçları bize gösteriyor. Özellikle Türkiye'de emeklilerin %89,4'ü, yani neredeyse %90'ı çalışmaya devam etmek zorunda mevcut ekonomik koşullarda. Bu da onları araştırmadaki tanımlamasıyla yaşlı işçiler haline getiriyor. Emeklilerin %66'sı borçlu, %76'sı parasızlık nedeniyle sosyal etkinliklere katılamıyor. %56'sı sağlık harcamalarını kısmak zorunda olduğunu, hastaneye gidemediğini, bu nedenle sağlık konusundaki sıkıntılarını ertelemek zorunda kalıyor ve psikolojik olarak da çok ciddi bir çöküş içerisinde bu araştırmanın sonuçlarına göre emekliler. Neden çalıştıkları sorulduğunda ise emeklilerin neredeyse büyük bölümü diyorlar ki çocuklarımız için, çünkü biz artık geriye sayan insanlarız. Gelirimiz bize yetmiyor, ancak emekli evlerinde veya emekli olan ailelerde aynı zamanda işsiz gençler var. Geliri yetmeyen evli çocuklar var, torunlar var. Ve emeklilerin %80'i aşkın kısmı neden çalıştığı sorusuna çocuklarım için, torunlarım için onlara daha iyi bir gelecek, en azından şu anki hayatlarını daha anlamlı kılabilmek ve onlara katkı verebilmek için diyor. Emekliler sosyal hayattan vazgeçiyor, sağlık harcamalarını erteliyor, kirasını ödeyemiyor, evini ısıtamıyor, borç içinde yaşamaya çalışıyor. Ve en büyük endişeleri de çocuklarına muhtaç olmak, birisine muhtaç bir şekilde yaşamlarını tamamlamak zorunda kalmak. Türkiye'deki emekli yoksulluğuna ilişkin bu araştırma çok kapsamlı ve eminim gerek iktidar gerekse muhalefet partileri için çok önemli mesajlar veriyor. Yani 17 milyon emekli, dul ve yetimin hayatı, beklentileri sadece %16-17'lik bir maaş zammına, 6 ayda bir verilen bir maaş zammına endeksli olarak görüldüğü zaman tablo gerçeklikten kopuyor. Oysa bu insanlar en az hayatlarının 30-40 yılını üreterek geçirmiş insanlar ve kalan bölümünde, hayatlarının kalan bölümünde toplumda yaşlı işçiler olarak görülüyorlar. Milyonlarca emekli Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre her yıl artan şekilde çalışma hayatına yeniden dönmek zorunda kalıyor. Buradan elde ettiği ek gelirle de işsiz çocuğuna, evli ama kirasını ödeyemeyen kızına, oğluna ya da özellikle onların geleceğine yönelik bir katkı verme çabasıyla kendilerini çalışmak zorunda hissediyorlar ki dediğim gibi sözlerimin başında da %90'a varıyor çalışmak zorunda olduğunu düşünen ve bunu ifade eden, iş arayan emeklilerin oranı. Bu da gerçekten çok acı ve vahim bir tablo. Türkiye gibi anayasasında Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir yazan bir ülke açısından bu milyonlarca insanı görmemek, onları yok saymak, sadece 6 ayda bir maaş zamları döneminde hatırlamak siyasi partiler ve iktidarlar açısından da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla eğer emeklilerin sorunlarına bu araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkan tabloyu ve verileri değerlendirerek emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek bir parti, bir siyasi iktidar, eminim önümüzdeki dönemde gerçekten oylarını milyonlarca arttırabileceği gibi Türkiye'nin refah devleti olması yolunda da bu insanların hayatına ve ailelerinin hayatına çok ciddi katkılar sağladığı için destek görecektir, kabul görecektir. O nedenle emekliler neden tekrar çalışıyor? Gençlerin zaten zor iş bulduğu bir ortamda istihdama ortak olan emekliler, daha düşük ücretlerle çalışmaya razı emekliler bir anlamda Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin toplumsal ve sosyal hayatının da acı gerçeği olarak bu araştırmanın sonunda karşımıza çıkıyor. Ankara'dan haber var programının bir kez daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Çarşamba günü saat 15'te sizlerin tekrar bu programda karşınızda olacağım. Bunun öncesinde şu ana kadar sizlerle paylaştığım göstergeleri, görüş ve değerlendirmeleri eğer yorumlamak, siz de görüşünüzü iletmek isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Radyo Sputnik WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Çarşamba günü Bir başka Ankara'dan haber var programında karşınızda olmak üzere. Ben Zülfikar Doğan, hepinize hoşça kalın diyorum, iyi günler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle Moskova'da buluşuyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Etimesgut Havalimanı'nın modernizasyonun ardından hizmete giren Ankara Havalimanı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor dedi.
2: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son

0: durumda masada olacak. Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan da Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle Moskova'da buluşuyor. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan 17 Haziran'da Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Tarafların stratejik ortaklığının geliştirilmesi, güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi bekleniyor. Rus tarafı görüşmenin yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisi ilişkin değerlendirmeleri de kapsayacağını vurguladı. CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak. CHP'de grup toplantısı krizine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir bu hafta grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için 900 delegenin imzası genel merkeze teslim edilecek. Emir, olağanüstü kurultay çağrısı içeren 9 delegenin imzasını 17 Haziran çarşamba günü genel merkeze ileteceğiz dedi.
1: Ekonomi.
0: TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde kuralsız satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başladı. Satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.477 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 46.27, euro 53.79 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.595, çeyrek altın 10.776, tam altın 42.961, ata altın da 44.043 lira.
1: Kupanın günlüğü.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Kupada dün oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle. C grubu Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1, D grubu Avustralya 2, Türkiye 0, E grubu Almanya 7, Curaçao 1, F grubu Hollanda 2, Japonya 2, E grubu karşılaşmasında Fildiş Sahili 1, Ekvador 0, F grubunda İsveç 5, Tunus 1. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak günün diğer maçları ise şöyle. Türkiye saatiyle 19'da H grubu mücadelesinde İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Türkiye saatiyle 22'de G grubunda Belçika Mısır karşılaşacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Dün gece saatlerinde Donald Trump çok arzu ettiği İran mutabakatını sağladı. Oldukça sancılı bir hafta sonunun ardından İran tarafından da önce yalanlamalar gelmişti. Trump pazar günü anlaşmanın imzalanacağını söylüyordu. Elektronik ortamda olabilir denmişti. İsrail'in Beyrut'a yeniden saldırı düzenlemesi işleri zora soktu. Ama dün gece saatlerinde, sabahın ilk saatlerinde şeytanın bacağı kırıldı. Tabii bu bir anlaşma mı yoksa bir mutabakat mı? Çünkü İran'ın 14 maddelik talepleri artık her yerde yayınlanıyor ve bunların büyük kısmının karşılanacağı anlaşılıyor. Temkinli konuşuyorum çünkü daha önce de benzer şeyler olmuştu. Hep beraber göreceğiz. Bu sefer gece saatlerinde Donald Trump Hürmüz'deki ablukayı kaldırma talimatı verdiğini de duyurdu. İranlılar doğrularken tabii İsrail mutsuz gözüküyor. Anlaşma Lübnan'ı da kapsıyor ve İsrail'e kim uygulatacak bu anlaşmayı sorusu da henüz açıkta. Aktaracağım bu serüveni. 60 günlük bir müzakere süresi, kilit başlıklar bu süreçte pazarlığı yapılacak. Ama en azından kriz bu dondurulmuş haliyle Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın da bazı varlıklarına kavuşması şeklinde şimdilik bir hal yoluna giriyormuş görüntüsü var. Hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi ben biraz temkinli yaklaşıyorum ama tabii Amerika'da Dünya Kupası başladı. Dün Donald Trump'ın doğum günüydü, 14 Haziran. Temmuz'da, 4 Temmuz'da Amerika'nın 250. yaş günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının ve ardından ara seçimlere gidecek Amerika. Dolayısıyla Trump için kilit gözüküyor. Bakalım nereye varacak? Son gelişmeleri size aktaracağım. Aynı zamanda Avrupa'da hareketli G7 zirvesi başlıyor Fransa'da. Hemen ardından Ankara'ya taşınacak NATO zirvesi. Ukrayna dosyası da belki evrilecek. Şimdilik Avrupa Amerika'yı savaşın devamına iknaya çalışıyor. Dün Rusya Devlet Başkanı doğum günü vesilesiyle Donald Trump'ı aradı, telefonda konuştular. Avrupalıların çok başarılı olabilecekleri bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Dün yine hafta sonu Rusya'da pek çok sivil hayatını yitirdi. Ukrayna'nın Avrupa desteğiyle yapılan, üretilen dronlu saldırılarında ve ağır Rusya misillemesi geldi. Kiev'deki ünlü manastır Rus tarihinin önemli bir parçası. Geçmişte Zelenski ve neonazileri oradaki din adamlarını yerlerde sürükleyerek, pataklayarak yapmadıkları kalmamıştı. Şimdi Rusya'nın misillemesinde kendileri için kutsal olan Rusların bu yeri vurduğunu iddia ediyorlar ama benim anladığım kadarıyla patriotlar, özellikle eski patriotlardan bahsediliyor. Rusya yalanlıyor. Bütün Batı medyası bir propaganda geçiyor. Zirkon ve İskenderler ve dronlarla düzenlendi. Zaten Zirkon ve İskenderlerle vurulmuş olsaydı çatıda hasar olmakla kalmazdı fiziksel olarak. Aktaracağım detayları. Tabii hafta sonu bir başka çarpıcı gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. 30 Haziran'da görevi bırakıyor eşinin sağlığı gerekçesiyle Tulsi Gabbard, Ulusal İstihbarat Direktörü. Yıllarca 2022'den bu yana pek çok gazetecinin küresel planda soru sorduğu için etiketlendiği Amerika'nın biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı ve Rusya propagandası dedikleri şey doğru çıktı. Bunların üçte biri Ukrayna'da. Aktaracağım notları bugün ayrıca. Tabii İran dosyasında gelen son gelişmeyi de konuşacağız ama neden Batı bu işleri böyle yapıyor? Neden Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da, Afrika'da, başka ülkeler de var Tulsi Gabbard'ın açıkladığı belgelerde böyle biyolojik son derece tehlikeli virüslerin fışkırdığı laboratuvarlar kuruyor? Neden sürekli yalan söyleniyor? Yalanlar ortaya çıkıyor eninde sonunda bir şekilde. Bunları konuşacağız. Siyasi analist Hasan Erel konuğum olacak programın son bölümünde. Evet, başka notlar da var dünyadan önemsediğim, sizlere önümüzdeki bir saat içerisinde aktarmaya çalışacağım. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında X üzerinden Sputnik Radyo Sputnik TR canlı yayın X hesabı üzerinden, web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü, buradan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız, orada da kayıtlardan kaçırırsanız daha sonra takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, 15 Haziran 28 Şubat'ta başlamıştı. Aslında benzer gelişmeler geçtiğimiz 100 günü aşkın zaman geçti. Çabuk bitmedi İran'ın işi. İran direndi, coğrafyasını asimetrik savaşın parçasına dönüştürdü ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri İran'ın taleplerinin büyük kısmını kabullenmek durumunda kaldı. Pakistan'ın arabuluculuğu var ama sadece Pakistan değil, Katar var. Türkiye'nin çabaları olduğu anlaşılıyor. Donald Trump'ın teşekkür ettiği hafta sonu son ana kadar da belirsizlik dün gece geç saatlerde ya da sabahın ilk saatlerinde netleşti. İsrail Lübnan'ı hedef alarak, Lübnan başkenti Beyrut'ta Şiilerin yoğun yaşadığı yerleri hedef alarak engel koymaya çalıştı ama dün akşam Donald Trump anlaşmayı duyurdu. Öncesinde tabii Trump'ın iddiaları oldu. Cuma gününden itibaren pazar gününe kadar Cenevre'de bu, yani dün, kendi doğum gününe biraz denk getirmeye çalıştı. 14 Haziran Donald Trump'ın doğum günü ama oraya denk gelmedi. İran anlaşmasıyla ilgili pek çok açıklama yaptı. Nükleer silahları olmayacak dedi. Tabii Amerika açısından anlaşma mutabakat maddelerini yorumlayarak hemen Hürmüz açılacak dedi. Kısmen de doğru çıktı hakikaten ama son dakikaya kadar İranlıların onay vermediği anlaşılıyordu. Donald Trump, Obama tabii ondan önce 2015 anlaşmasına, Barack Obama İran'la nükleer, çok taraflı nükleer anlaşmaya imza koyan Amerikan yönetimi olmuştu ama ne Kongre onayladı, gerçi BM Güvenlik Konseyi onayı vardı, uluslararası hukuk niteliğindeydi ama Trump çöpe atmıştı o anlaşmayı. Şimdi tabii İsrail'le birlikte savaşa girip bu şekilde çıkması çok büyük tartışma yaratıyor. İran hafta sonu boyunca sorguladı metni. Abbas Arakçı'nın cuma gecesine damga vuran açıklamaları vardı. İran'ın da nükleer zenginleştirilmiş uranyumu ile ilgili bir takım tavizler verdiği anlaşılıyor. Ama istediği mali, yani varlıklarına el koyumu, Batı ülkeleri sevmedikleri, jeopolitik çıkarları uymayan ülkelerin varlıklarına çökü veriyorlar. Onları donduruyorlar, erişime kısıtlıyorlar. Küresel finans sistemini ellerinde tuttukları için tabii ki bunlar da pazarlık konusu haline geliyor. Efendim, cumartesi günü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakınız dedi. Katar heyetinin de İran'a gittiği haberleri geldi. Ama hala bir gelişme yoktu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi Rusya ve Çin'in Tahran büyükelçilerini bilgilendirdi. Büyük olasılıkla mutabakat zaptıyla ilgili olarak. Bu süreçte tabii Donald Trump sürekli fikir değiştirdiği için geçen hafta Hark Adası'nı bombalıyordu. Birdenbire 180 derece dönüp anlaşma tamam artık diye açıklamalara başlamıştı. Hepimizi şaşırtmıştı. Artık analiz yapmakta zorlanır hale gelmiştik. Dolayısıyla İranlılar bu arada drop site, böyle detaylı Batı dünyasında ana akım, o kadar çok yalan söylüyor ki artık drop site gibi sitelere bakıyoruz tabii. Trump'la iletişim için kıdemli psikologlar görevlendirdiği, özel olarak İranlıları müzakereyi yürütebilmek için, çünkü akıl sağlığıyla ilgili sıkıntılı bir görünüm vardı. Neyse, böyle haberler bile çıkıyordu ama sonuç itibariyle cuma gününden itibaren tabii anlaşmanın nasıl bir anlaşma olabileceği tartışmaları vardı. Çünkü Donald Trump anlaşma tamam dedikten sonra, daha önce de bu tekrarlandığı için bu süreç, İsrail'in itirazları olmuştu. Ben cuma günü aktarmıştım size, Lübnan'ı konuşmuştuk Sayın Yasin Atlıoğlu'yla. Netanyahu'nun paylaşımları olmuştu. İran'ın İran'ın nükleer silah elde edemeyeceği, kendisi başbakan olduğu müddetçe tarzında. Trump bunları da hemen arkasından açıklama yaptı ve İran medyası yalan yazıyor. o şartların alakası yok gibi laflar etti. Dolayısıyla belirsizliğe girmişti. Ama tabii her şey oldukça açık gözüküyor şu anda. İran mutabakat metni, Lübnan dahil olmak üzere ortada, daha öncekinden biraz daha farklı bir tablo var ortada. Trump çıkıp da yalanlama yapmıyor. 14 maddede tabii bütün cepheler, Lübnan dahil, kalıcı ve derhal çatışmaların, savaşın durdurulması, İran'ın iç işlerine karışmaması, ABD'nin egemenliğine saygı göstermesi, deniz ablukasının tamamen aşamalı bir biçimde, ki geçişler başladı. Donald Trump çok kısa süre önce bu arada bir paylaşım da yapmış bu konuda. Gemiler hareket ediyor Hürmüz'den diyerek. Bu da önemli, yani yerine geldiği anlamına geliyor. Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmeleri, İran petrolüne yaptırımların askıya alınması, finansal gelirlere tam erişim, $24 milyar bahsediliyor ilk etapta. Tabii 300 milyar doları bulan bir yeniden inşa planı var. Ayrıca nükleer anlaşmalar, birincil, ikincil yaptırımların tamamen kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarına dayalı nihai bir anlaşma içinde 60 günlük müzakereler. Yani kilit hususlarda müzakere. Bunun bir son nihai anlaşma değil, mutabakat metni olarak anlamak gerekiyor. Dolayısıyla şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Tabii nükleer silah üretmemeyi taahhüt etmesi İran'ın, aynı zamanda bölgeye Amerika'nın ilave güç göndermemesi, yeni yaptırımlar koymaması, dondurulmuş varlıklardan $24 milyar serbest bırakılması, izleme mekanizması içeriyor ve nihai anlaşmada BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak. İran'ın dondurulmuş fonlarının yarısının serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının askıya alınması ve deniz ablukasının kaldırılmasından önce başlayacak. Yani İran açısından işlevsel. Şimdi burada tabii uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin geleceği, yaptırımların hafifletilmesi ve yeniden inşa ile sınırlı olacak. Yani füze programı, direniş gruplarına destek falan, bunlar yok. Dolayısıyla İsrail'in rahatsızlığı anlaşılıyor. Tabii hafta sonu cumartesi bunlar böyle tartışılırken İran'ın Sirik adasında yine patlamalar meydana geldi. Boğaz'da CENTCOM bir İHA düşürdükleri, yani Hürmüz'de bir kriz oldu. Ama sonuç itibariyle bütün dikkatler Trump'ın söylediklerinin gerçek olup olmayacağına çevrildi. Şimdi hatta öyle bir şey ki Arakçı'nın daha böyle hani kapı aralaması, İran Dışişleri Sözcüsü'nün anlaşmaya kapı aralar, çok yakınız demeleri Tahran'da protesto gösterilerine bile yol açtı. Hatta Abbas Arakçı'yı hedef aldılar biraz. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşma yapamaz bir ülke olmasından kaynaklanıyor. Kimseye güven vermiyor. Yani anlaşmaya imzalansa bile bozabilirler, uygulayamayı bilirler şeklinde. Tabii aynı zamanda Ali Hamaney, ilk dalgada 28 Şubat'ta öldürülen İran'ın dini lideri, şimdiki dini lider Müçtebe Hamaney'in babası, onun için cenaze programı filan da ilan edildi. Biraz aslında krizin yatışmakta olduğunun belki göstergesi olarak 4-5 Temmuz'da başlayacak Tahran'da, 6 Temmuz ikinci cenaze töreni, 7 Temmuz Kum'da, 9 Temmuz Meşhed'de toprağa verilecek tabii kendisi. Bunlar da duyuruldu ve Ali Hamaney tabii daha öncelerde tarih konuşmaları var. Amerika ile hiçbir şekilde müzakerelerle sorun çözülemeyeceği, sürekli olarak anlaşmaları bozduğuna dair. Velhasıl tabii bütün bunlar tartışılırken İsrail de boş durmadı. Netanyahu geçen haftayı ben başbakan olduğum sürece diyerek İran atom silahı sahibi olmayacak diyerek, yani bir iddiası da yok İran'ın ama İsrailler öyle düşünüyorlar. Varoluş savaşı olarak görüyorlar. Trump'la anlaşma halinde olduğunu söyleyerek bitirmişti. Hafta sonu boyunca tabii Lübnan üzerinden İsrail'in saldırıları devam etti. Ama İsrail medyasında da Donald Trump bizi sırtımızdan bıçakladı söylemleri eksik olmadı. Bir takım İsrail yetkilileri İsrail medyasında bu şekilde konuştular. Lübnan'a saldırılar devam etti ve anlaşmanın parçası Lübnan olduğu için tabii burada hala belirsizlikler var. Enteresan olanı tabii dün de hava saldırısı yapıldı. Donald Trump yine Netanyahu ile ilgili söylenmeye başladı. Dün İsrail Beyrut'a saldırmamalıydı. Özel bir gün, aynı zamanda doğum günü tabii ki. Özel bir günde bu gerçekleşti. Anlaşmaya çok yakınız. Taraflar geri adım atmamalı dedi Donald Trump. Güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim dedi. Geçenlerde Netanyahu'ya küfürlü çıkışı vardı Donald Trump'ın. Fox News'a konuştu. Aynı zamanda dün Axios'a konuştu. Burada da tekrarladı. Lanet bir saldırı, neden lanet bir saldırı yaptı Bibi, çok sinirlendim gibi Trump paylaşımlarda da bulundu bu yayın organlarına. Ve tabii İranlılar da Amerika Birleşik Devletleri'ne Ulusal Politika Komisyonu Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Sözcüsü İbrahim Rıza'yı örneğin uyarıda bulundu. Kudüs köpeği kontrol altına alın mesajı verdi. Yani anlaşma yapacağız ama İsrail saldırdığı müddetçe bu geçerli olmaz diye. Arka arkaya İran'dan açıklamalar geldi ve tam da İranlılar misilleme yapacaklardı Dahiye vurulduğu için, Hizbullah komuta merkezi vurulduğu için işler değişti. Netanyahu Trump'ı biraz herhalde fikrini değiştirmeye çalıştı diye düşünüyorum. Çünkü dün akşam saatlerinde Trump'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Amerika'nın 250. yılını kutlamasına denk geldiğini, özgürlük, inanç üzerine kurulu büyük bir ulus, güç yoluyla barış dolu parlak bir gelecek falan böyle tasvirlerle bir tebrik mesajı yolladı. Ama öte yandan da İran misillemesi sığınakta kabineyi toplayacağı haberleri, ordunun en üst düzeyde alarma geçtiği haberleri geldi. Amerika'dan da, İsrail medyası da yazdı bunları, Trump yönetiminin İran'ın misilleme yapmasını engellemek için geçen hafta yapmıştı. Çünkü İran engellemek için büyük çabalar harcadıkları haberleri düştü. Akşam saatlerinde 12'yi geçiyordu herhalde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tekrar sahne aldı ve dedi ki bu iş tamam. 19 Haziran Cuma günü Cenevre'de mutabakat imzalanacak. Evet, Amerika'ya, İran'a teşekkür etti. Katar son anda Tahran'a heyet göndermişti. Etkili olduğu anlaşılıyor. Suudi Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti özellikle teşekkürlerini iletti. Ve ardından Donald Trump'ın sosyal medyadan, Truth Social hesabı, kendi özel sosyal medyasından açıklaması geldi. Şöyle dedi Amerikan Başkanı, saat herhalde 2'ye geliyordu ben baktığımda. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkese tebrikler. Bu vesileyle Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını tam yetkiyle onaylıyorum ve eş zamanlı olarak ABD donanmasının ablukasının derhal kaldırılmasını emrediyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına başlansın. Başkan Donald J. Trump. Evet. Trump bu şekilde açıklama yaptı. Sonra da tabii pek çok gazeteye yine konuştu. New York Times'a Netanyahu da çok zor biri diye şikayet etmiş Donald Trump. Aynı şekilde bütün bu açıklamalarda, yanılmıyorsam açıklamalardan birisinde var. Rusya Devlet Başkanı'yla dün telefonda konuşmuştu İran dosyasını. Birazdan aktaracağım konuşmayı da. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı'na da özel roller oynadıkları için Donald Trump teşekkür etmiş. Rejim değişikliği peki ne olacak? İran'da hiçbir şey başarılabilmiş gözükmüyor. O konuda da Wall Street Journal gazetesine hiç umurumda olmadı diye açıklama yaptı Donald Trump. Bugüne kadar muhatap olduğumuz 3. grup ve şimdiye kadarki en mantıklı grup, bu arada Müçteba Hamane liderliğindeki İran liderliğini de mantıklı grup olarak nitelendirmiş durumda. Evet, tabii hala İran tarafından Trump açıklama yaptığında en azından kısa bir süre yanıt yoktu ama ardından dışişleri açıklamada ilginç bir biçimde Arakçı'dan değil, o Tahran'da eleştirildi çünkü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi'den geldi. Doğruladı Cuma günü İsviçre'de İslamabad mutabakat metninin resmen imzalanacağını İranlı yetkili. Ve tabii gelecekteki düzenlemelerin 60 gün içerisinde çözülmesi gerektiğini, Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu nihai anlaşmanın ABD tarafının savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve varlıkların serbest bırakılması konusundaki taahhütleri o zamana kadar doğrulanacak dedi. Ayrıca işte pek çok başlık var, Lübnan'da dahil bütün operasyonların derhal durdurulması. Son ana kadar bayağı bir pazarlıklar döndüğü anlaşılıyor. Efendim Trump'ın az önce, kısa süre önce sosyal medyasından şimdi paylaştığı gibi dün tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçen ilk gemi Hindistan sahipliğinde Malta bayraklı LNG tankeri Disha olmuş. Evet, aynı zamanda Katar'dan LNG taşıyan gemi çıkmış. Tabii hemen petrol fiyatları düşmeye başladı. Avrupalılar Rusya Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlarla kendi ayaklarından vuran Avrupalılar heyecanlandılar tabii ki. Hemen İran'a yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını E4 Britanya, Fransa, Almanya ve İtalya açıklamalar yaptılar. Hakikaten hafta sonu Asya'daki etkiler artık Endonezya'da bir patlamaya dönüşmüştü. Bayağı protestolar, çünkü yarı yarıya neredeyse akaryakıt fiyatlarında %30'luk yanılmıyorsam artışlar bir gecede olunca millet sokağa dökülmüş. Tabii Endonezya'yı da Çin'e karşı bir askeri hatta çevirmek isteyen bir Amerikan yönetimi olduğunda uzun vadeli proje olarak unutmamak gerekiyor. Velhasıl bütün bunlar olurken tabii ki Lübnan bu anlaşmanın parçası. Lübnan'la güneye, evlerine dönmeye başlayanlar olmuş. Hayatta o insanları o topraklardan sökmek kadar zor olanı yok hakikaten. Güvenlik uyarılarına rağmen dönüşlerin dün gece başladığı haberlerini gördüm ben. Cumhurbaşkanı Lübnan'ın bugün tabii aslında bu kriz çözülmeyecek diye İsrail'le karambolde ayrı bir anlaşma yapma peşine düşmüştü Joseph Aoun. Dolayısıyla krizin kaybedenlerinden diyebiliriz belki kendisine, ama Trump'a İran koşulları kabul ettirince asıl zorda kalan Aoun oldu. Doğrusu söylemek gerekirse biraz böyle bir görünüm var. Fakat tabii resmi bozmamış mutabakattan umutlu olduğunu, Lübnan'ın kendine özgü koşullarını tanıması mutabakatın özellikle geçmişteki fedakarlıklar düşünüldüğü zaman her türlü ciddi çabanın ayrılmaz parçası olduğunu kabul etmesini, takdir ettiğini söyledi. Aslında izlediği politikalar tam aksi, kendilerini İran krizinden ayırmak üzerine şekillenmişti. Evet, biraz zor hakikaten ayrılması. Emel Hareketi Lideri Meclis Başkanı Nebih Berri tabii herkese teşekkür etti. Özellikle Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır çabalarını teslim ediyoruz dedi. Güvenlik ve istikrarın temelini attığı minnettarız açıklaması yaptı. Hem Tahran'a hem Washington'a. Lübnan saldırganlığında sona erdikleri, pek sona erdi mi orası, bir temkinli olmak lazım, ama Hizbullah da aynı şekilde yazılı açıklama yaptılar ve tabii İran'ı, liderliğini, halkını ABD ile varılan ateşkesle sonuçlanan mutabakat zaptına muazzam bir başarıyla ulaşmalarından ötürü Hizbullah da teşekkür etti. Ama tabii temkinlilik derken kastım şu: Lübnan tabii bu sabah yine Güney Lübnan'a İsrail saldırıları var. Ve tabii Netanyahu yönetimi ne yapacak? İsrail medyasına bakılırsa Maariv gazetesi dün Netanyahu'nun Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes şartını Lübnan'da reddettiğini yazdı. Yani kendilerine yine Lübnan'ı vurmak için bir, yalnız tabii Amerika İran'la bir şekilde mutabakat sağlayınca manevra alanları daralıyor. Yani Lübnan üzerinden devam etmeleri durumunda tepkiler artabilir. Tabii Netanyahu yönetiminin Trump'ın damadı Kushner ve özel temsilcisi Steve Witkoff'u suçladı. CNN'e konuşan İsrailli kaynaklar nifak tohumu sokmakla suçluyorlarmış, bilmiyorum. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın açıklamaları var. Gazze, Lübnan ve Suriye'den çekilmeyeceklerini, Güney Lübnan'dan da çekilmeyecekler. Tabii nasıl olacak onu bilmiyorum. İran İsrail'e Lübnan yüzünden saldırırsa kendilerine yanıt vereceğini söylüyor açıkça. Aşırı sağ kanat İsrail'de, onlar çok bozulmuş durumdalar. İtamar Ben-Gvir, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı değil, biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz, Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor diye çıkıştı. Lübnan'dan asla çekilmeyeceklerini söyledi. Maliye Bakanı Smotrich aynı şekilde İsrail tek başına İran'da rejim değişikliği hedefini sürdürmeli diyor. Sadece o mu? Değil tabii ki. Daha seküler muhalefet var. Benny Gantz örneğin Lübnan'daki hareket özgürlüğüne hiçbir şekilde kısıtlama getirilmemesi, İsrail'in kuzeyindeki sakinleri tehlikeye atmamaları gerektiğini söylüyor. Ama bir yandan da tabii bir Netanyahu yönetiminin stratejik başarısızlık içerisinde olduğu saptaması da var. Eylül-Ekim aylarında İsrail'de seçimler olması gerekiyor. Belki Trump yönetimi baskı yaparsa İsrail muhalefeti de Netanyahu'dan kurtulma fırsatı görerek belki anlaşmaya uyum sağlayabilir mi? Soru ortaya atıyorum. Emin değilim ama tabii olasılık dahilinde. İranlılar da ayrıca bugün İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai açıkça diyorlar ki İsrail Lübnan'da yani son aşamalarda bile hiç durmadı. Çok sayıda sivili, Hizbullah komutanını ama bu arada bir sürü sivili tabii öldürdüler. Dolayısıyla da bunu anlaşmayı bozmak için fırsata çevirebilirler. Mutabakat zaptının ayrılmaz bir parçası Lübnan. Bozarsanız bozulur demeye getiriyor. Körfez hattında Suudi Arabistan memnun. Suudi Dışişleri Bakanlığı memnuniyet açıklaması yaptı. Devletlerin müzakere edilecek kalıcı anlaşmada devletlerin iç işlerine saygı ilkesinin savunulması çağrısı da dikkat çekiyor doğrusu Riyad yönetiminin yaptığı açıklamada. Katkıda bulunan özellikle Pakistan ve Katar'a bir teşekkür edildiğini görüyoruz. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu süreçte bir takım uçakların Mehrabat Havaalanı'na indiği 3 milyar dolar para götürdüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri yalanlamıştı bu haberleri ama İran medyası çok ısrarlı. Tahran Mehrabat Havaalanı'na inen Abu Dhabi'den kalkan uçağın bilgilerini filan aktarıyorlar. Yani bilmiyorum ne kadar doğru bu. Katar tabii bu arada bir takım fonları serbest bırakacak, dondurulmuş İran'a. İran'ın kendi varlıkları bunlar. Öyle anlaşılıyor. Yaklaşık 20 milyar 24 diyen var. Bilmiyorum. Hatta 3 milyar doları şimdiden verildi diyen var. İranlıların mali açıdan rahatlaması söz konusu olacak. Türkiye'de memnun gözüküyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan memnuniyeti dile getirdi. 60 günlük süreçte mutabakatla ilgili müzakerelerde sabotaj girişimlerine karşı Hakan Fidan uyarıda bulundu. Kalıcı barış ve istikrar amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedikten sonra tamamlayıcı görüşmelerin yapıcı sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Aynı zamanda Mısır ve Iraklı mevkidaşlarıyla da görüşmeler yapmış ve bir de tabii Trump'ın yakını ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü düzen bir paylaşım yapmış. Diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ettiklerini vurgulamış Tom Barak. Evet efendim, bakalım buradan nereye gidilecek? Daha henüz bütün krizler dinmiş değil hakikaten. Lübnan ne olacak belirsiz. Gazze'de hala Hamas'la Kahire merkezli bir takım görüşmeler yapılıyor. İsrail'in hep geri çekilmesiyle bağlantılı bunlar. Amerika Gazze yakınlarında büyük bir askeri üs bu arada inşa ediyor. İsrail Hayom gazetesi bunu yazdı. Kiryagat'ta çok uluslu karargahın yerini alacakmış. Yani tabii bütün sorunların anası orada Filistin meselesi. Dolayısıyla da İsrail ve Amerika arasında en son ordular tamamen neredeyse entegre olacak. Kongre'de daha doğrusu tasarılar var. Bunlar hayata, bunları Amerika için de eleştirenler var. Bütün politikamızı İsrail'e göre ayarlıyoruz diyenler var Amerika'da. Bunların kapışmaları elbette daha hiçbir şey bitmiş değil. Ama tabii eğer Trump bu Hürmüz'de başını açtığı belaları İran'a saldırarak İsrail'le birlikte başını açtığı belaları kısmen bir nebze tersine çevirebilirse belki bu sene ara seçimlerde durumu farklı olabilir. Sonrası Allah kerim. Yani öyle bir de coğrafyada yaşıyoruz maalesef. Evet tabii bunun dışında dünyada başka şeyler de oluyor. Elbette İran krizi her şeyi çok yakından etkiliyor ama Avrupa'da size geçen hafta aktarmıştım. Kuzey İrlanda'da bir Sudanlı bir İrlandalı'nın Belfast'ta gözünü oymaya kalktığı bıçaklı bir saldırı var. Onun ardından bayağı alev yandı yani Belfast'ın bazı yerleri. Hakikaten büyük bir abartıyormuş gibiyim ama değil. Çok büyük protesto gösterileri oldu. Gözaltına alınanlar oldu. Tabii aslında göç meselesi kısmen durulmuş vaziyette tüm dünyada. Geçen hafta bu konudaki son verileri de aktarmıştım size. İsviçre fakat 10 milyon belli bir nüfusları var. Onlar çok da büyümek istemiyorlar. Onlar referandum planlarının peşindeler ki nüfuslarının artmamasını, bu göç sorunu biraz kültürel meseleye dönüştü aslında. Kendi kültürünü yitirme meselesi hakikaten Avrupalılar. Ama genişleme tabii Avrupa Birliği bir bürokratik yapıya geldi ki bütün dünyaya yayılmak ve kendi belirledikleri her şeyi, politikaları herkesin birebir uygulamasını istiyorlar. Değerisi doğrusu eskiden bile bunların hayırlı şeyler olduğu fikri vardı. Artık ne kadar hayırlı olduğu çok tartışmalı elbette. Bugün Evian'da G7 zirvesi var. Ukrayna bir çatışma halinde. Moldova'da büyük tartışmalar var ama Avrupa Birliği resmi üyelik müzakerelerini başlatıyor. Daha önce de hatırlayacaksınız, bölünmüş Kıbrıs Adası'nda çözüm aramak yerine tek yanlı olarak ve AB hukukuna aykırı olarak siyasi bir kararla Rumları üye yapmışlardı. O gün bugündür Türkiye ile ne yapacaklarını bilemez haldeler. Bir kol mesafesi de uzakta tutuyorlar. Şimdi biraz da jeopolitik kırılmalar dönüştükçe çözüm arayışı içerisindeler. Bu yaz muhtemelen Kıbrıs meselesini daha çok konuşacağız. Bu arada tabii değerler ne oldu? Hepsi yerle yeksan. En son üyelik müzakereleri Macaristan'da iktidar değişimi sayesinde vetodan kurtuldular. Rusçayı, nüfusunun yarıdan fazlasının ana dili olan, yani yan dili, ana dili Avrupa bölgesel ve azınlık dilleri şartı kapsamında korunması gereken dillerden çıkartıyorlar. Kendi yurttaşlarının konuştuğu dili hedef alıyorlar. Maalesef öyle bir yüzyılda yaşıyoruz. Küçük etnisiteler ve küçük uluslar üzerinden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, büyük uluslara düşmanlık ideolojisi hep buralardan yürüyor. Böyle tarihsel takıntılar tabii çok zorlu işler baş etmek. Avrupa Birliği bunları kaşımayı tercih ediyor, yaraları sarmayı değil, ama genellikle kendi jeopolitik çıkarlarına uyan yerlerde kullanmayı tercih ediyor. Böyle bir açıkça İkinci Dünya Savaşı işbirlikçilerinin cesetlerini alıp Polonya ile papaz oldu yakın zamanda, biliyorsunuz, Lüksemburg'dan Melnik'i onurlandırarak gömdüler. On binlerce Polonyalı'nın kanı var elinde. Bu adamları AB'ye üye yapmak için müzakere başlatıyorlar. Dil yasakları üzerinden. O yüzden değerler üzerinden bir Avrupa Birliği tarif edemiyorum. Doğrusu daha çok savaşa hazırlanıyorlar. Efendim, savaşa hazırlanıyorlar ama işleri biraz sıkıntıda. Çünkü Trump yönetimini bu işe katmak zorundalar. New York Times gazetesi hafta sonunda Trump yönetiminin iki üst düzey Avrupalı yetkili ve aynı zamanda ABD'nin bu ay başında, Haziran başında NATO müttefiklerine sunduğu belgeye dayandırmış haberi New York Times. NATO'daki askeri varlıklarını Amerikalılar azaltıyorlar. NATO'ya tahsis ettikleri F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısı 150'den 100'e düşecek. Deniz devriye uçaklarının sayısı 26'dan 15'e. 8 havada ikmal yapan uçak tamamen çekilecek. Ayrıca bir uçak gemisi, bir savaş gemisi grubu, bir denizaltı, 2 bombardıman uçağı birliğinden birisi yeniden konuşlandırılacak. Daha fazla detay vermemişler ama yani bu NATO 3.0 vizyonu diyorlar. Tümüyle Amerika'nın çekilmesi falan söz konusu değil. Sadece Avrupalılara en baştan beri söylüyorum, Division of Labor, görev paylaşımı yapıyorlar kendi içlerinde ve Avrupa biraz daha militaristleşiyor. Yani bunlarda ben özel olarak genel anlamda bir hayır görmediğimi belirteyim bu arada. Geçen hafta Cuma günü aktarmıştım, Avrupalılar Rusya bize saldıracak falan gibi bir takım şeyler söyleyip duruyorlar. NATO'nun müttefik kuvvetler komutanı, ABD Avrupa komutanı General Grinkevich öyle bir Rusya'nın öyle bir saldırısı falan yok diye onları yalanladı. Böyle bir Avrupalıların sıkışmış hal. Biraz iktidarlar kendi dertlerindeler diyebiliriz. Keir Starmer örneğin çok büyük sıkıntı içerisinde, hem resesyon, ekonomik kriz, hem iktidarı, Epstein dosyası, yani her taraftan sıkıştı. En son savunma bakanı orduya yeterince para vermiyor diye istifa etti geçen hafta, John Healey, aktarmıştım size. Ama Starmer hiç koltuğu bırakmaya yalnızsı vesaire değil. Trump'la görüştü, Mark Rutte ile NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Bir yandan tabii Trump'la bu Hürmüz krizi biraz yatışsın ki enerji kaynakları aksın istiyorlar. Tamamen çıkarlarıyla alakalı, yoksa barışı tercih ettikleri için falan değil tabii ki, yani şununla alakası yok. Ama NATO zirvesi var, zirve öncesi savunma yatırım planı, savunma dediğimiz saldırı tabii, yani savaş. Militarizme. Çok kaynakları yok tabii. Yine de zengin adamlar. Bunlar yıllarca dünyayı sömürmüş bir batı var. Yani sermaye birikimi, öyle bakmak lazım. Dolayısıyla zengin olduklarını da unutmamak gerekiyor. Kendi sıkıntıları ayrı dava. Savunma harcamalarını milli gelirin %3'üne çıkarma hedefini de konuşmuşlar. Bu arada İngilizler Leningrad bölgesinde Ust-Luga limanından yola çıkan Manş Denizi'nde bir Kamerun bayraklı Sivirtros tankerine el koymuşlar. Diyeceksiniz hangi hakla? Yok tabii ki, korsanlık kafasına göre Kamerun bayraklı tankere Rusya son dönemde donanmadan eşlikçi koymuştu. Onlara dokunamıyorlardı ve İngiliz medyası hayıflanıyordu. Rus tankerleri geçip gidiyor, hiçbir şey yapamıyorsunuz diye. Bu sefer el koymuşlar. Nasıl koymuşlar? Eşlikçi almamış. Yani Rus donanması olmayınca sivil tankere çıkıyorlar ve bunu da yani bir İngiltere ordusu gibi çok vahim durumdaki bir ordu bile herhalde bir sivil tankere çıkmayı başarabilir. Yani bunu böyle bir gurur meselesi yapacak bir durum yok. Sıkıysa yanında Rus donanmasından bir gemi ya da denizaltı varken çıksınlar. O zaman tabii görmek gerekiyor, ama Starmer'ın üzerinde çok baskı vardı herhalde. Çünkü Mayıs ayında 184 gemi Manş Denizi'nden geçiş yapmış. Hiçbir şey yapamadılar diye eleştiriyorlar. Neyse. Yani bu bütün bunların tabii denizcilik hukukuyla onunla bununla alakası yok. Kendi kafalarına göre Rus petrolü gölge tanker diye nitelendirdikleri kapı gibi gölge olmayan tankerlere el koyuyorlar. Almanya'nın da kara kuvvetleri komutanı efendim Korgener Feiding 2029'a kadar, hatta daha erken bir tarihte, Rusya ile askeri çatışmaya hazır olmalıyız diye açıklamalar yapmış. Savaşmaya hazır olmalıyız diyor. Valla yani yeniden Berlin'de bir takım bayrakların mı dalgalanmasını istiyorlar, emin olamıyorum, ama kaygı verici hepsi. Zelenski bu arada tabii 18 Nisan'da bir de Rammstein toplantısı, G7 Rammstein grubu, ama artık Amerika, yani Putin yönetimine eleştirenler oluyor ama Amerika biraz kaynakları geri çekmiş vaziyette, çok açık bir biçimde. Şimdi de bir yalvarma durumu var. 20 milyar dolar daha istiyorlar. Bütün Avrupa medyasında drone savaşı açtık, yeniyoruz diye haberler. Peki bunlar doğru mu? Valla ben geçen cumartesi St. Petersburg'da kanallarda dolaşıyordum. Hiç de öyle anlatıldığı gibi Batı medyasında bir şey görmedim. Yani büyük bir etki görmedim. Elbette mutlaka etkileri var, ama Batı medyasının yazdıklarını kabul etmeden önce bence başka kaynaklara da bakmanızda fayda var. Yerinde gidip gördüğünüz zaman da anlayabilirsiniz. Şimdi tabii Zelenski Batı medyasının ana teması, bize daha çok bu paraları verirseniz biz o zaman yeneriz. Ama tabii dronlarla savaş tabii ki kazanılmıyor, çatışma kazanılmıyor. G7 zirvesinde Zelenski'nin bulunduğu ortamda Trump da olacak, ama ikili görüşme yokmuş. The Guardian gazetesi o şekilde yazmış. Tabii bir takım paralar verebilirler. Zaten IMF kendi tüzüğüne aykırı olarak çökmüş bir devleti finanse edip duruyor IMF. Hiçbir IMF üyesi de kardeşim ne yapıyorsunuz siz diyemiyor. Tabii Batı, her şeyin finansmanı Batı'nın elde. Sergey Lavrov Avrupalara geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gitmişti. Üç ülkenin, Avrupa ülkesinin elçileri onlara krizin çözümü için temel sebeplerin çözülmesi, yani NATO genişlemesi, yayılmacılığı ve ayrıca Ukrayna'daki tabii Rus nüfus, elbette Rusça konuşan nüfus. Sergey Lavrov Rusya'nın ultimatomları kabul edeceği umuduyla Avrupalıların bir takım işlere hesaplar yaptıkları, ama bunların hepsinin hayal ürünü olduğunu dile getirmiş. Belarus'la temasları vardı. Lukashenko ile görüşmüştü. Diyor ki Rusya Dışişleri Bakanı, Batı'nın Kiev rejiminin yardımıyla Rusya'ya karşı başlattığı savaş sona ermiyor. Adaletin yerini bulması için her şey yapılmalı. Alaska Anchorage uzlaşmasına Rusya'nın bağlılığını devam ettirdiğini ama tabii uygulanması gerekiyor diye ekliyor. Ve Witkoff ve Kushner'in yakın zamanda tabii Rusya'ya gitmesi teması var. Putin'le birazdan aktaracağım, Trump'ın görüşmesinde de vardı bu. 3 Avrupa ülkesinin elçilerinin kendilerine gelip bakan yardımcısıyla görüşmüşlerdi. Yeni bir şey söylemedikleri ve ısrarla arabuluculuk hizmetlerini sunmaya kalktı. Halbuki o dronları, sivilleri öldürüyorlar Rusya'da sürekli olarak. O dronları yapanlar bu Avrupa ülkeleri. Evet, şimdi tabii öte yandan da Batı medyası gizlenemez gerçeklere yer veriyor. Ukrayna hava savunma sistemi füzelerinin kıtlığı New York Times gazetesine konu oldu. Bu yüzden de koca ülkede tabii ki tesisler korunamıyor diye New York Times dert edindi. Rusya'da ise tabii sürekli Ukrayna dronları düşürülüyor. Hafta sonu pek çok bölgede 200'den fazla, belki iki katı, tek bir günde 177 Ukrayna drone'u gördüm. Rusya hava savunması düşürdü. Fakat sivil kayıplar da var. Rusya Devlet Başkanı'nın son toplantılarında bunlar gündeme geldi. Düşman altyapısına yönelik saldırıların artacağını açıkça dile getirdi ve Rusya'da ayrıca Elon Musk'ın Starlink ile kıyaslanacak İHA, ağır İHA'ları kontrol etmek üzere bir uydu ağı kuruluyor. Bununla ilgili girişimler var. Ona dair de bilgi vermiş. Ve tabii dün gece Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın sivillerin katledilmesine yol açan drone saldırılarına ağır misillemesi, başkent Kiev dair askeri tesisleri hedef aldı. Ancak sabah uyandığımızda Kiev Peçersk Manastırı, ben size Zelenski yönetimi neonazilerini bu manastıra salıp papazları, rahipleri, papazları yerlerde sürükleyip dayak attıkları zaman aktarmıştım. Moskova Kilisesi ile bağlarını kesmek için büyük eziyetler uyguladılar. İşte o manastır, Kiev Peçersk Manastırı, Ukrayna'nın Rusya Savunma Bakanlığı bozuk patriotları diyor, zamanı geçmiş patriotları ile vuruldu. Ama bütün Batı medyasında Rusya Federasyonu'nun Peçersk Manastırı'nı vurduğunu iddia ediyorlar. Tabii Ortodoksluğa itiraz eden, yeni bir din icat eden Zelenski yönetimi Rusya'nın bir manastırı vurduğunu doğrusu zannetmiyorum. Daha iyisi de şöyle bir durum var. Zirkonlar, İskenderler eğer o manastıra isabet etmiş olsaydı zaten çatısında yangın çıkmazdı. Kimileri içeriden sabotaj yapıldığını, Ukrayna tarafından sabotaj yapıldığını da iddia ediyor. Ya da Rusya Savunma Bakanlığı'nın tespiti ise fırlatılan Amerikan yapımı Patriot füzelerinden birisinin bulunduğu. Evet, Rusya Savunma Bakanlığı sivil hedefleri vurmadıklarını tekrarlamış. Vurulan yerlerin listesi de var. CSC, Kiev Radar Fabrikası, radar sistemleri üreten, İHA üreten, bu herkes Dovzhenko Film Stüdyosu'nu örnek gösteriyor. Onun arazisinde uzun ve orta menzilli İHA'ların üretimi kullanıma hazır haline getirildiği bir atölye vurulmuş efendim. Bunu film stüdyosunu vurdu diyerek sunuyorlar. Evet, şaşırmıyoruz. Aynı zamanda İHA'ların yabancı bileşenlerinin büyük ölçekli montajının yapıldığı LLC, insansız teknolojiler, unmanned technologies, CSG Mayak fabrikası, Bravesnik fabrikası, UkrArm Tech fabrikası savaş parçaları üretiyor. Ve ayrıca havacılık, sivil havacılık repair plant, burada da turbojet motorları, uzun orta menzilli İHA'lar üretimi var. Bunun gibi yerler, evet, başka yerlerde var. Evet, tabii bütün bunlar Rusya manastırı vurdu diye sunuluyor. O manastırda bundan 2-3 sene önce yaşananları hatırladıkça açıkçası gülümsedim sabah uyanıp gördüğümde. Bu arada bütün bunlar oluyor ama geçen hafta Rusya günü 12 Haziran aktarmıştım size. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından tabii Belarus, Ukrayna, yani Rus dünyasının parçaları bunlar. Ayrılık, liderlikler ayrılığa karar verdiğinde ondan beridir de kutlanıyor. Ayrıca kapsayıcı bir biçimde bütün Rusya halklarında Rusya'nın bir araya getirdiğini belirteyim. Birkaç kez etkinliklerine katıldım ben kendilerinin. Marco Rubio tebrik göndermiş. Ben bunu hafta sonu gördüm. Amerika halkı adına Rus halkını daha iyi bir gelecek hayalleri işte bir fırsat olarak yapıcı ilişkiler, ABD'nin iyi niyetini teyit eden bir mesaj. Dikkat çekici, Putin'in de Trump'la doğum günü tebriği telefonu konuşması, telefon konuşması var. Yuri Ushakov devlet başkan yardımcısı danışmanı duyurdu. 55 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmiş Putin'le Trump. İkili ilişkiler, uluslararası ilişkiler. Trump Ukrayna'da ateşkes çağrısını anladığım kadarıyla öne çıkarıyor ve Avrupalı ortaklar üzerinde etki yaratmaya hazır olduğu vurgusu yapmış. Putin de tabii Kiev'in Rusya'daki barışçı sivil altyapıya yönelik drone saldırılarının sonucu değiştirmeyeceğini hatırlatmış. Eğer Zelenski sürekli görüşmek istiyor Putin'le, Putin görüşmek istiyorsa buyursun gelsin Moskova'ya diye tekrarlamış. Witkoff ve Kushner, Trump'ın temsilcileri, yakında tekrar Rusya'yı ziyaret edecekler. Putin aynı zamanda Holokost trajedisini anımsatmış ve bu önemli tabii çünkü size de demin aktardığım gibi Zelenski o Holokost'un bizatihi faillerini, o işleri yapanları onurlandıran devlet törenleri düzenliyor. Orada bir ima var tabii ki Polonyalıların doğru anladığı üzere. Efendim aynı zamanda Melania Trump'ın bu Ukraynalı çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelmesindeki rolünü de övmüş Putin. Daha önce böyle girişimleri olmuştu. O Ukrayna çocukları meselesi bir başka yalan olarak tarihe geçecek ya neyse, Rusya'ya yönelik suçlama. İran'da konuştukları yer alıyor. Aynı zamanda Trump yakın olduğunu anlaşmanın bildirmiş. Putin de tüm bölgeyi ateşe verebilecek bir çatışmanın kontrol altına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. Evet, ilk arayan doğum günü kutlamak için yabancı lider olarak Putin'e teşekkür etmiş ve tabii aynı zamanda da yani bunlar gayri resmi bir görüşme, onu belirtelim. Bunlar açıklandı. Evet, Dünya Kupası'nda da bir de başarılar dilemiş Rusya Devlet Başkanı. Geçen sene de telefonda konuşmuşlardı. Ayrıca Rusya'da tabii doğum günleri de çok önem verilir sıradan insanlardan liderlere. Bugün de 15 Mayıs Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in doğum günü. Putin yine bir doğum günü tebriği yayınlamış. İkili ilişkileri resmi internet sitesinde mesaj yayınlanmış. 73 yaşına Çin Devlet Başkanı giriyor. Çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası adına yapıcı diyaloğun, yakın ortak çalışmaların sürmesi vurgusu var. Efendim bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretine başlıyor. 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'da Sergey Shoigu'yla görüşmeleri olacağını Rusya Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamaya dayanarak aktarıyorum size. Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında bölgesel uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Ayrıca stratejik ortaklığın geliştirilmesi, Rusya ve Türkiye arasında güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi vurgusu yapmışlar. Bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin değerlendirmeler Sergey Shoigu'yla Hakan Fidan arasında yapılacak. Evet, yarın daha detaylı bir şey çıkar, resim çıkar buna dair. Hafta sonu birazdan konuşacağımız programın son bölümünde önemli bir gelişme oldu. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard 30 Haziran'da görevi bırakıyor eşinin sağlığı nedeniyle. Gerçi tabii İran Savaşı, Tulsi Gabbard'ın Amerika'nın dış müdahalelerine geçmişte eleştirileri düşünüldüğünde neokon ekip tarafından ekarte edildiği eleştirileri eksik değil. Ama bir şekilde gider ayak çok önemli bir dosyanın üzerindeki gizliliği kaldırdı Tulsi Gabbard. Amerika Birleşik Devletleri'nin 120'den fazla biyolojik laboratuvar ağı. Bunların 3'te 1'i, yaklaşık 40 tanesi, 40'tan fazlası Ukrayna'da. 2022'de Igor Kirilov bütün bunları duyurmuştu, Rus generali, ve daha sonra geçen yıl bir suikastle öldürülmüştü. Acaba arkasında kimler olabilir bu suikastin diye sormak istiyorum. Birazdan konuşacağız ama bu tabii ki pandemi yaratma potansiyeline sahip biyolojik silah niteliğinde çalışmalar. Şarbon, veba, Ebola, Marburg, tularemi, tüberküloz, MERS, SARS, kuş gribi ve diğer tehlikeli patojenler, virüslerle deneyler yapılıyor. Gabart açıklamayı yaparken bu laboratuvarların varlığının inkar edildiğini, aksini söyleyenlerin yabancı ajan olmakla ABD ihanetle suçlandığını hatırlattı. Oysa tabii o kadar o dönemde biz de aktarmıştık. Herkesi etiketlediler, herkesi yalancı, propagandacı dediler. Şimdi gizliliği kaldırılan

sağlık uzmanlarının, ulusal güvenlik ekibinin, ABD'nin finanse edip, bu arada Hunter Biden'ın oğlu, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın da bu işlerde, bu taraklarda bezi olduğunu hatırlatmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri öte yandan 1975 tarihli biyolojik silahlar sözleşmesinin imzacısı. Ama tabii imzacı olmak bu tarz laboratuvar ağları kurmayı engellemiyor. Victoria Nuland bizatihi o dönemde senatör olan Marco Rubio karşısında aslında bu laboratuvarları kurduklarını söylemişti. Şimdi diyeceksiniz ki ay Amerikalılar cici cici çalışmalar yapıyorlar, niye kızıyorsunuz? Neden Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında 120 laboratuvar kuruyor? Neden bunların 40'tan fazlasını Ukrayna'da kuruyor? Neden Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmuyor? Bu tehlikeli, üstelik de güvenlik açıklarının özellikle Ukrayna'da olduğu da var belgeler arasında. Tabii Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Rusya'nın defalarca uyardığı şeyin artık belgelerle doğrulandığını, tehlikeli, denetimsiz askeri biyolojik faaliyetler olduğunu belirtmiş. Geçen ay başı ben dikkatimi çekmemişti artık, yani Batılılar o kadar çok kıvırıyorlar ki her şeyi. Washington Post'ta aslında bir haber yapmış ilk sızıntılarla ilgili olarak. Evet, muhtemelen daha çok sorular sorulacak. Başta Igor Kirilov'u acaba CIA mı öldürdü, MI6 mı, bilmiyoruz ki gerçekten, çünkü bütün bunları ifşa eden isim o olmuştu. Tehlikeli laboratuvarları Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet efendim, geri kalanlara çok kısa bir aradan sonra Hasan Erer'le kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, siyasi analist sevgili Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sayın Ceyda Karan.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Dün konuştuğumuzda tabii hafta sonu gerçekten önemli bir dosya açılmıştı. Gider ayak Amerika'nın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın gizliliğini kaldırdığı belgelerden, hepimizin 2022'de sorduğu sorular, maruz kaldığımız linçler düşünüldüğünde gerçekten önemli. Onu konuşmuştuk fakat tabii gece İran'la ilgili çok önemli değişiklikler oldu. Donald Trump nihayet bir mutabakat, anlaşma demeyelim ama. Dolayısıyla önce sıcak haberden bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Daha sonra çok önemli çünkü Batı dünyası, siyasi elitler diyelim, medyaları kanalıyla sürekli olarak dünyaya yalan söylüyorlar. Sonra da yalanlar ortaya çıkınca pişkin pişkin kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu aslında kendileri açısından da çok hayırlı değil ama Ukrayna'da, üçte biri Ukrayna'da, 120 laboratuvar kendi ülkeleri değil Afrika'da, Ukrayna'da, başka ülkelerde tehlikeli işlere neden kalkıştıklarına en azından yanıtlar aramakta fayda olduğunu düşündüğüm için bu programı yapmak istedim. Fakat dediğim gibi önce bir umut verici mi, sıcak sıcak bir İran değerlendirmenizi alalım. Ondan sonra asıl konumuza geçeriz.
2: Evet, İran, yani İran'daki ateşkes ve anlaşma biliyorsunuz yani çok güvenilir değil. Yani hiçbir zaman bu iş bitti denemez. Özellikle de İsrail bu denklemde yok. İsrail denklemde olmayınca her an oyun bozanlık yapabiliyor. Zaten yaptı. Lübnan'ı bombaladı. İşte hala da bombalıyor. İran dün vuracaktı akşam. Son anda işte Trump 12 milyar dolar verdi diye bir iddia var İran'a. İşte o da galiba dışişleri ile yani merkez

0: Merkezi yönetimle reformcularla devrim muhafızı arasında da bir çatış şey olmuş, soruna yol açmış çünkü onu ayırmak istiyordu. Öbür taraftan İsrail ile Amerika'nın arası da biraz bozuluyor böyle bu şekilde. Yani denklemin şeyleri, unsurları giderek fazlalaşıyor ve belirsizlik her zamanki gibi fazla. Yani ben bu ateşkesin ya da anlaşma her neyse çok uzun soluklu olacağını zannetmiyorum. Şu tamamen bu.
1: Ama sanki Trump'ın bir ihtiyacını da gideriyor. Yani doğum şimdi, günü, 250. yıl dönümü.
0: Evet. Rezervleri tükeniyordu. Yani bir aylık falan rezervi kaldı Amerika'nın. O yüzden mecbur yapmak zorundaydı. Yani hatta o 300 milyar doları nasıl kabul etti? Ben hiç ona inanmıyorum gerçekten kabul ettiğine.
1: Evet.
0: O yüzden yani hiçbir güvenilirliği benim gözümde yok. Hele ki İsrail gibi bir terörist ülke her şeyi yapabilecek, her türlü cüretkarlığa başvurabilecek bir ülke soru işareti ise ve oradaki hükümet de yerinde oturuyorsa hala hiçbir şekilde güvenilemez böyle bir anlaşma. Hele Trump zaten biliyoruz hepimiz Trump'ın yani hiçbir dediği öbür dediğiyle tutmuyor. Tamamen her gün son derece işte yalan yanlış saçma sapan açıklamalar yapabiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok o konuda. Yani o yüzden yani bu bir geçici bir süre. Belki 60 günlük bir rahatlama olur. İşte açılır ondan sonra evet. Yine işler karışır diye düşünüyorum
1: evet.
0: Ben.
1: Evet. Peki doğru söylüyorsunuz. Ben de programın başında aktarırken hafta sonu sıcak gelişmeleri aynı şey benzer şeyler söylemiştim. Tabii doğum gününde bir şekilde hani bu açıklamayı yaptı. 250. yıl dönümü var Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'da kuruluşunun, bağımsızlığının. Ardından da ara seçimler belki hakikaten bir mühlet ihtiyacı. İsrail görmek ve temkinli olmakta fayda var. Peki şimdi tabii hafta sonu aslında 3 senedir konuşan konuşuyor, 3 senedir, 4 senedir soran soruyor. Pek çok aklı selim, batılı. Yani ben 4 yıldır dehşete kapılıyorum. Giderek bütün bakış açım değişti Avrupa ile ilgili. Bu kadar çok yalanı boca etmek inanılmaz gerçekten. Yani bir tabii ki bir kriz varsa onun nedenleri vardır. Tarihsel, sosyolojik hepsine bakıp çözüm üretmeye çalışırız. Maalesef Ukrayna krizi böyle bir şeye hizmet etmedi. Böyle yüzeysel bir takım saldırgan Rusya'yı çevreleme, işte ne bulurlarsa, hangi propaganda aygıtını bulurlarsa kullandıkları bir işe dönüştü. Fakat tabii Trump geçen sene iş başına geldiğinden beri biraz işler değişti. Yani sahadaki durum şu anda ben takip ediyorum. Konstantinovka yarısı gitti. Slavyansk, Kramatorsk, o Donbas'taki kritik üçgen. Tabii Rusya içerisinde bu işin ağırdan gittiği eleştirileri de oluyor. Ama onlar bildiklerini yapıyorlar. Batı'daki kırılmalar eksik değil, hakikaten de görüyoruz. Ankara'da belki göreceğiz, bilmiyoruz şu anda. Tam bunlar tartışılırken hem de Türkiye zirve ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Tulsi Gabbard bir kenara itildi biraz galiba Trump yönetimi içerisinde. Eşinin sağlığı nedeniyle 30 Haziran'da görevden ayrılıyor. Fakat Amerika'nın biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili belgelerin, dosyaların gizliliğini kaldırdı. Aslında Batı dünyasını şok etmesi gerekmiyor mu? Hemen bunu sorarak başlayayım. 120'den fazla dünya çapında biyolojik laboratuvar kurmuşlar. 1975 tarihli bu biyolojik silahlar sözleşmesinin de imzacısı Amerika Birleşik Devletleri. Bunların 1/3'ü, 40'tan fazlası da Ukrayna'da. Rusya'nın yaptığı özel harekatın başındaki 2022'deki bütün açıklamaları aslında doğruluyor. Nasıl anlamalıyız? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu muazzam ifşaat neden doğru düzgün haber yapılmıyor Batı medyasında sizce? Başka ülkeler de var. Ben Azerbaycan'ın ismini gördüm ifşa edilen dosyalarda.
0: Gürcistan var.
1: Evet, çok acayip. Yani hatta korktum, Türkiye'de yok.
0: Türkiye'de vardır.
1: Türkiye görmedim. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, vardır. Özbekistan, yani Irak, Ürdün, Afganistan, Pakistan, Laos, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Malezya, Filipinler, Kenya, Uganda, Tanzanya, bir sürü Afrika ülkesi var burada. Kamerun.
0: Yani Çinli yetkili 300'e çıkarttı o rakamı. 120'den evet. 300'e evet. Çıkarttı. Yani evet. Ufaklı her türlü var. Bizdeki de bilmiyorum. Yani benim tahminim vardır diye düşünüyorum ama evet, tabii ki gizlidir. Ukrayna'dakiler de gizliydi muhtemelen. Yani evet, çok büyük bir çoğu.
1: Nasıl anlamak lazım? Ya yani niye Amerika böyle? Dünyanın dört bir yanında son derece tehlikeli bu arada. Demin aktardım. Yani şarbon, veba, ebola, Marburg, tularemi, tüberküloz, MERS, SARS, kuş gribi, bütün bu tehlikeli. Üstelik de galiba özellikle Ukrayna'dakilerde güvenlik riskleri de var belgelerde. Neden böyle bir şey yapıyor Amerika Birleşik Devletleri? Neden Biden yönetimi bizi soru soran insanları suçladı? Neden Rusya'yı suçladı?
0: Şimdi bu bayağı büyük bir labirent. Yani bunun içinde Epstein var, Biden var, Obama var. Neokonlar var, işte Amerikan örgütleri var, CIA var, işte onun birimi USAID, Dünya Sağlık Örgütü var, büyük ilaç firmaları var, ne bileyim, yani aklınıza kim geliyorsa var, Soros var, Rothschild'ler var, efendim, yani öyle bir girift bir yapı ki bu. Bunun cevabını aslında şöyle verebiliriz: COVID-19 kumpası nasıl kuruldu, neler yapıldı ve nasıl nerelerde bu ortaya çıktı diye soracak olursak şu anda gözler Ukrayna'ya yönelebilir. Çünkü bu daha önce işte Çin'deki Wuhan enstitüsü olarak gösteriyordu ya da Amerika'daki Fort Detrick gizli üssü, yani biyolojik savaş üssü. Fakat şimdi Ukrayna'ya yapılan yatırımları görünce, yani şimdi tabii aslında biliyoruz bunu da, Tulsi Gabbard bir bahaneyle aslında tasfiye edildi. Çünkü o şey kesimindeydi. Yani gerçek muhalif kesimdeydi. Robert Fitzgerald Kennedy Jr. da öyleydi. O ikisini Trump hani kamuoyundan bir destek almak için aldı kabineye. Fakat onları iteledi. Yani bir kenara attı ve hiçbir şekilde kullanmadı. Ve işte Tulsi Gabbard da son dakika golünü attı, şeyde işte bu ay sonu gidiyor ondan sonra, şeyde Robert Kennedy de şey yaptı, o da ayrılacakmış muhtemelen Sağlık Bakanlığından. O da belgeleri açıklayacağım dedi. Ondan sonra babası, yani amcasını CIA'nin öldürme dair hiçbir jürinin reddedemeyeceği kanıtları açıklayacağını bildirmiş iddialara göre. Yani iki, hem Tulsi Gabbard hem de RFK giderayak gollerini atıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi Ukrayna niye seçildi? Ukrayna bir şey, nasıl diyeyim, bir ada gibi bir şey düşünün ve bu adada Amerika istediği her şeyi yapmış. Obama 2005 yılında bu laboratuvarların açılışına gitmiş senatörken. Yani geçmişi geriye doğru gidiyor. Belki 91'den sonrayı da düşünebiliriz. O yüzden yani bunu şey yaparken biraz geriye doğru giderek bakabiliriz. Burada gündem şu, yani biyolojik savaş her daim gündemde. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, hatta belki Birinci Dünya Savaşı'nda İspanyol gribini de katabiliriz. Sürekli bu konularda araştırma yapılmış. Ve Amerika, yani Pentagon, bu DARPA diye bir birimi var ki çok büyük bir aslında birim, çok görünmese de. Yani birçok Elon Musk'ı mesela, Elon Musk yapan birim bu deniyor. Yani parayı koyanlar, işte ne bileyim Zuckerberg'i, diğer işte büyük Peter Thiel'in işte şeyini, Palantir'ini falan. Şimdi bunlar büyük paralar yatırıyorlar şeye, bu tür araştırmalara. Ve bu araştırmalarda da ne yapıyorlar? Bizim bilemediğimiz fakat tahmin edebildiğimiz şeyler. Yani mesela hayvanlardan hayvanlara bulaşabilen virüslerin işlev kazandırarak insanlara bulaşması. İşte bunları gördük. Kuş gribi, domuz gribi, COVID-19, işte MERS, SARS, yani birçok şey yeni çıktı. Ondan sonra ve burada şöyle bir şey var, yani Ukrayna'yı belli ki serbest, rahat, hiçbir şekilde hesap vermeyecekleri, kolayca istediklerini yapabilecekleri bir yer olarak belirlenmiş.
1: Deneme alanı gibi bir şey.
0: Deneme alanı gibi. Burada çünkü sadece bu laboratuvarlar değil, insan kaçakçılığı var, çocuk kaçakçılığı, Zelenski'nin eşinin burada karıştığı söyleniyor. İşte organ kaçakçılığı, işte Rus askerleri belli şeylere şahit olduklarını söylemişlerdi. Ben şeyden bahsedeceğim, burada kimsenin fazla bilmediği, yani bu 2022'de bu laboratuvarları ortaya çıkaran Igor Kirillov, yani onun başında olduğu birim, biyolojik evet. savaşa karşı koyma birimi, aslında bugün Tulsi Gabbard'ın söylediklerini ortaya koymuştu, belgeleriyle ortaya koymuştu ve Birleşmiş Milletler'e de sunmuşlardı. Fakat kimse yani cevap vermedi, kale almadı, basın bunu görmedi falan. İşte Victoria Nuland yalanladı, işte o zamanki Beyaz Saray sözcüsü Delcy yalanladı. Ve böyle işte geçiştirilmeye çalıştı. Ama bugün ve sonra tabii ki daha da önemlisi, 2 yıl sonra 2024'te Igor Kirillov bir suikast sonucu öldürüldü. Evinden çıkarken skutura konulan bir bombayla bir Özbek kişi yakalanmış bildiğimiz kadarıyla, ama evet. işin arkasında Ukrayna var. Ukrayna'nın arkasında da muhtemelen CIA, MI6, işte ne bileyim Batılı istihbarat veya işte operasyon örgütleri var. Igor Kirillov niye öldürüldü? İşte demek ki çok önemli bir şeyler buldu orada. Ki bugün artık o da resmiyete döküldü. Tulsi Gabbard'ın şeyiyle, ortaya koyduklarıyla. Bir dakikanızı alabilir miyim? Siz devam edin.
1: Tabii ki. Tabii ki. Ben de bilgi vereyim bu arada. Çok ilginç bu. AED'de işleri çok değiştiriyor hakikaten. Şimdi tabii 2017 senesinde Rusya sahip olduğu bütün bu biyolojik kimyasal silah stoklarının yok edilme sürecini tamamladığını duyurmuştu. Bu imha sürecini kim denetleyecek? Tabii ki Birleşmiş Milletler'e bağlı OPCV kısaltması, kimyasal silahların yasaklanması örgütü. Tabii bu kimyasal biyolojik silahları işte BM bu temize çıkmayı BM onaylamadı. BM başka, OPCV dışında onay mekanizması yok. BM'ye bağlı bir örgüt. Sanki onaylanmamış gibi sunuyorlar. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin de vaadi vardı ama Amerika'nın vaadine rağmen hala bir onay olmadığı gibi, şimdi bir de böyle 120'den fazla, hatta sayıları daha da fazla olabilecek laboratuvarlar, biyokimyasal, biyolojik kimyasal laboratuvarlar çıkmış oldu. Aslında tartışılacak çok fazla şey olduğunu belirtmek gerekiyor burada. Size ama kimse şöyle tartışmıyor tabii, yani çok ilginç ve de bu. Evet,
0: size buyurun. Şöyle bir şey örnek vereyim. Bu mesela çok bilinmiyor. Bu sanırım Rus istihbaratının da bağlantılı olduğu Adalet İçin Savaş Vakfı'nın 2024'ün Mayıs'ında yaptığı bir açıklama. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri içinde diyor 110 nolu birim adlı askeri tıbbi bir oluşum kurulmuş. Bu daha sonra kurulmuş. Savaştan sonra galiba. Savaş başladıktan sonra. Burada korkunç iddialar var. Yani diyor ki bu laboratuvarda insanlık dışı biyolojik DNA'lar yapılmış. Ukrayna vatandaşları, yetişkinler, çocuklar, 300 dünya kürelerinden gelen yabancı paralı askerler, Rus savaş esirleri, akıl hastaları, normal ağır hastalar, bunlar üzerinde tıbbi ilaç testi, donma, radyasyon, elektrik şoku, canlı kesim ve parçalama dahil olmak üzere bir işkenceye benzer karmaşık ve ölümcül tıbbi manipülasyonlara maruz bırakılmış bunların üzerine yapılan deneylerde. Yani birçoğu ölmüş açıkçası. Bu birim ya da Unit 110 denilen birimin 2024 itibariyle 2500 personeli varmış. 310'u subaymış. Diğerleri tabii ki tıp adamları, tıp insanları ya da doktorlar, neyse işte deney yapan biyologlar. Ya korkunç testler yapılmış. Yani ilaç testleri yapılmış. İşte soğuk havada hayatta kalma testleri yapılmış. Kadınlar hamile bırakılmış, onların cenineleri üzerinde deneyler yapılmış. Yani iddialar bunlar ama yani çok muhtemelen belli istihbarat bilgilerine dayanıyor. Ve yani bu Ukrayna ordusunun bu işleri tamamen Zelenski'ye bağlı diyor. Şeyde 110. birim Mart 2022'de Ukraynalı avukat ve Zelenski'nin de eski ortağıymış. Gennady Duruzenko'nun girişimiyle Volodymyr Zelenski'nin kişisel onayıyla oluşturmuş. Yani olayın vahametine bakın. Bu Duruzenko ilk gönüllü mobil hastanesinin kurucusuymuş. Yani Amerika'da bulunmuş 2012'den itibaren. İşte bu oralarda stajlar yapmış. USAID tarafından sponsorluğu yani finanse edilmiş. Ve orada işte anlattığım gibi yani bir sürü şey deneyler yapılmış. Korkunç deneyler. Bu deneyleri tabii Ukraynalılar mı yapıyor yoksa Amerikalılarla veya diğerlerini birlikte mi yapıyorlar?
1: Evet.
0: Muhtemelen birlikte yapıyorlardı.
1: Birlikte. Evet.
0: Çünkü USAID var işin içinde. Yani o Trump'ın kapattığı CIA'nin.
1: Evet, bir de tabii şöyle bir saatlik var. Yani biyolojik tehdit azaltma programı diye bir program kurup 120 ülkeye bunları böyle yaymak gerçekten akıl. Amerika'da devlet böyle bir hani hayırlı bir girişimi yapacaksa kendi ülkesinde yapsın. Niye Afrika? İşte saydım size en azından benim dikkatimi çeken ülkeleri. Bunların çoğu Afrika ülkeleri. Çünkü çok fazla hesap sorulmuyor. Dediğiniz gibi aslında Ukrayna'da da tam tersi bir işbirlikçilik durumu var. Kan örneklerinin toplandığı bilgileri aktarılmıştı. Igor Kirilov'un açıklamalarında ben hatırlıyorum. Yani bunu nasıl savunacaklar böyle bir şeyi? Gerçekten hem tehlikeli, çok tehlikeli patojenler bunlar.
0: Çok şey yapılmış.
1: Direkt
0: mesela
1: güvenlik meselesi var tabii. Yani Victoria Nuland da teslim etmişti bu laboratuvarları ama bunu hani böyle hani dünyanın hayrı için çalışıyoruz gibi gerçekten
0: acayip. Ama Kirilov'un bulgularında şey de vardı ben hatırlıyorum. Göçmen kuşlar yoluyla hastalıkların yayılması. Yani işte bu bahsettiğimiz yani normal virüsleri işlem kazandırıp hem kuş gribi gibi diğer işte tavuklara bulaştırmak hem insanlara bulaştırmak. Mesela Ukrayna'da yarasa üzerinde de deneyler yapılmış bu şeyde. Metinde o geçiyor. Afrika'da Nijerya, Kenya, Senegal, Ghana, Djibouti buralarda bir sürü laboratuvarlar, deneyler, askeri tıp merkezleri, Amerikan askeri tıp merkezleri, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan. Tabii yani şimdi 30 ülkeden bahsedersek hepsini tek tek sayamayız. Ama yani genel olarak Afrika, Doğu Avrupa, işte şey Kafkasya ve Güney Asya var. Yani Filipinler, işte ne bileyim. Amerika'nın hani rahat Güney Kore.
1: Evet.
0: Bunlar yani bayağı muhtemelen ölümcül biyolojik savaş programı diyor Kirilov.
1: Evet.
0: Yani demek ki çok ciddi işte bahsettik. Vebadan tutun ne bileyim şarbona işte SARS'tan MERS'e koleradan işte ne bileyim tifoya ne kadar zehirli şey öldürücü mikrop virüs varsa bunlarla çalışılmış. Ve bunun içinde dediğim gibi yani Pfizer yönetim kurulu üyesi var. Efendim işte Clinton var, Rockefeller Vakfı, Soros, Biden, Epstein var zaten en önemlilerinden bir tanesi. Epstein'in ölmesine rağmen mirası her yerde yaşatılıyor. Epstein işte Arnavut'taki adadan tutun işte Ukrayna'daki laboratuvarlara Zelenski'nin efendim Rothschild'larla işte savaş için iktidara getirilmesinden işte Trump'la ilişkileri efendim ne bileyim Biden'ın oğlu işte o da ayrı bir sapık Hunter Biden'ın bir sürü pislikleri var. Onlar da çıkmıştı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Burada korkunç bir insanlık düşmanı bir durum var. Ve bizim işte 4 yıldır yani bu savaşla birlikte aslında daha çok gündeme geldi. Ondan önce de Covid'le beraber de aslında benim işte şey var bu kitap var burada. Covid-19 kitabı. Bunda da var aslında birçok şey. Ya bu çalışmalar yani hem bir panik yaratmak, bir sıkı yönetim yapmak işte şey gibi koronada olduğu gibi Covid o zamanı gibi.
1: Nüfus kontrolü değil mi?
0: Nüfus kontrolü işte ne oluyor? İnsanlar içine çekiliyorlar. İşte ekonomi bozulunca gençler evlenemiyor, çocuk yapmıyor. İşte eşcinsellik teşvik ediliyor. Yani her yönden nüfusu azaltmak için ne yapılabiliyorsa işte bu aşılardan sonra gencecik bir oyuncumuz 35 yaşında bilemiyorum tabii onu kalp krizinden vefat etmiş. Öyle çok örnekler de oldu. Kanserler.
1: Evet.
0: Efendim yani böyle bir korkunç şey. Şimdi en son uzaylı istilasına geldik. Bakalım 24 Haziran'da futbol maçına uzay gemisi inecek mi? Project Blue Beam. Bir de o var. Şimdi Instagram'da açıyorsunuz. Yüzlerce klip uzaylılara şahit olanlar falan bir bombardıman başladı yani. Antileri de var ama şu anda böyle açın Instagram'a, bin yüzlerce klip çıkıyor karşınıza. Efendim uzaylı gelmiş, onu götürmüş, bunu getirmiş falan. İşte orada yakalamışlar, orada bilmem uçan daire varmış, burada bilmem ne varmış. Yani şimdi oraya geldik. Bir ara şey vardı, işte dünyada böyle elektrikleri keseceklerdi. Şimdi savaş zaten yaşıyoruz, işte İran, Hürmüz, Ukrayna. Başka belki ne bileyim, Asya'da belki Tayvan, başka şeyler. Afrika zaten sürekli savaşta. Evet. Yani adamların hayra iyiliğe yönelik hiçbir işi yok. Yani özetle bunu söyleyebiliriz. Yani bu kadar korkunç işler, yani çocuk kaçakçılığından tutun işte organ mafyasını, oradan virüs üretmeye, mikrop geliştirmeye, bilmem insanlar üzerinde genetik bir takım, mesela şey yapılmış, o var, Slavlara yönelik özel mikrop falan, virüs nasıl geçiriz diye, o da var, Kirlo bunları açıklamıştı rahmetli. Yani adamın dediğim gibi, yani böyle hayra yönelik, iyiliğe yönelik hiçbir bir tane şey yok.
1: Doğru.
0: İnsanlarda da tabii güven de kalmadı bu yüzden. Şimdi Trump'a ne, Avrupalılara kimse güvenemiyor. Hep dediklerinin aksi çıkıyor, aksini yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ne olacak sonumuz.
1: Ne olacak? Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tabii soru soranları etiketlemişlerdi, lanetlemişlerdi, linç ettirmişlerdi. Şimdi tabii onlara mikrofon tutmak lazım. Siz nasıl yalanladınız bunları diye. Bilmiyorum Amerika'da birileri bunu yapacak mı? En azından Tulsi Gabbard'ın çok etkili bir ulusal istihbarat direktörü olmadı Amerika dış müdahaleciliği bakımından, ama gider ayak bir gol attı dediğiniz
0: bir gibi hakikaten. Bir gol attı, evet. Gol attı.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey değerlendirme için. Çok sağ olun.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet. Evet efendim, böyle bir hakikaten aslında çok önemli bir konu. Bakalım ne kadar Batı medyası bunlara yer verecek. Artık gizliliği kaldırılmış, belgeler söz konusu. Herhangi bir ülkenin propagandası falan değil. Bizatihi Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bundan 4 yıl önce Igor Kirilov'un yaptığı açıklamayı, sorduğu soruların hepsini doğrulamış oldu. Dediğim gibi kim bilir başka ne yalanlar söylüyorlar, kim bilir başka neyin üstünü örtüyorlar. En azından bunu sorabilmek, sorgulayabilmek hakkımız. Yarın görüşmek üzere Eksen'de dünyadan gelişmelerle. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın grup toplantısı yapılmayacak. Etimesgut Havalimanı'nın modernizasyonunun ardından hizmete giren Ankara Havalimanı bugün açıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine yarın Moskova'ya gidecek. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu hafta grup toplantısı için meclise başvuru yapmadı. Grup Başkan Vekili Murat Emir de CHP Genel Merkezi'nin başvuru yapmadığını öğrendik, biz de yapmama kararı aldık dedi. Etimesgut Havalimanı'nın modernizasyonunun ardından hizmete giren Ankara Havalimanı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor dedi.
4: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
3: Ece İrtem 35 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kızılcık Şerbeti dizisine canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İrtem'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine yarın Moskova'ya gidecek. Fidan'la Lavrov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar, ABD-İran arasında varılan barış anlaşmasının yansımaları değerlendirilecek. Suriye'de güvenlik ve istikrarı sağlanması için yürütülecek çalışmalar da masada olacak. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin başladığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın ardından ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını belirtti. Trump, çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli ve emniyetli olan Güney Otoyolu'nu kullanıyorlar. Bunun dışında başka seyir rotaları da mevcut ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer dün yaptıkları açıklamalarda iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti. Kongo'da Ebola salgını hızlanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla yayılıyor. Son 24 saatte 72 yeni vaka ve 32 ölümün doğrulanmasıyla birlikte vaka sayısı 782'ye, can kaybı ise 181'e yükseldi. Uzmanlarsa gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Ekonomi.
3: Aselsan 114,7 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı. Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden Aselsan, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleriyle insansız platform faydalı yüklerini kapsayan 114,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu adımın Türkiye'nin insansız platform teknolojilerindeki küresel pazar payını artırma hedefine katkı sunması bekleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle Ekonomiyi sonlandıralım, sonrasında yol durumunu aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.490 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altındaki yükseliş sürüyor. 6.622, çeyrek altın 10.817, tam altın 43.135, atı altın ise 44.230 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. Şu anda İstanbul genelinde %67'lik bir yoğunluk var. Avrupa yakasında %67, Anadolu yakasında %69'luk bir yoğunluk mevcut. Köprülerle başlayalım trafik yoğunluğunu aktarmaya. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Bu noktalarda trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Özellikle iş çıkış saatlerine doğru trafik yoğunluğu artıyor. Anadolu'dan Avrupa yönüne baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'de trafiğin yoğun olduğu bölgeler. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
6: Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz.
7: Bundan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir. Ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Şarkılarımızın, türkülerimizin butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Kutlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Futbol fena halde hayata benzer. Bugün futbolla başlayalım.
4: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

0: Sabahın erken saatinde Türkiye Milli Futbol Takımı ve Avustralya Milli Takımı'nın maçı için herkes ekran karşısına geçti. Ama sonuç beklendiği gibi olmadı. Aslında başlamadan, daha maç başlamadan her şey şöyle idi. Sanki milli takım hiç oynamadan kazanacakmış gibi. Bu neredeyse ulusal spor haline geldi. Bir böbürlenme hali. Bir şeyi oynamadan, yapmadan kazanma isteği, kazanma hali. Bu birazcık da şundan, hani milli takım değil sanki Türk İslam sentezli gösteri karması gibi oldu takım. Hani hemen maçtan önce Türkiye milli takımlar resmi sayfasından paylaşılan bir propaganda görüntüleri, videosu vardı. Orada İHA'lar, SİHA'lar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neredeyse propagandası gibi. Ama o milli takımı oluşturan bütün unsurların ortak paydası değildi. Yani sahada şöyle bir hal vardı. Herkes kahraman olmak istiyordu. Ama oyununu oynayan yoktu. Herkes o kahramanlıkla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen telefonda ilk konuşan kahraman olmak istiyormuş gibi. Bir takımı için ya da o forması için ter döken, mücadele eden, kavga eden oyuncular yerine tam da öyle bir propaganda takımının oyuncularıymış gibi davranıldı. Aslında bu birazcık da şundan da kaynaklandı. O maça gelmeden önce siyasetin futbolun içerisinde yer alması aynı zamanda bir rant ortaklığına da dönüştürüldü. Futbol Federasyonu Başkanı'nın villa vaadiyle birlikte bu daha çok ortaya çıktı. Federasyon Başkanı Milas Bargilya da ya çivi çakmanın bile yasak olduğu bir yerde, yani doğal bir park olan yerde 4000 villa yapacaktı ve o villalardan milli futbolculara da vereceğini söylemişti. Oysa o villaların yer aldığı yer proje izni mahkemeler tarafından iptal edilmişti. Tek bir futbolcu bile ben o tabiatı yok edecek, o habitatı yok edecek yerden villa istemiyorum diyememişti. O yüzden sadece kazanmak ve kahramanlık peşinde koşmaya başladılar. Aslında 2002'ye ne kadar çok benziyor olan biten. 2002'de Kore'deki Dünya Kupası'nda Şenol Güneş teknik direktördü. Oradaki futbolcuların da kendi aralarında ciddi anlamda büyük sorun yaşanıyordu. İlk maçı kaybetmişlerdi, orada da Çin'e kaybetmişlerdi. O milli takım kampında namaz krizi olmuştu. Hatta öyle bir hale gelmişti ki orada bulundukları yerde namaz kıldıracak imam olmayınca Seul'den özel uçakla imam getirilmişti. O dönemdeki bu namazcıların başını Hakan Şükür çekiyordu. Emre Belezoğlu, Fatih Akgel, Arif Erdem, Ergün Pembe, Bülent Korkmaz gibi isimler de bir grup olmuşlardı. Diğer tarafta da başka futbolcular vardı. Hatta Tayfun Korkut'un o dönemde milli takımdan gönderilmesi de o namaz kılmayanlar içerisinde yer almasındandı. Ya da İlhan Mansız'ı da göndermek istiyorlardı ama İlhan Mansız o zaman en popüler futbolculardan biriydi. Olmamıştı. Yani 2002'de de kötü başladı ama sonrası fikstürün de avantajıyla üçüncülük gelmişti. Sonra toparlamışlardı. Ama bu Dünya Kupası'ndaki o böbürlenme hali, forma ve futbol yerine daha çok kahramanlık peşinden koşma, daha çok kendini gösterme, bir gösteri toplumunun bir parçasıymış gibi davranma en azından ilk maçta böyle bir sonucu yarattı. Birçok insan çocuğuyla birlikte sabahın erken saatlerinde kalkıp televizyonların başına geçti. Milli takım heyecanını birlikte paylaşmak için ama sonu üzücü oldu. Sadece futbol değildi orada üzücü sonucu yaratan, işte anlattığım hikaye toplamında böyle bir sonucu yarattı. Bir maç sonrası haftaya cumartesi günü oynanacak. Bakalım onda neler olacak. Şimdi bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Ve diğer duyurumuz.
1: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
2: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
1: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: CHP'de mutlak butan kararının ardından bu haftaki grup toplantısını kimin yapacağı sorusuna yanıt geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise konuşmak için başvuru yapmadığını belirten CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, örgütlerimizin yoğun desteğinden sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır, dedi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı ise, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır, açıklamasını yaptı. İBB davasının bugünkü celsesinde söz alan Ekrem İmamoğlu, geçen hafta çıplak arama ve savcının tehdidine maruz kaldığını söyleyen Fatoş Pınar Türker hakkında, AK Parti Grup Başkan Vekilinin duyarlılığını, İçişleri Bakanı'nın hassas bir şekilde ele almasını önemsiyorum. Aynı hassasiyeti Adalet Bakanı'ndan da bekliyorum. Bir savcı bir anneyi çocuğuyla tehdit etti. Sekvis kaydıyla bu iddia ortaya çıkabilir. Üstü örtülecek bir şey değil, işlem başlatılmasını bekliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır, dedi. Uçum, olası seçimlerin yenilenmesi tarih olarak 16 Nisan 2028'i işaret etti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun avukatı Uğur Gökoy'un yaptığı açıklamada, müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesiyle birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz ifadeleri kullanıldı. 14 Haziran 1991 doğumlu oyuncunun dün doğum gününü kutladığı öğrenildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. İlk 5 ayda bütçeden faize 1 trilyon 263 milyar lira ödendi. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki faiz lobisi bütçeye hortum bağladı. Bu bütçeden yani ilk 5 ayda bütçeden eğitime harcanan ise 1 trilyon 17 milyar lira. Sağlığa 650 milyar lira. İnan Mutlu yine devam ediyor. Diyor ki işte bu yüzden okullarda temizlik görevlisi yok, öğretmen yok, hastanelerde doktor yok, randevu yok. Kemal, sıra sende.

Geçen hafta şok bir operasyon dalgasıyla beyaz et sektöründe 13 önemli firmaya kayyum atanmıştı. Birçok CEO'lar, müdürler ve yöneticiler gözaltına alınmıştı. Onlar adli kontrolle serbest bırakıldı. Ama bütün gerekçe bu firmaların bir araya gelerek ette yüksek fiyat yaratmış olmasıydı. Peki istatistikler ne diyor? Bu ne kadar doğru? Uğur Gürses ekonomist, onun sosyal medyasında yazıldı. Tavuk eti yılbaşından bu yana %25,8 artmış. Son bir yıllık artış ise %34,7. Geçen yıl ise yıl boyunca %13,99 artmış. Haliyle Uğur Gürses de soruyor. Diyor ki fahiş fiyatlar hani nerede? Devam edelim. Geç.

0: Mutlak kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Berhan Şimşek artık Butlan'la gelen yönetim televizyonlarda ve belli yayın organlarında daha fazla görünür oldu. Daha önce hiçbir CHP'linin bu kadar çok çıkmadığı kanallarda çıkıp konuşuyorlar. O isimlerden birisi de Berhan Şimşek. Bir dinleyelim bakalım ne demiş.
1: Çok yanlış bir yolculukla bunlar ifade ediliyor. Maalesef bunu da Barış arkadaşın ifade ettiği gibi ismini vermemde mahsur yok ama vermeyeyim. Bu iki kanalın bugün Türkiye'nin sosyal barışına ve Türkiye'deki demokratlara, bu ülkedeki CHP'lilere zararı verdiği zararı 12 Eylül askeri darbesi bile vermedi. Hamasetle, husumetle bu partiyi böyle ikiye bölmek için kendilerinin edinebilecekleri bilemiyorum herhalde. Öyle veya böyle değerlerden dolayı gerçekten büyük bir yanlış içerisindeler.
0: Berhan Şimşek konuşuyor, yani kastettiği Halk TV ve Sözcü TV gibi daha çok kendini muhalif tarafta konumlandıran ya da öyle nitelendiren kanallar için bunları söylüyor. Buradaki ifade önemli. 12 Eylül askeri darbesi bile bu kadar çok CHP'ye zarar vermedi diyor. Medya bakış açısından da önemli, medyanın içinde bulunduğu durum açısından da önemli. Bir de medyayı nasıl gördükleri açısından da, yani bütün bunlara bakıldığında Türkiye'deki medyanın yapılanması ve bugünkü hali gerçekten çok sorunlu. Yani medyayı kullanma biçimi de aynı şekilde, siyasetçi konuşur, medya haber yapar ya da yapmaz. Medya var olan bir şeyi sorgular, soruşturur ve haber bültenlerine taşır. Bu eski dönemde olan bir durumda. Artık herkes sadece kendi sesini duymak istiyor ekranlarda. Sadece kendi söyledikleri konuşulsun. Onun dışında hiç başka bir görüş olmasın, karşı görüş de olmasın. Bütün bunlar, hani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca medyaya biçilen bir roldü. Ama bu rolün artık neredeyse kendine Adalet ve Kalkınma Partisi dışında konumlandıran isimlerin de aynı zehirlenmeden bu kadar çok etkilenmiş olmaları medya açısından ciddi bir sorun. Artık hani siyasetçi siyaset yapmıyor, gazeteciye yön çiziyor, çerçeve çiziyor ya da habere bakış açısını belirliyor ya da siyasetçi haberin neredeyse kendisi öznesi olmak durumunda kaldı. Yani birçok haberlere bakıldığında siyasetçi haberi gazeteciymiş gibi anlatmaya başladılar, olayları, yaşananları ya da usulsüzlükleri, yolsuzlukları. Ya bir rol çalma hali öyle bir hale geldi ki siyasetçi siyasetçi gibi durmuyor, gazeteci gazeteci gibi durmuyor, medya medya gibi durmuyor. Her şey birbirine o kadar çok karıştı ki doğal olarak birbirlerinden şikayet edenler de aslında tarif ettikleri medyayı kendi propaganda araçlarıymış, araçları olarak gördüklerini söylüyorlar. Bu halde her şey daha da zor. Devam edelim.

0: Bir tarafta altın uzmanı olarak konuşulan İslam Memiş, diğer tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi propagandisti Şamil Tayyar bir televizyon programında karşılaşıyorlar ve ortaya çıkan diyaloğu dinliyoruz.
1: Yani soru soracağım diye gelmişsin.
2: Cam açın yani, soru yok.
1: Ben sizin gibi açarsanız... Twitter'dan ergen çocuklar gibi onun bunun fotoğrafını koyup da hesap mı soracağım? Tabii ki şimdi soracağım.
2: Bakın terbiyesizlik yapmayın.
3: Hayır, lütfen.
2: Sınırları zorlamaya başladınız. Lütfen yani. Terbiyesizlik yapmayın. Ben size nezaket sınırları içerisinde konuşuyorum. Ama siz bunu zorluyorsunuz.
3: Bu olmaz.
2: Terbiyesizlik yapmayacaksınız.
3: İtham olmaz.
2: Haddinizi bilin. Bu milleti kandırmayın. Bu milleti kandırmayın kardeşim. Ayıp ya. Ayıp.
1: Allah aşkına.
2: 8 bin lira diyeceksiniz. 6 bin lira çıkacak. Bunu değerlendirdiğimiz zaman da kalkacaksınız, laf söyleyeceksiniz. Ayıptır ya. Hiçbir şey olmuyor ya. Bundan da mı utanmıyorsunuz yani?
3: Ayıp. Evet, bunu
2: var mı utanmıyor? Utanmıyor. Duralım lütfen.
3: Şamil, bunu durduralım. Şamil Tayyar.
2: Ayıptır.
1: İslam'dan bahsediyor.
4: Yani gerçekten
2: yani çok utanacaksınız zaten. Binlerce insanı yanıttınız.
3: Bu üslubu kabul ediyorsunuz.
4: Sevgili Şamil Bey, lütfen.
2: İslam Bey. Konuşuyorsunuz yani.
3: Lütfen. Bir saniye. Lütfen.
1: Utanman terbiyen olsaydı sen dün o paylaşımı yapmazdın.
3: İslam Memiş. Şamil Tayyar.
2: Terbiyesizlik yapma. Utanmaz adam. Terbiyesizlik yapma.
3: Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Senin yalancı olduğunu herkes iyi biliyor.
3: Kamil Bey.
1: Seni çok iyi biliyor.
3: Ben İslam Memiş'e çok teşekkür ediyorum. İstediğim bir katılma olmadı.
0: Az önce medya ile ilgili bir şey söylemiştim ya, bu da bir diğer tarafı. Konuşurken hani kendisi dışında hiç kimseye konuşma hakkı tanımayan bir anlayış var. Ya doğal olarak bu, hani şöyle de diyebilirsin kardeşim, oturup çekirdeği çitleriz, onlar kendi aralarında ne yapıyorlarsa yapsınlar, yesinler birbirlerini diye bakılıyor da olabilir ama böyle olmuyor. Ama bir taraftan bir sosyal medyada da yazılmıştı, o ilginçti. Şey demişti ya, bu kadar niye sinirlendi ki Şamil? Büyük bir ihtimalle altın aldı İslam Memiş. Şimdi dediği fiyattan sonra da altın bu kadar çok düşünce ondan bu kadar öfkelendi diyor. Olabilir, bilmiyorum, belki de öyle bir şeydir. Çünkü anlamsız bir öfke var. Hani bu medyada olan bitenle ya da geçmişte olan bitenle utanma duygusu denilen bir şey üzerine konuşuyorlar ya, sen utan sen utanma diye. Ama bütün o geçmişe bakıldığında hani utanılacak o kadar çok şey var ki medyanın içerisinde de, Şamil'de de, Ergenekon Balyoz döneminde de, Fethullahçıların olduğu dönemde de. İslam Memiş'in bir diğer, yani altın uzmanı, finans analisti olarak söyleniyor, altın konusunda bir sürü tavsiyeler vermesiyle de biliniyor. Bir diğeri de Medyum Memiş'in abisi olmasıdır. Soyadı benzerliği değildir, bildiğin abisidir Medyum Memiş'in. Devam edelim Kemal. Türkiye'nin halinden bir de dünyanın haline gidelim. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta aradan geçen uzun bir ateşkes olacak mı olmayacak mı halinden anlaşma aşamasına geçildiği söylendi. Trump, ABD Başkanı Trump, herkesi tebrik ederim. İran'da rejim değişikliğiyle ilgilenmiyorum. Rejim değişikliği hiçbir zaman gündemimde olmadı. Gemiler, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın diyerek bu anlaşmayı duyurdu. Trump'ın hani bugün söylediği, dün söylediği, yarım saat önce söylediği, bir saat sonra söyleyeceği her şey o kadar çok değişken ki, ama yakın tarihte, yakın zamanda biliyoruz ki İran'da rejimi değiştireceğini, İran'ı Venezuela yapacağını ve ondan sonra İran'ı tamamen Amerikan yönetimine gireceğini söyleyerek bu savaşı başlatmışlardı. Ama sonuç öyle olmadı. Şimdi bir anlaşma taslağından da söz ediliyor. O anlaşma taslağı

takılıyor diye anlaşmanın maddelerinde bunlar var. Aslında anlaşmanın birçok maddesi bu savaşı başlatmadan önceki olan biten her şey. Yani aradan geçen bunca zaman içerisinde Amerika'nın elde ettiği hiçbir şey yok. Bir taraftan da hem İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolarlık bir plan uygulamaya konacak. An ve yine 24 milyar dolarlık varlığı da serbest bırakılacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmanın olduğunu kendi sosyal medyasından duyurdu. Şimdi Amerika tarafı böyle, İran tarafı da bu anlaşmanın bu koşullarda uygulanacağını söyledi. Ama İsrail tarafı hem anlaşmayı sabote etmeye hem var olan durumun İsrail aleyhine dönen her unsurunu yeniden İsrail lehine çevirmek için provokasyonlarına da devam ediyor. İsrail'deki Netanyahu kadar bu savaşın ve öncesindeki birçok katliamın da sorumlularından olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, bu anlaşma bizi bağlamaz. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değildir. Biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz diye meydan okudu. Şimdi saat başına gidelim, sonra devam ederiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Devam edelim İsrail'deki tepkilere. İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da diyor ki İsrail için zor bir sabah olduğunu ve bütün bu anlaşmaların yapılan en sonki anlaşmanın İsrail açısından ciddi anlamda bir sorun olduğunu ve tehdit olduğunu söylüyor. Şimdi İsrail'in Amerika ile birlikte başlattığı bu savaşta İran vicdani ve insani anlamda da ahlaken de aslında galip gelmişti. 107 gün sonra bu artık resmi hale gelecek. ABD İsrail Epstein koalisyonu kaybetmiş olacak. Şimdi bundan sonrası önemli. Bundan sonrası ne olacak? İran bölge devleti mi kalacak yoksa bölge süper gücü mü olacak? İran yönetimi iç konsolidasyon için daha mı sertleşecek ya da yumuşama açılımları mı yapacak? Sorular çok. Yanıtlar için akademisyen Gürkan Biçen canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Gürkan Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Siz de bu savaşın ilk başladığı dönemde uzun uzun konuşmuştuk. Siz de radyoya canlı yayına katılmıştınız. Orada şunu söylemiştiniz. İran ne kadar dayanabilir sorusu doğru değil. Doğru olan Siyonist rejim ve ABD ne kadar dayanabilir demiştiniz. Şimdi geldiğimiz yerde bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi 28 Şubat'ta başlayan sürecin neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerinin büyük oranda imha edildiğini, uzun bir dönem kullanılamaz hale getirildiğini gördük. Burada bir tartışma yok. Yine İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ordusunun, hem Arteş dediğimiz İslam Cumhuriyeti'nin klasik ordusunun hem de Sipah denilen İslam İnkılabı Muhafızları ordusunun son derece hazırlıklı olduklarında bu savaş sırasında görmüş olduk. Şimdi biz Türkiye'den bir kafile halinde İran'a gittiğimizde İran'da rehberin temsilcilerinden birisiyle de görüşmüştük, Ayetullah Muhammedi ile. O yedi cephede birden savaştıklarını ve yedi

0: cephede de Amerika'nın veya Siyonist rejimin ciddi anlamda bir ilerleme sağlayamadığını, bundan sonra da sağlayamayacağını, savaşın süresinin onlar için hiçbir önemi olmadığını, yani bu savaşta işte gün sayımının kronolojinin ötesinde bir şey geçmediğini, savaş bir senede sürse, beş senede sürse Amerika ve Siyonist rejimin bu savaşı bitirme kudretinde olamayacaklarını dile getirmişti ki nihayetinde biz tüm bunları sahada bir gerçeklik olarak gördük. Ki buna şunu ilave etmek gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti tüm bu saldırılara karşı sadece hava ve uzay kuvvetlerini kullandı. Yani İslam Cumhuriyeti'nin Arap bölgesindeki ülkelere yönelik bir kara saldırısı vesaire olmadı. Devasa bir ordudan bahsediyoruz. Yani 300 bine yakın İslam İnkılabı muhafızının olduğu, yine bir o kadar da normal Arteş'in, yani İslam Cumhuriyeti ordusunun kara kuvvetlerinden bahsediyoruz. Bunların hiçbiri yerinden kımıldamadı. Ancak işte sınırlardaki görevlerini ifa ettiler. Bu artık sahadaki yeni bir gerçekliği işaret ediyor. İran İslam Cumhuriyeti bölgenin kendi dinamiklerine dayanan tek ülkesi haline gelmiş halde.
1: Bu ne anlama geliyor?
0: Bu şu anlama geliyor. İslam Cumhuriyeti ile karşılaşmak, askeri anlamda karşılaşmak istiyorsanız İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu kara imkanlarına, kara gücü imkanlarına, İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu halk imkanına, İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu stratejik imkanlara sahip olmanız gerekiyor. Bu imkanlara sahip değilseniz taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği ortaya çıktı. Yani 90 milyonluk bir ülke her an istediği sayıda askeri ortaya sürebilecek bir ülke, dünya ticaretinin önemli kanallarını, su yollarını tutan bir ülke, çevresindeki üslerden şu an itibariyle kurtulmuş bir ülke ve ekonomik anlamda da, yani o düşünüldüğü gibi dünya sisteminin içerisine entegre edilmediği için boğulması kolay olmayan bir ülke. Yani ekonomik olarak elbette ki zorluklar çekiyor İran İslam Cumhuriyeti. Kendi parası, kendi sattığı malların paralarını almakta zorluklar çekiyor. Dışarıdan ithalat yaptığında işte birçok dolaylı yollardan bu ithalatlar gerçekleşiyor ve işte bir birim mal için belki İran İslam Cumhuriyeti 2-3 birim para ödemek zorunda kalıyor bu dolaylı alışverişler sebebiyle, ama nihayetinde sistem dönüyor ve İran İslam Cumhuriyeti'nde işte gidip görenler, Tahran'ı, Meşet'i, Kum'u, İsfahan'ı gezenler, İstanbul'da ne varsa orada da onun olduğunu günlük olarak, günlük hayatta bunları görüyorlar, bunlara şahit oluyorlar. Yani orada işleyen bir sistem var, işleyen bir toplum var, işleyen bir ekonomi var. Bu ekonomi uluslararası sisteme dayanmadı, buna doğrudan bağlı olmadığı için de siz uluslararası sistemin araçlarıyla bu ekonomiyi de doğrudan çökertemiyorsunuz. Yani çökertebiliyor olsalardı, işte bu 10 yıllar boyunca süren ekonomik ambargolar bu ülkeyi çoktan çökertmiş olurdu. Bir ülkeyi çökertebilmenizin, ekonomik anlamda diyorum, temel dayanağı o ülkenin sizinle olan ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerinin doğrudan sizin sisteminizin içerisine bağlı olmasıdır. Bu anlamıyla bu yollarla da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti zorladığı, elbette ki zorluyor ama ekonomik anlamda da çökertemeyeceği açığa çıktı. Ne askeri anlamda bir neticeye varabildiler, ne ekonomik anlamda bir neticeye varabildiler.
1: Bunun şöyle bir sonucu olmaz mı artık? Şimdi bu kadar büyük bir kararla yapılmış, bölgedeki bütün dengeleri, paradigmaları, her şeyi değiştirmek için soyunulmuş bir şeyde başarısız olunca tam anlamıyla başka bir denge, başka paradigmalar, başka ilişkiler, başka şeyler ortaya çıkması lazım. Yani şu aşamadan itibaren İran bölgenin süper devleti mi?
0: Yani İran'ın bölgesel bir süper güç olduğu artık kesinleşti. Yani şu ana kadar.
1: Bu böyle mi tanımlanacak bundan sonraki ilişkilerde ya da bölgeye bakış açısında? Bu denge gözetilecek mi? Gözetilir mi daha doğrusu?
0: Bu İran'ın kendisini dayatmasına bağlı olan bir şey. Yani şu an İran İslam Cumhuriyeti içerisinde bu ön anlaşmayı, yani bu Memorandum of Understanding dedikleri, yani bu bir anlaşma değil, bir mutabakat metni, malum olduğu üzere bir ön anlaşma gibi bir şey. Bunu beğenmeyen, bunu eleştiren birçok kesim de var, halkın içerisinde de var. Yani İran İslam Cumhuriyeti, madem ki biz bunları bertaraf ettik, bunların bize karşı kullanacağı askeri imkanların, ekonomik imkanların sınırları açık hale geldi, belli oldu, yani bizi yok edemeyecek hale geldiler, o zaman bütün şartlarımızı kabul etmedikten sonra niçin anlaşalım, bu şartlarda niçin anlaşalım diyenler de var, bunu eleştirenler de var, hem halk düzeyinde hem akademisyenler düzeyinde hem resmi unvanları olan kişiler düzeyinde bu yapılan ön anlaşmayı zayıf gören insanlar da var. Ama mevzu şu: İran İslam Cumhuriyeti'nde, yani İran halkının, İran'ı yönetenlerin, yani uzun vadeli olaylara uzun vadeli bakışı işte bizim buradaki Türkiye'deki gibi değil. Yani onların zaman algısı, olayları yönetme şekilleri bizimkilerden daha farklı diyeyim. Yani bunu bir basamak olarak görüyorlar. Biraz önce bahsettiğim o rehberin temsilcisi Ayetullah Muhammedi, yani biz öyle bir noktaya geldik ki bundan sonra İsrail'e bir füze bile fırlatmadan onların yıkılışını da görebiliriz demişti. Çünkü İsrail toplama insanlardan oluşan bir yer, malumunuz olduğu üzere. Yani nüfus dengesini koruyabilmesi için İsrail'in sürekli göç alması gerekiyor. Ama bugün İsrail tersine göç veriyor. Gelen, yani buraya gelen, İsrail'e gelen insanlar artık Siyonist rejimin ordusunun ve güvenlik teşkilatlarının ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine gerçek bir güvenlik garantisi sunamadığını görüyorlar ve ülkeyi terk ediyorlar. Bu en azından onlara, İran'dakilere göre orta vadede Siyonist rejimin insan kaynaklarının da tükenmesine yol açacak bir süreç. Yani onlar bunu bir ara aşama olarak görüyorlar. Ve oradaki bir kısım işte akademisyenlerle vesaire yaptığımız bizim konuşmalardaki üniversitelerde ziyaret etmiştik. Bu anlaşmaya zaten uymayacaklarını, Siyonist rejimin ve Amerika'nın hiçbir anlaşmaya uymama gibi bir adetleri olması sebebiyle bunlara da uymayacaklarını ve nihayetinde yine bir gerçek çatışmayla karşı karşıya kalınacağını söylüyorlardı, öyle öngörüyorlardı. Ve bu da muhtemeldir. Yani bugün işte biraz önce siz de bahsettiğiniz Siyonist rejim içerisinde herkes böyle bir anlaşmayı kabul etmeyiz vesaire diyor ki doğrudan tarafı değiller. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında işte Pakistan'ın ve diğer ülkelerin moderatörlüğünde yürütülen bir süreçti bu. Burada Siyonist rejimin doğrudan bir şeyi yoktu, dahli yoktu. Amerika Siyonist rejimi dizginlemeyi, İşte onu Lübnan'a saldırıdan alıkoymayı vesaire taahhüt ediyordu ki onlar da biz bunu tanımıyoruz diyorlar. Tabii bunun, bu tanımıyoruz sözünün fiiliyatta gerçekten öyle olup olmayacağını önümüzdeki günler gösterecektir. Yani biz tanımıyoruz diyebilirsiniz ama fiilen hiçbir saldırı yapmayıp işte fiilen çekilip bunu fiilen tanımış da olabilirsiniz ama bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Lübnan içerisinde işte bir kısım muhabirler, akademisyenler X platformu üzerinde bu anlaşmada Siyonist rejimin bu anlaşmadaki Amerikan taahhütlerine uymayacağını, bugüne kadar hiçbir anlaşmaya uymadığını söylüyorlar. Bir kısım rahatsızlıklar da var anlaşmanın bu kapsamı açısından ama İran İslam Cumhuriyeti'ndeki makamlar uymazlarsa biz onları bombalarız. Yani o füzelerle buna zorlarız noktasındalar. Bu şekilde işte açıklamalar yapılıyor. Gerçekten bu noktaya gelecek mi? Onu o zaman göreceğiz. Ha, bana sorarsanız İran İslam Cumhuriyeti'nde rehberlik makamına bağlı temsilcilerin sözleri diğer siyasetçilerin sözlerinden daha öne alınmalıdır. Yani olabilirlik açısından.
1: Ha, ne diyorlarsa onu gerçekleştirirler mi diyorsun?
0: Yani rehberlik makamının temsilcileri bir şey söylüyorsa bu olacak şeydir. Yani bu rehberlik makamı açısından sistem içerisinde yalan söylememe, adalet üzere bulunma, yapamayacağı şeyleri söylememe gibi bir kısım ilkeler var. Yani rehberin ağzından veya rehberin temsilcilerinden bir şey sadır olmuşsa, bir söz, bir yazı, bir açıklama sadır olmuşsa, bu o veya bu şekilde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olan bir açıklamadır.
1: Şimdi bundan sonra bu süper devlet olma ya da kendini böyle görme özgüveniyle mi daha çok yaklaşılacak bölgeti olan bitene?
0: İran İslam Cumhuriyeti'nde yönetimin esaslarından birisi tedbirdir. Yani İslam Cumhuriyeti Anayasası ülkenin adil bir veli fakih tarafından yönetilmesini söyler. Bu veli fakih de müdebbir olmalıdır. Yani ülke işlerini yürütürken tedbirli olmalıdır. Halkı boş yere maceralara atmamalıdır. Halkın güvenliğini, hem fiili güvenliğini, hem ekonomik güvenliğini, hem psikolojik güvenliğini herhangi bir macera içerisinde heder etmemelidir. Bu temel ilkelerdendir. Yani İslam Cumhuriyeti her adımını, bir sonraki adım boşa çıkarsa geride boşluk kalacak bir şekilde atmaz. Yani bunu şunun için söylüyorum. İslam Cumhuriyeti'nde rehberlik makamına bağlı olan bütün bu prosesler bu tedbir anlayışıyla hareket eder. Onun için de işte buradan veya başka ülkelerden İran İslam Cumhuriyeti'ne gidenler burada işler niye bu kadar yavaş ilerliyor şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Çünkü birinci öncelikleri tedbirdir. Bu tedbir diplomatik alanda da aynı şekilde düşünülür. İki, bundan sonra olacak şeylerde de tedbir yine öncelikli bir husus olacaktır. Yani siz, biz artık süper gücüz, bizi dinleyeceksiniz, bu bölgenin hakimi biziz vesaire şeklinde, yani kamuoyu böyle İran'dan böyle bir davranış bekliyorsa veya bunu alenen bu şekilde davranacağını düşünüyorsa yanılıyordur.
1: Ama şu şekilde de oldu. Şimdi daha önce de özellikle son yarım yüzyıldır İsrail bir yere saldırdığında ona karşı çıkan bir ülke yoktu. Şimdi İran karşı çıkmak bir tarafa, kendi toprağında İsrail'i vurdu Lübnan için. Bu ilkti mesela bölge açısından da. Yani böyle bakınca zaten bir şey demesine çok gerek kalmadan bundan sonrası için de bir referans veriyor.
0: İslam Cumhuriyeti için İslam inkılabının öncesinde de, yani İslami hareket döneminde de İmam Hümeyni ve diğer alimlerin yürüttüğü 15 yıllık bir süreç var. Bu süreç içerisinde de Siyonist rejim bölgedeki gasp unsurdu ve onunla yüzleşme kararı, yani bu yeterliğe ulaştığında İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle yüzleşme kararı açıktı. Yani İmam Hümeyni'nin o süreçteki konuşmalarına, devrimden sonraki kat'i tavırlarına baktığınızda bunu görüyordunuz. Ama bu noktaya ulaşmak elbette ki, yani bugünkü bu saldırı noktasına, Siyonist rejimi doğrudan vurma noktasına ulaşmak elbette ki yani bir günlük iş değildi. İslam Cumhuriyeti'nin öncelikle kendi kurumsal varlığını, siyasi varlığını, kendi toplumunu konsolide etmesi, bunu koruyabilmesi gerekiyordu. Ama bütün tahmini savaşa, yani Saddam rejimiyle İran arasında yürütülen savaşa, ondan sonraki ambargolara, ardından gelen Suriye olaylarına vesaire, yani tüm bunlara rağmen İslam Cumhuriyeti cephelerin birliği prensibini esas alan bir güvenlik ve saldırı stratejisi oluşturmuştu. Bugün bu bölgede, yani Enis Nakkaş'ı belki duymuşsunuzdur, o da merhum oldu. korona döneminde önemli bir isimdir. Bölgedeki herkesi tanıyan, biz işte İstanbul'da yaptığımız görüşmede şu yaşadığımız şeylerin birçoğunu, işte Yemen'in müdahil olmasını, Hamas'ın yaptığı direnişi, Hizbullah'ın pozisyonunu, Irak'taki direniş hareketlerini vesaire, bunların hepsini böyle dolaylı görüyorum, detaylı bir şekilde anlattığı bir konuşmamız olmuştu. Orada bu cephelerin birliği prensibi kapsamında İslam Cumhuriyeti'nin belki bölgede 500 bine yakın adamı silahlı eğitimden geçirdiğini anlatmıştı. Yani bugün İslam Cumhuriyeti bu bölgede, işte Irak'tan Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e devasa bir organizasyonu, bu çarkı çevirir halde. İşte niçin mesela kendi başımın çaresine bakarım ya, öbürleri de girmeseydi savaşa falan demiyor değil mi? Bütün cephelerde savaş ya duracak ya devam edecek.
1: Peki bundan sonrası açısından İran kendi içerisinde daha önce çok fazla bir iç karışıklıktan söz edilen bir ülkeydi. Ama bu Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun saldırısıyla birlikte bir ulusal direnişe dönüştü. Şimdi bundan sonraki süreçte kendi iç dinamikleri açısından daha sert mi, daha yumuşak mı bir süreç olur?
0: Şimdi İslam Cumhuriyeti içerisinde bundan sonra da elbette ki muhalif olanlar belli bir ölçüde muhalefetlerini devam ettireceklerdir. Bunların bir kısmı sistemin kendisine muhalif olan insanlar, yani İslami nizama muhalif olan insanlar. Yani bunlar işte bu Halkın Mücahitleri Örgütü dediğimiz, işte bugün Arnavutluk'ta yer alan 3-4 bin kişilik ve onların İran içerisindeki uzantıları, işte bir kısmı Bahailer'den oluşan bir muhalefet, bir kısmı Pehlevi rejiminin İran içinde ve yurt dışında olan küçük kalıntıları diyebiliriz. Bunlar İslami nizamın kendisine karşılar. Bunların hepsini toplasak %10 etmeyecektir. Yani %10'un altında bir rakamdır. İslami nizam da İslami nizamın uygulamalarından rahatsız olan bir kesim olabilir ki elbette vardır. Hani bu ekonomik zorluklar vesaire, bu insanları niye bunlar düzelmiyor, bu sorunlar niye düzelmiyor noktasındaki bir itiraza sürüklüyor. Bunların birbirinden tabii ki ayrılması gerekiyor. İslami nizamın, işte Halkın Mücahitleri terör örgütüyle, Pehlevicilerle ve diğer nizama karşı açık ve zaman zaman işte silahlı saldırı noktasındaki muhalefete bir şey hakkı vereceğini düşünmüyorum. Yani onlara bir özgürlük hakkı vereceğini ben düşünmüyorum ki bunlar son birkaç ayaklanmada veya işte o sokakları doldurduklarında insanları katleden teröristlerdi diyeyim. Yani biliyorsunuz ki 3000'e yakın insan son olaylarda hayatını kaybetmişti ki bunların çoğu güvenlik görevlisi, sivil halk ve Besiç'ten olan insanlardı. Bunlara yönelik tutumu aynı olacaktır ama halkın diğer kesimleriyle...
1: Benim o diğer kesimler için söylüyorum daha çok, bu uygulamalardaki o sertlik zaten son dönemde bu savaş başlamadan da başlamıştı, özellikle kadınlar açısından. Kadınlara bakış açısından ya da kıyafetleriyle ilgili bu kısmı daha mı şey olur, onlara daha hoşgörülü ya da isteklerine cevap veren bir döneme mi girilir, yoksa bildiğimiz şekilde devam mı eder?
0: Yani bu savaş falan başlamadan önce de ben 2024 veya 2025'te şey yaptığımda, yani Tahran'da, hasreten Tahran'ın kuzey kısmında, yani o daha zenginlerin bulunduğu kısımlarda tesettüre olan riayetin azaldığına ve kimsenin de karışmadığına şahit olmuştum. Bir kısım Tebriz'de de görmüştüm bunları. O zaman temelde şunu düşünüyorduk ki, bir kısım akademisyen arkadaşlarla, yani devlet ne şekilde düşünüyor dediğimde, yani bizim öncelikli sorunumuz tesettür değil, halkın birliğidir. Yani şu an dışarıdaki düşman içerideki bizim her türlü problemimizi kaşıyıp bunu nizama karşı bir ayaklanmaya çevirme niyetinde, ki bunu daha sonra da gördük. Yani öncelikli şey şu an o değil noktasında idiler, öyle izah ediyorlardı. Yani ben siz müdahil olmuyorsunuz mu vesaire bunlara dediğimde böyle bir açıklama getiriyorlardı. Şimdi de bunun, yani bu savaştan sonra eski hale gelmesinde, yani konuşuyorum onlarla, yani bir eski hale dönecek mi yeniden, işte tesettür konusunda daha katı kurallar uygulanacak mı veya eskisi gibi işte bir kısım nizami tedbirler alınacak mı, onlar yani zannetmiyorum istiyorlar bu noktadan sonra daha, yani daha gevşek bir şey olabilir İran'da.
1: Anladım. Peki.
0: Ya onların görüşü bu, ki yani Tahran'ın birçok yerinde de artık hani güney kısımları falan daha böyle muhafazakar, ama aslında Tahran Pars'ta olsun, işte kuzeydeki mahallelerde olsun, zenginlerin daha çok olduğu yerlerde İstanbul'a yakın görüntüler görmek mümkün artık.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. İran konusunda uzman olan akademisyen Gürkan Biçen'le konuştuk. Bu mutabakattan sonra neler olabileceğini. Ama burada en önemli şey, İran'ı iyi bilen, hem yönetim anlayışını, bakış açısını, nasıl bir yönetim olduğunu ve bundan sonrasında neler olabileceğine ilişkin bilgilerini bizle paylaştı Gürkan Biçen. Ama söylediği şu var: İran artık bölgenin süper gücü. Bu çok şeyi değiştirecek olan da bölgede bu. Devam edelim Kemal.

0: Dünya Kupası kadar en çok konuşulanlardan birisi de FIFA'nın takındığı tavır. FIFA'nın bu Dünya Kupası'ndaki olan ırkçılığa, hoyratlığa, nobranlığa, kibre karşı sessiz kalışı. Gazeteciler de Amerika'da olanları en yakın Dünya Kupası ile karşılaştırıyorlar. Katar'da olduğuna. Katar'daki bütün eleştirileri yapanların şimdi hepsinin sessiz kaldıklarını ve hiçbir şey söylemediklerini söylüyorlar. Herkes oradaydı, bayrak kaldırmaktan veya rozet takmaktan bahsediliyordu, protestolar yapılıyordu deniliyor. Şimdi diyor, şimdi de söyleniyor ki peki nerede o örgütler, nerede Katar'a gitmemek veya hatta maçları televizyondan izlememek gerektiğini söyleyenler, bugün onlardan bir şey duyabiliyor musunuz diyor gazeteciler. 4 yıl önce Katar'a saldıran politikacılar ise tamamen ortadan kayboldu. Herkes korkuyor. Burası korku krallığı. Trump ve Amerika herkesi korkutuyor diyor gazeteciler. Buna neden olanlardan bir tanesi de Brezilya'nın önemli futbolcusu Vinicius Junior'ın maç sonrasında İspanyolca konuşması ve buna müdahale edilmesi. Vinicius Junior de artık maç sonları, devre arasında kesinlikle röportaj yapmayacaklar. Devre arasında da bu flaşa çıkıp röportaj vermek zorunda futbolcular. Bu kurallardan bir tanesi. Vinicius Junior bunu reddetti. Bütün Brezilya takımı da reddetti. Vinicius Junior'ı sordular. Dediler ki bak bu yüzden size büyük para cezası kesilebilir. O da yanıt verdi. Öderiz. Ama içimizden kimse mikrofonun karşısına çıkmayacak diye söyledi. Buna yol açan gelişmelerden birisi, hani Dünya Kupası bir anlamda da hani futbol oynanması ve organizasyon çeşitlilik üzerine kuruluyor ya, öyle değil. Brezilya ve Fas'ın basın toplantısında İspanyolca sorulara izin verilmedi. Bu dil ev sahibi ülkelerden birinin resmi dili ve Kuzey Amerika'daki milyonlarca kişi tarafından da konuşuluyor. Bu anlaşılmaz dendi ve buna tepki gösteriyor insanlar. Futbolun önemli isimlerinden bir tanesi Jürgen Klopp da diyor ki futbol klimalı ofislerdeki yöneticiler tarafından rehin alınmış durumda. Bu sözde serinleme molaları bize oyuncuların refahı için bir kalkan olarak satıldı. Sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil diyor. O su molaları da yine reklam sürelerini, reklam girilmesi için yapılan bir mola olduğu da çok tartışılanlardan bir tanesi Dünya Kupası için. İrlandalı eski futbolcu Roy Keane Türkiye-Avustralya milli takım maçını izledi. Onun da ilginç değerlendirmeleri var. Diyor ki bahane dinlemek istemiyorum. Maçtan önce herkes Türkiye'den bahsediyordu. Sanki 3 puan cebe girmiş gibi. Futbol tahminleri umursamaz. Avustralya canı için oynayan bir takım gibiydi. Türkiye ise bir şeyin olmasını bekleyen bir takım gibiydi. Aradaki fark bu. Bir taraf savaştı, diğer taraf bekledi. Beni en çok sinirlendiren şey, hataları affedebilirsiniz, kaçırılan fırsatları affedebilirsiniz ama Dünya Kupası'nda aciliyet eksikliğini affedemezsiniz. Avustralya fiziksel savaşı, zihinsel savaşı kazandı ve kritik anlarda futbol savaşında kazandı. Eğer Türkiye'yseniz bu utanç verici, çünkü bu gece mesaj verecek takım olmaları gerekiyordu. Bazı oyuncular taktikleri suçlayacak, bazıları şansı suçlayacak, bazıları da parmağı başka yere çevirecek. Saçmalık, önce aynaya bakın, Dünya Kupaları sadece yetenekle kazanılmaz diyor İrlandalı eski futbolcu Roy Keane. Başlangıçta yolculuğumuzun başında da ben de uzun uzun anlatmıştım milli takımın neden böyle olduğunu. Dediğim gibi bir proje takımına dönüştürülüyorsanız, siyasetin harmanlandığı Türk İslam sentezli bir gösteri takımına dönüştürülüyorsanız bu sonuç kaçınılmaz hale geliyor. Devam edelim Kemal.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye
1: insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
6: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde Merdan Yanardağ bugün 232. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1515 gün oldu. Selçuk Kozağaçlı 3144 gün. Selahattin Demirtaş 3511. Ekrem İmamoğlu 459. Tayfun Kahraman 1515. Murat Çalık 453. İnan Güney 302. Aykut Erdoğdu 378. Osman Kavala 448, Resul Emrah Şahan 453, Oya Tekin 374, Tunç Soyer 354, Ömer Günel 94, Mine Özer'den 1515, Gürkan Akgün 457, İpek Elif Atayman 451, Hakan Bahçetepe 378 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1515 gündür hapiste. Hukuk devleti demişken, hukuk demişken, şimdi birkaç gündür bu savcılar ve hakimler 2026 yaz kararnamesi var. Bu kararnamede öne çıkan birçok ayrıntı var. Bu ayrıntıya bakıldığında sanki bir hakimler arası bir rotasyon, bir tayinden öte başka bir şey var. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya neredeyse bir savcı taşınması oldu. Hani görevlendirmeden öte topyekun bir taşınma gibi. Peki bu 2026 yaz kararnamesinde nasıl ayrıntılar var? Onu da Yargıçlar Sendikası üyesi hakim Nuh Hüseyin Köse ile konuşacağız. Alo.
7: İyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Bu kararname aslında rutin olan bir şey. Kararnameyle hakimlerin, savcıların zaman zaman yerleri değiştirilir. Atama, tayin gibi uygulamalar görürdük ama bu sefer biraz farklı. O farklılığı nedir, o farklılığı yaratan?
7: Şimdi Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları yılda kura olarak iki kez atanırlardı. Birisi Haziran-Temmuz ayına denk gelen büyük kararname, ki şu anda konuştuğumuz kararname odur. Diğeri de Aralık ayı gibi kış kararnamesi, o da mazereti olan, işte hastalığı olan, cezalı olanlarla ilgili idi. Fakat son yıllarda bu rutin değişiyor. Artık iki kerenin ötesinde kararname çıkıyor. Bunun da önemi şu. Neden bir kere ya da iki kere çıkmalı? Çünkü yargıç güvenle çalışmak ister bir yıl boyunca. O nedenle tayin tehdidi altında olmaksızın çalışmak ister. Yargıç güvencesi açısından önemli bir unsurdu bu. Artık bu kuralı ufak ufak esnetmeye başladılar. Bu da yargıç güvencesi açısından sorunlu bir yaklaşım, onu söylemeliyim öncelikle. Kararnameye baktığımız zaman yaklaşık 5000 hakim ve Cumhuriyet Savcısının yerinin değiştiğini görüyoruz. Sayının çokluğu bizi yanıltmasın. Bu da bir hukuk aykırılık değil aslında. Sayı çok, çünkü çok sayıda kuralı gereği sayı çok. 7500 hakim savcı varken 2000 atama oluyordu. Şimdi 25.000 üzerinde 30.000'e yakın hakim ve Cumhuriyet Savcısı olunca da atama sayısı artıyor. Çünkü çok fazla bölge var. Herkes doğuda 5. bölge yapmak durumunda. Ama 1. bölgeye de gelmek istiyor. İşte 1. ve 4. bölge arasında yer değiştirmeler olduğu için rutin olarak bu uygulama yapılıyor. Bu yılki atamaların farklı meselesi şu. Benim özellikle işte sosyal medyada sendika adına dikkat çekmeye çalıştığım şey şuydu. Sanki belli yaşın üzerinde, belli kıdemin üzerindeki hakim ve cumhuriyet savcılarından yararlanmak yerine onların artık meslekte fak fak durması istenmiyor gibi bir algı oluştu meslektaşlar arasında. Bunun da nedeni işte 30 yılı aşkın kıdemi olan birçok meslektaşın hakkında herhangi bir soruşturma olmaksızın ve talepleri de bulunmaksızın başka illere ya da işte il içinde başka bölgelere atanmalarından kaynaklandı. Özellikle buna dikkat çektim. Ankara, İstanbul ve İzmir'le ilgili sözleriniz konusunda çok derinlemesine bir tahlil yapamayacağım. Çünkü Özellikle İstanbul ve İzmir için şunu söyleyebilirim. Artık yeni bir nesil geliyor. Bu nesil kendi kadrolarını belki kurmak istiyor. İyi anlaştığı yargı yöneticileriyle birlikte çalışmak istiyor olabilir. Hayra yoruyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ancak işte kamuoyunda bazı politik beklentiler, farklı işte olumsuz beklentiler olduğunda okuyor, duyuyoruz. Yargı bağımsızlığını umarım zedeleyen uygulamalar yaşanmaz.
0: Bu şimdi yargı bağımsızlığı meselesi önemli. Bunu uygulayıcıları da hakimler ve savcılar, ama en çok tartışılan da son dönemde bu. Yani yargı bağımsızlığı üzerinde bu kadar çok gölge varken, bu atamalarda o deneyimli dediğiniz kısımlarda şöyle bir durum var. O deneyimli hakimler ve savcılar işte o yargı bağımsızlığını çok önemseyen isimler olabiliyor. Çünkü mesleği uzun süre yapınca, öncelik sadece hukuk olunca, o siyasi bütün argümanların dışında kalan insanlardı. Onların sayısının azalmasıyla birlikte bu tartışmalar daha da büyüyecek deniyor. Belki endişe edilen de budur.
7: Şimdi topluma tabii anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bir kere şunun altını çizeyim. Türkiye'de yargı bağımsızlığı sorunsalı hiçbir zaman değişmedi maalesef. Her dönemde, her siyasal iklimde maalesef yargı bağımsızlığı sorunsalını yaşadık. Ama Türkiye'de işte son yıllarda çok daha yakıcı şekilde yaşanan sorunlar var. Şimdi neden kıdemli yargıçların meslekte kalması yargı bağımsızlığı için önemlidir? Şundan, kıdemli yargıç artık mesleki kimliği oturmuş, yargıç kimliği oturmuş insandır. Kolay kolay kimseden talimat almaz, kolay kolay kimseden korkarak karar vermez, çekinmez vesaire. Ancak genç yargıçlar benzer durumda değil. Neden değiller? Çünkü onların birinci sınıf olması veya işte birinci sınıfa ayrılmaları uzun bir zaman alır, bir uğraş alır. Bu süreçte alacakları herhangi bir ceza, yapacakları bir hata onların yükselmesini. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda hem de mesleki kariyer anlamda ileriye gitmelerine engel olur. Dolayısıyla daha korkak olabilirler, ürkek olabilirler diyelim, doğru tabiri kullanalım. Dışarıdan özellikle yürütmeden etkilenebilirler, sokaktan etkilenebilirler, basından etkilenebilirler, siyasetçiden etkilenebilirler. Ancak yine söylüyorum, tecrübeli yargıç kolay kolay etkilenmez. Dolayısıyla tecrübeli yargıçların sayısının bu nedenle özellikle fazla olması gerekiyor. Yani bilgi yükünden çok. Ancak onun dışında bir de tabii ki bilgilerini, mesleki bilgilerini anlatmak ve geçmişi yeni nesillere aktarmak açısından da bu yargıçların varlığı önemlidir. Günümüzde maalesef geleneği aktaracak yargıç sayısı çok çok azalıyor. O da endişe verici boyutlarda.
0: Belki de istenmiyor. Zorun, yani bu bir bilinçli bir tercih de olabilir. Olan
7: böyle bir beklenti, böyle bir olumsuz beklenti maalesef var. Böyle olumsuz bir algı var ve bunun da siyaseten farkı yok yani. İşte dünyaya sağdan ya da soldan bakan yargıçlar değil. Genel anlamda belli yaş üstü yargıçlar, genel anlamda yeni neslin, yeni kuşağın kendilerini istemediğini düşünüyorlar.
0: Ama işte bu kuşak çatışmasından, hani hayatın kendi olağan akışındaki kuşak çatışmasından daha çok bu siyasallaşma üzerine oluşan bir uçurum gibi görünüyor.
7: Yani bu konuda tabii çok çeşitli değerlendirmeler yapılabilir ama ben şu anda her ne kadar sendikalı bir yargıç da olsam Türkiye'de bunu konuşabilecek bir iklimin kendi payıma olmadığını düşünüyorum.
0: İşte tam da buydu aslında söylemeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için, verdiğiniz katkı için. En azından bu kararnameyle birlikte kimlerin nasıl atama yapıldığını, deneyimli hakim ve savcıların bu atamalara nasıl baktığını da görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
7: Mustafa Bey, teşekkür ediyorum. Vaktiniz varsa sadece bir cümle söyleyeyim.
0: Buyurun buyurun lütfen.
7: Yargıçlar Sendikası olarak biz bu süreç 2006'dan beri YARSAL'la başladığımız bir Türkiye'de sivil yargı örgütlenmesi yapıyoruz. Biz her dönemde yanlış olan yargı bağımsızlığına aykırı konulara karşı durduk. 2006 yılında ilk yaptığımız YARSAL olarak açıklama, bir emekli generalin bir hakim ve savcı lojmanlarına Güneydoğu'da bomba koyarak duvarlarının kenarına onlara eğitim çalışması yaptık şeklinde bir açıklamasıydı. Ona karşı açıklamayla başladık.
0: Evet.
7: İşte 2010 ve 2017 referandumlarında yargı bağımsızlığının yara alacağını söyleyerek hayır kampanyalarına katıldık sendika olarak. İşte bu FETÖ yargılamaları olarak şimdi nitelenen 2009, 2010, 2011 yıllarındaki yargılamalarda sıkça karşı çıktık. Yani kamuoyunda şöyle bir algı oluşmasın. Belli bir siyasi partinin ya da görüşün biz asla destekçisi değiliz. Biz Türkiye'de Avrupa standartlarında Bangolar yargı etiği ilkelerine uygun, işte Avrupa yargı kurullarının ilkelerine uygun şekilde bağımsız bir yargılama istiyoruz. Nasıl ki 2011'de Fransız yargıçlar Fransız adliyelerini Sarkozy'nin ceza yargılamasını ve polisleri eleştiren açıklaması üzerine bir hafta boyunca kilitledilerse, biz de hiç olmazsa herhangi bir sistemi kilitlemeden, hiç olmazsa vicdanımızla bazı haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek istiyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
7: Sağ olun.
0: Yargıçlar Sendikası üyesi Hakim Nuh Hüseyin Köse ile konuştuk. Biz yolculuğumuza devam edelim.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Dünya tuhaf, ülkemiz daha da tuhaf. O tuhaflıklar da artarak devam ediyor. Kocaeli'nde tarihi bir camide sabah ezanı için gelen müezzin içeriden sesler geldiğini duydu. Önce bir ürperdi, sonra hırsız diye şüphelendi ama bir baktı ki içeride iki kişi var, kadın erkek ve camiyi cinsel amaçlı kullanmaya kalkışıyorlar ve bunu tespit ediyor. Kamera görüntüleriyle birlikte de polise çağırarak polise teslim ediyor. Özgür Kocaeli'den haberi bu. Özgür Kocaeli'den Selda Hatun'un haberi. Müezzin yakaladı. Bu kişiler yakalanıyor. Sonra diyorlar ki savunmalarında biz fantazi yapmak istedik. Onun için camide bu işi denedik. Gazetenin, yerel gazetenin manşeti de tarihi camide cinsel ilişki skandalıydı. Bu kişiler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Burası Türkiye. Devam edelim.

0: İkinci çözüm sürecinde yasal dayanaklar ne olacak? Meclis kapanmadan yasalar çıkacak mı tartışması sürüyor. Bir taraftan herkes butlana kilitlenmiş durumda ama Cumhur İttifakı içerisinde de bu yasaların ne olacağı tartışması da hararet bir şekilde sürüyor. Bir kısmı diyor ki meclis tatile girmesin bu yasalar çıkana kadar. Önümüzdeki dönemde birkaç gün içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi de bu olacak. Bir taraftan da ikinci çözüm sürecine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı yapıldı. Orada bir sonuç bildirgesi var. Bildirgede deniyor ki Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünün Türkiye'nin demokratikleşmesi için tarihi bir fırsat olduğu savunulmuş. Barış ve demokrasinin aynı geleceği kuran iki kurucu değer olduğu üzerine yorumlar yapılmış. Zaten şöyle bir durum var. Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü adı veriliyor ama mesele öncelikle bir cumhuriyet korunsun, sonra o dönüşüme bakılır. Şimdi asıl mesele cumhuriyetin korunması. Devam edelim. Niko.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Oyuncu Ege kökenli diyor ki dedemi kaybettim, düğünümdeki fotoğrafımızı paylaştım, altına ey para sen nelere kadirsin yaşlı adamların koynunda yazmışlar diyor. Anlaşılmasın, özellikle belirtiyorum, bunu yazan da kapalı bir kadın. Senin inandığın dinin ilk emri oku, bir paragraf canım dedem yazmışım onu okusana diye söylemiş. Bu şu halde bir Türkiye'de şöyle bir terör başladı ya, olan bitenin izleyen, dinleyen, okuyan açısından böyle bir teröre dönüştü bu. Herkes her konuda her şeyi söyleyebileceğini sanıyor. Bilip bilmeden ya da görmeden. Yani dediğim gibi konuşmanın başında bir cümle duyup o cümle üzerine içinde ne kadar biriktirdiyse, ne varsa onu ifrazata dönüştüren bir acayipliğe dönüştü bu. Yorumculuk ya da bakış açısı. Bak, katkıda bulunmak başka bir şeydir. İnsanların canını yakmak için fırsat kollamak başka bir şeydir. Birçok yorumda zaman zaman bana da çok olmuştur. Eskiden daha çok oluyordu, böyle bir şey söylüyorsun, bir cümleyi alıp o cümleden bambaşka bir şey dönüştürüp oradan her türlü şeyi söyleyebilme hakkını kendine gören bir insanlara haline gelmişti. Ya doğal olarak bu yorumcu terörünü ya da her şeye bir şey laf yetiştirme hali neredeyse ulusal spor haline geldi. Onu da aktarmış olayım. Devam edelim.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
3: Bozulmasın annem.
0: Ülke her gün bir operasyona kalkıyor. Gergin var. Hani bu gerginlik ortamında son dönemde Dünya Kupası'na sığınılmıştı. O da olmayınca daha da gerginleşti. Bu gerginlik ortamında hani şöyle daha böyle insani bir yaklaşım ya da hoşgörülü bir bakış açısının baştan sona böyle yeniden bir inşa edilmesi lazım. O da olmuyor. Belediye başkanları operasyonlarında da benim dikkatimi çeken bir şey var. Ya orada suçlu suçsuz o ayrı bir şey. Yani bunun hiçbir tartışmasında değilim. Burada önemli olan şey çok hoyratça davranılıyor olması, bakılması. Şimdi en son Silivri Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Orada belediye başkanı gözaltına alındı. Birçok yönetici de gözaltına alındı. Olabilir. Böyle bir şey vardır, iddia vardır. Gözaltı da olabilir. Ya da çok oldu zaten son dönemde bunun hukuksal zemini üzerine, ama bir taraftan da işte bu gözaltına alınan insanların şikayetleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki işkence iddiaları mesela çok ciddi iddialardır. İşkence insanlık suçudur ve insanların birisi bana işkence yapıldı dediğinde hiç bir şeye fırsat vermeden bunun sorgulanması lazım. Çünkü insanlık suçlarında zaman aşımı da yoktur. İnsanlar kendilerine işkence yapıldığını söylüyorsa bunun araştırılması, soruşturulması lazımdır. Bu bir tarafa. Mesela bu Silivri'de de dikkatimi çekti. O gözaltının yapıldığı gün Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun oğlu ev basılıp annesi ve işte çocuk babası alınıp götürülünce, götürüldüğü anda da LGS sınavı varmış bir gün sonra. Yani o sınavın olacağı biliniyor, o ailenin olacağı biliniyor. Yani bunu bir gün sonra yapılsa bu operasyon, o çocuğun olduğu bir yerde böyle bir hassasiyet olsa, bir bakış açısı olsa diyorum ama hani şimdi bu da çok acayip kaçacak. Ne yapsın işte adam, yapılmasın mı operasyon gibi acayip bir tartışmanın içerisine düşürecekler beni ama mesela orada operasyon yapılması, ya nereye kaçacak, zaten orada belediye başkanı, bir gün sonra yapılsa, o çocuk o sınavına girse. Şimdi önemli ki o LGS sınavına katılıyor o çocuk, bütün hayatını etkileyecek derecede önemli bir sınav. Babası alınmış, gözaltına alınmış bir çocuk ne kadar sağlam bir psikolojiyle o soruları çözebilir ki? Yani basit bir operasyonun büyük bir travmaya yol açmadan da bir yolu bulunabilirdi. Bu zamana kadar bu hassasiyet hiçbir yerde gösterilmedi. Bu deprem davalarını konuşurken orada bir avukat söylemişti ya bizim yayınımızda, bize kötü davranıyorlar diye. Yani hep o işte bize kötü davranıyorlar anlayışı devam ediyor bir taraftan. Şimdi bir yeni haber geldi. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Silivri Belediye Başkanı Bora Boğalcıoğlu'nun da bulunduğu 11 isim ve tutuklama, 7 isim de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilmiş. Tamam, tutuklandı Silivri Belediye Başkanı. Ama bir taraftan yani bu hukuksal bir sürecin tartışmasından öte bu bakış açısını, operasyonlardaki o hoyratlı daha çok gündeme getirmek istemiştim. Devam edelim.

0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
3: İktidar 25 ilçeyi il yapmaya hazırlanıyor. 25 ilçe il olacak. Ben şimdi sizi 7 Temmuz 1994'e götüreceğim. O zaman Tansu Çiller Başbakan Yalova'nın il oluşunu müjdelemeye çalışıyor. Dinliyoruz.
4: Bugün hangi aydayız? Kaçıncı ay oluyor? 7. ay mı? 7. ayın hangi günündeyiz? 7. ayın 7. gününde miyiz? Bu ne oluyor? 7. ayın 7. günü. 77 mi oluyor? Ne var bu 77'de? Bu 77'de hayır var mı? Uğur var mı? Yalova var mı? Yalova'ya geç olsun da güç olmasın dedik. Hayır.
3: Yetmiş yedinci plakayı açıklamıyor. Söylediği o. 77 plaka olacak. Yalova il olacak. Siz il yapacağız. Söyleyeceği bu. Oradan girdi plakadan, 7. aydan, 7. günden bir türlü şeye gelemedi. Zaten dinleyenler de böyle bir şaşkın. O şaşkınlık hali Sivas'ta da olmuştu Tansu Çiller'in. Meydanı dolduran kalabalığa Sivas'ta bağırmıştı. Sizi il yapayım mı diye. Bütün Sivas öyle bakıyordu. Zaten ildi o zaman. Tansu Çiller'in en çok seçim vaatlerinden birisiydi. Sizi il yapayım mı diye. O Sivas'taki mitingde ben de vardım. İzlemiştim onu, yanlış hatırlamıyorsam. Orada bütün o Sivaslıların şaşkınlığı çok acayipti. Herkes kürsüye bakarak sessizce kalmıştı. O da kürsüde sessizce kalmıştı. Herkes sessiz bir süre birbirine baktı durdu. Hangi ilçeler il olacak onu da söyleyeyim, bugün de kapatalım. Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun, Fethiye, Akhisar, Edremit, Ereğli, Zonguldak Ereğli, Erciş, Yüksekova, Midyat, Polatlı, Elbistan, Kozan, Ünye, Kahta, Ergani, Lüleburgaz, Ereğli, Konya, Nazilli ve Cizre düşünülüyor il yapılacak ilçeler arasında. Bu bir taraftan da şeydir, aynı zamanda seçim alametlerindendir, eskiden böyleydi. Bugünü bitirdik, yarın yine aynı saatlerde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD Başkanı Trump, ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını açıkladı. CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak. Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle Moskova'da buluşuyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın ardından ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını açıkladı. Trump, çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı, tamamen güvenli Güney Koridoru'nu kullanıyorlar dedi. Trump ve İranlı yetkililer dün yaptıkları açıklamalarda iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurmuştu. ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD-İran anlaşmasının dijital ortamda imzalandığını söyledi. J.D. Vance, yaptırımların kaldırılmasının İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı, anlaşmanın performansa dayalı bir çerçevede uygulanacağına ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın anlaşmada belirtilen somut eylemlerine bağlı olacağını söyledi. Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından görülen Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'nın kazandığını bildirdi. Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle Moskova'da buluşuyor. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile Dışişleri Bakanı Fidan 17 Haziran'da Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Tarafların stratejik ortaklığının geliştirilmesi, güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi bekleniyor. CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Özgür Özel Başkanlığında yapılması beklenen grup toplantısının yarın yapılmaması yönünde karar aldıklarını açıkladı. Özel de yaptığı açıklamada grubumuzun ortak kararı dedi. Kılıçdaroğlu da yarın grup toplantısı yapmayacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Öte yandan CHP'li Emir, kurultay çağrısına ilişkin 900 CHP delegesinin toplanan imzalarının 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne götürüleceğini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu da Çarşamba günü A takımını toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Çarşamba günü saat 14'te Genel Merkez'de toplanacağı kaydedildi. CHP MYK'da yeni atamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. BIST endeksi %3,64 değer kazanarak 14.446 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 28 kuruş, euro 53 lira 72 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.626, çeyrek altın 10.800.

0: 25, tam altın 43.157, ata altını ise 44.256 liradan işlem gördü. Kupanın günlüğü. 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Kupada dün oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle. C grubu Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1. D grubu Avustralya 2, Türkiye 0. E grubu Almanya 7, Curaçao 1. F grubu Hollanda 2, Japonya 2. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı biten karşılaşmalara da bakalım. Türkiye saatiyle 2'de başlayan E grubu karşılaşmasında Fildişi Sahili 1, Ekvador 0. Türkiye saatiyle 5'te başlayan F grubu maçında ise İsveç 5, Tunus 1 skoruyla sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak günün diğer maçları şöyle. 19'da başlayan mücadelede H grubu mücadelesinde İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşılaşıyor. Günün diğer maçında ise Türkiye saatiyle 22'de G grubunda Belçika-Mısır maçı oynanacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Yol durumu. İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden yollardansa Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Haziran Pazartesi 19.07 sizlerle birlikteyiz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Fenerbahçe gündemiyle başlayalım. Tabii Bölgenin Kalbi. Fenerbahçe'de Türkiye'nin dünyanın kalbi. Şimdi Galatasaraylı diğer takımları tutan dostlar kızacak yine. 19.07 olunca ama Fenerbahçe'de şimdi görev dağılımı belli olmuş. O benim dikkatimi çekti. Hemen söyleyeyim. Aziz Yıldırım başkanlığında işte açıklamada Sayın Aziz Yıldırım başkanlığında Sayın Barış Göktürk başkan vekili ve Sayın Mahmut Uslu genel sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Sayın Feridun Geçgel, futbolu aşeden ve Sayın Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayınlanmasına karar verilmiştir demiş. Kombine satışları da başlıyormuş. Diğer takımları da şey yapacağız. Bilgi verin mesela, ben isterim yani Galatasaray'da şu gelişme. Ben şimdi doğal olarak Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Şimdi alanımızla ilgili her şeyi takip ediyoruz. Ama sporda Fenerbahçe, yani benim alanım o. Galatasaraylı bir dostumuz vardır. Direkt WhatsApp'tan yazsın. Bizde de kombineler şu tarihte, şu gelişme var falan filan. Vallahi söylerim. Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Samsun, diğer takımlarımız, hepsine selam olsun buradan. Bütün dostlarımıza, hangi takıma gönül veriyorsa. Ama tabii ki ortak bir gönlümüze düşen sevdamız var. Ay Yıldız. Ay Yıldız dün ilk Dünya Kupası elemelerinde B grubu muydu bizim? D grubu mu? Dördüncü grup muydu? D grubu değil mi? Diyarbakır'ın D'si. İlk maçına çıktı. Maalesef kötü bir futbol. Yani bilmiyorum, tabii ki beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Ben çok beğenmedim. Çünkü milli takımımızın çok daha iyi futbol oynayacağına inananlardanım. O kadroya baktığımızda, kadro kalitesine baktığımızda daha iyi futbol oynayabileceğine inananlardanım. O ortak sevdamız Ay Yıldız dün ilk sınavında, grup maçında maalesef Avustralya'ya 2-0 yenildi. Tabii ki biz orada antrenmanları bilmeyiz, şey yapmayız. Yani ben açık söyleyeyim, böyle gerçekten çok bu işi dönem dönem bizim lig içinde söylüyorum. Futbol medyasında çok böyle değer verdiğim isimler var, işini hakkıyla yapan. Bir de ne söylediği belli olmayanlar var. Onlar yani o kadar harma, yani karman çorman olmuş ki, çorba gibi olmuş. O yüzden net bir şey söylemeyeyim. Onların söyledikleri var. Gerçekten takip ettiğim insanların bilgilerine güveniyorum. Ama dediğim gibi ben şey, yani şöyle bir ilkem vardır. Bilmediğim konuda çok yorum yapmayayım. O yüzden grup maçlarının bitmesini bekleyeceğim. Ama şu tabii ki benim şu deyim yerindeyse cahil aklımda gördüğüm şeylerden bir tanesiydi. Şimdi herkes işte Kerem'e yükleniyor. Neden? Vay efendim çok şey yapmış, başarısız olmuş maçta falan filan. Ya adam 1.90'ın üzerinde futbolcunun ortasında kendi görev yerinde oynatılmayan o 1.90'ın üzerinde, o savunmacılara göre çok kısa boylu olan bir Kerem ve sürekli şişirme hava toplarla Kerem gol aradı yani. Şimdi burada suçlu Kerem mi diye insanın sorusu geliyor. Tabii birileri fırsat bulup hemen Kerem'e saldırıyorlar. Şimdi Barış Alper Yılmaz, işte mesela Kenan neden oynamadı? Kenan'la neden başlamadık daha doğrusu? Neydi o diğer bir tane Mikail? Deniz Güldü değil mi? Bu arada hemşerim galiba o benim. O Deniz Gül, ben onu tesadüf öğrendim. Deniz Gül mesela iyi bir oyuncu, neden onu sokmadı? Ondan sonra Can da vardı değil mi? Can varmış mesela, hatırlıyorum, Can'ı da hatırlıyorum da bunlar maalesef popüler olmayan arkadaşlar, yani söyleyen arkadaşların hakikaten yanlış başladığını umarız. Hocamız bu ilk maçtan dersini çıkartır, çünkü ben milli takımın kadro kalitesi açısından aslında gruptan çıkabileceğine inananlardan, hatta söyledim galiba yayında da söyledim, buna inanıyorum. bu yüzden ben yine de bekleme taraftarıyım. Şimdi 3 tane ülkede oynandığı için de günler arasında, maç günleri, hoş geçen Dünya Kupalarında da mı böyleydi bilmiyorum, şimdi 6 gün var herhalde, daha doğrusu bugün itibariyle 5 gün, 20'sinde oynanacak ikinci maç. Amerika Birleşik Devletleri'de maçımız var. Yani gruptaki diğer iki maçı alabilecek kapasitede bir milli takımımız. Yani dünkü maçı da alabilirdik aslında. Ama dediğim gibi olabilir. Futbol bu. Hadi diyelim ki umarız varsa hatalarından ders çıkartır hocamız. Ve dediğim gibi çok böyle maçların bitmesini beklemekte fayda olduğunu düşünenlerdenim. Öyle, çünkü herkese hemen, bizde öyle bir şey vardır. Bir anda galip geldiğimizde yukarılara çıkartıyoruz, bulutların üstüne çıkartıyoruz. Vay şöyle, vay böyle, kralsın, aslansın, kaptansın falan filan. Sonra bir yenilgide de hemen direkt yerin 7 kat dibine sokmaya çalışıyoruz. Ben buna karşı sabırlı olmak gerektiğini de düşünenlerdenim. Dünya Kupası orası, bambaşka bir vizyon. O yüzden sabırlı olmakta fayda var diyelim. Tabii kendi gündemimize de bakalım. Futbol gündeminden çıkalım şimdi yavaş yavaş. Şimdi tabii ki CHP'deki son gelişmelere bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi Amerika ile İran arasında bir mutabakat. Şimdi Amerikalı bir yetkili ıslak imzalar atıldı şeklinde bilgi geçti. İmzaları attı İran'la Amerika Birleşik Devletleri. Daha doğrusu ıslak imza değil de dijital ortamda imzalandı diyeyim daha doğrusu. Amerika tarafında imzaların Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance tarafından imzalandığını, İran tarafında da Meclis Başkanı Kalibaf tarafından imzalandığını söylüyor Amerikalı yetkili. Yetkilinin söylediği cümlelerden bir tanesi şu: Lübnan'dan İsrail'in çekilmesi anlaşma, yani mutabakat kapsamında değil şeklinde. Onu birazdan değerlendireceğiz, ne oluyor ne bitiyor diye bir yani bu anlaşmanın şeyine bakacağız. Çünkü İsrail'de, yani İran'da Lübnan'dan çekilmesi ve yani işgal ettiği, İsrail'in işgal ettiği alanlardan çekilmesi gibi bir söylem öne çıkıyor. İsrail'de de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz şeklinde söylemler var. İsrail bu işi bozar mı? Yani Lübnan meselesi üzerinden İsrail'in bozgunculuk yapması endişesini çok dillendirmeseler bile, ben Amerikan tarafının bile düşündüğünü, yani o kaygılandığını düşünenlerdenim. Ona bir bakacağız, yani bu meseleye bakacağız. Ahmet Türk'ün sözleri yine bir ortalık karıştı. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye hedefi var. Terörsüz Türkiye'ye giderken belli adımlar bekleniyor. Şimdi yavaş yavaş işte Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin en son işte artık adım atılsın, hızlansın, süreç enfekte etmek isteyenlere karşı gerekenler hızlı adımlarla yapılsın. Çünkü artık şu aşamaya gelindi, yasal düzenleme çıktıktan sonra bir yasal düzenleme çıksın ve arkasından da belli bir sürede olabilir, bir sene, iki, bir buçuk sene, bilmiyorum tabii ki bu işi takip edenler, bu işin ne diyelim yürütenler, yürütücüleri çok daha sağlıklı karar verir. Ama bir yasal düzenleme çıksın ve silah bırakanlar bir hukuk süzgecinden geçerek artık gelsin ve örgütte artık hazır münfesih diyorlar, yani fes olunmuş örgütte artık pratikte de ortadan kalksın. Yani ama işte Ahmet Türk'ün sözleri, şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden bir Birleşik Sol Grup heyeti Türkiye'de. Onların bazı açıklamaları var. DEM Partilerden bazıları bu açıklamalara katılıyor. Biraz sanki süreci enfekte etmek isteyenlerin, moda tabiri o yüzden şey yapıyorum. Yani daha sağlıklı anlatılıyor. Gerçekten de yani veya süreci provoke etmek isteyenlerin sanki ekmeğine yağ sürmek isteyen bir hareketlilik, bazı söylemler gibi geliyor. Ahmet Türk neden bunu yapıyor? Biraz bir konuşacağız, yani değerlendirme yapacağız. Çünkü Ahmet Türk sonuçta bu süreçte önemli isimlerden biri ve açık söyleyeyim güven duyulan isimlerden biri. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da yansıyor. Yıllarca yürüttüğü ne diyelim görüşmeler sürecinde de Ahmet Türk az çok biliniyor. Tabii ki bazı açıklamalarına bizler de mücadele ettik ama bu süreç terörsüz Türkiye hepimiz için ne diyelim önemli bir süreç. Çünkü terörün siyaseti falan olmaz. Terör hepimizi vurdu. Tüm Türkiye'yi vurdu. Kürdüyle, Türkmeniyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu milletin bütün evlatlarını da vurdu. Devleti de vurdu. Siyaseti vurdu. Bu noktada Ahmet Türk neden böyle sözler söyledi, ona bir bakacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacak. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Zaten Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, onunla görüşecek. Ama dediğim gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Biraz başlıklara bakacağız. İki ülke arasındaki süreci inceleyeceğiz. İngiltere'de savunma krizi. Başlık böyle, ben başlığı böyle görüyorum. Şöyle ki Savunma Bakanı ile Silahlı Kuvvetler Bakanı, iki tane ayrı bakan istifa ettiler. İstifanın perde arkasında neler var, onlara bir bakacağız. Meşhur Sevr'i hazırlayan Chatham House vardır, biliyorsunuz. Sevr Antlaşması'nın da mimarlarındadır. Derin İngiltere, hani CFR için derin Amerika deriz ya. Chatham House da biraz derin İngiltere'dir. Derin İngiltere ne diyor? İngiltere'deki krizi nasıl yorumluyor, ona bir bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri araçlar, işte donanmaya bağlı araçlar, işte uçaklar, zırhlı birliklere bağlı unsurlar Avrupa kıtasından bazılarını çekmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri işte deniz keşif uçakları, F-16 ve F-15E savaş uçakları, tanker uçaklar, ondan sonra tanklar falan, bunlardan bazılarını çekecekler. Şimdi bunun detaylarına bakacağız programımızda, zaman olursa tabii ki başka konulara da gireriz diyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde en son gelişme nedir? Hepiniz takip ediyorsunuzdur çünkü şey yapmasak bile önümüze düşüyor haberler. Yani bizler zaten mecbur takip ediyoruz ama biliyorsunuz yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup toplantısı günü. Geçen hafta bir kriz yaşanmıştı. Daha doğrusu daha mutlak mutlak kararından itibaren başlayan bir kriz var. Bu krizde Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel geçen hafta şöyle bir formülü uyguladılar. Tabii ki gerekçelerini bilmiyorum. Yani iki taraf da artık birbirine o kadar kinli ki, yani öyle bir psikoloji oluşmuş ki kendi aralarında, onu söyleyeyim. Yani iki taraf da aslında normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakibi olan Tayyip Erdoğan yaza razı yani. Bir taraf diyor ki Kılıçdaroğlu olacağına Tayyip Erdoğan olsun diyor. Yani o nefret o kadar boyuta varmış. Diğer taraf aynı şekilde Özgür Özel ve yanındakileri. Böyle bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi yarın da ne olacak ne bitecek diye beklenirken iki tarafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Tabii ki son gelişme şuydu, biliyorsunuz, hatırlarsanız. Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri meclisin internet sitesinden çıkartıldı. Yani o özgeçmişlerindeki mevcut görev şeylerinde çıkartılmıştı. Şimdi yarın herkes ne oluyor ne bitiyor falan derken işte CHP'nin işte ne diyelim Özgür Özel ekibinin etkili isimlerinden Murat Emir. Şimdi bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki meclise genel merkezden grup toplantısı başvurusu olmamış. Sayın Genel Başkanımız örgütlerimizin yoğun desteğinden sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır diyor. Sayın Genel Başkanımız dediği Özgür Özel. Yani onu söyleyeyim. Genel merkezden grup toplantısı başvurusu olmamasını söylemesi de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusunun olmaması. Bu konuyla ilgili de CHP Genel Merkezi'nin MYK'nın parti sözcüsü olarak görev yapan Müslim Sarı diyor ki, o da bir paylaşım yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz hafta yaşanan grup toplantısı krizi biliyorsunuz, işte bu haftada yaşanmasın demişler. Böyle bir gelişme var. Ne olur ne biter onu bilmiyoruz tabii ki, ama yani açık söyleyeyim, öyle bir durum var ki şimdi birileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak istiyor. Ve genel merkezin tutumunu şöyle görüyorum, açık söyleyeyim. Biraz bekle ve gör. Yani diğer tarafla çok gerilimi tırmandırma taraftarı değiller aslında. Ama şunu söylüyorlar, Özgür Özel ve yanındakiler mevcut durumu kabullensin diyorlar. Onlar Özgür Özel ve yanındakiler de hayır, biz kabullenmeyeceğiz sonuna kadar, deyim yerindeyse gerekirse gerilim tırmansın diye. Ama bu hafta anladığım kadarıyla böyle bir şeyi seçmemişler. Burada şeyi görüyorum mesela, işte yansıyan basına veya işte iki tarafta, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne şu an destek veren bir yayın organı gözükmüyor aslında. Ama Özgür Özel'e ve yanındakilere destek veren yayın organlarında, işte dijital mecralarda sürekli açıklamalar görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Ali Mahir Başarır. Şimdi bazı dostlar kızacak ama şimdi Ali Mahir Başarır'ın bazı açıklamaları benim dikkatimi çekti. Onu bir konuşmak isterim. Şundan dolayı konuşmak isterim. Şimdi siyasette hep affedersiniz, yine öksürük tuttu. Ara ara geliyor böyle. Hakkınızı helal edin. Siyasette ben ya geçmişteki konuşmalarımıza da bakarsınız. Şimdi bazı dostlarımız dediğim gibi maalesef yani sosyal medyada bunu çok görüyoruz. Bazı dostlarımız demeyeyim. Sosyal medyada bunu çok görüyoruz. Diyorlar ki mesela bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki sen 5 sene önce de bunu söylemiş miydin? Hatta bizim gibilere şeyi söyleyenler çıkıyordu. Yazanlar çıkıyordu. İşte FETÖ'yle mücadelede işte 2023 öncesinde de, 2024'te de, 2025'te de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir açıklama gelince, FETÖ'yle mücadele aksattığını düşündüğümüz, zarar vereceğini düşündüğümüz açıklama gelince biz tepki gösterince böyle yapıyordu. Siz değil miydiniz işte kumpasları yapan, o zamanlar niye konuşmuyordunuz? Bana da söylüyorlar. Yani adam Google'da araştırmamış bile. Yani kimdir, nedir, necidir? Yani Google diye bir nimet var. Beni tanıyın, ben çok popülerim falan demiyorum. Popüler de değilim yani. Öyle çok şeyde seven bir adam da değilim. Perde arkasında böyle işimi yapmaya çalışan bir adamım. İşini yaptıkça ben başarılı olacağına inanan insanlardan bir tanesiyim. 2014-2015'e kadar zaten o kumpaslarla ilgili mücadelemiz de ortada. Velhasıl kelam, yani hani Uğur Mumcu'ya atfedilen bir cümle vardır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Şimdi ben bu cümleleri söyleyeceğim. Yine birileri belki şey yapabilir. Bazı dostlarımız da rahatsız olabilir ama şöyle söyleyeyim. Daha en baştan beri hep söylediğimiz bir şey var. İlke üzerine siyaset, ilkesel yaklaşmak. Yani şöyle bir durum. Mesela bir insanı ben 10 sene önce eleştirebilirim. Hangi konuda eleştiririm ama? Atıyorum kaşı gözü için değil, saçı sakalı için değil, bıyığı için değil. Vay efendim sen şu nerelisin diye değil. O dönemdeki politik duruşundan eleştiririm. Sonra bakarım 10 sene sonra bir insan o politik duruşundan benim de savunduğum bir mevziye gelmiş deyim yerindeyse. O zaman da şunu söylerim, sen niye buraya geldin demem. Derim ki gerçekten samimi mi, bakarım. Ya öyle ya da böyle. Evet, samimi anlamda örneğin FETÖ'yle mücadelede samimi olduğunu görüyorsun. Yani öyle veya böyle nedenlerden dolayı. FETÖ ile mücadelede bu avantaj sağlayacaksa, çünkü FETÖ ile mücadeleye hep şunu söylemişizdir, Türkiye'nin en temel meselelerinden biridir diye bakmışızdır veya dış politikada bağımsız, daha bağımsız, manevra alanı daha geniş bir politikayı savunmuşuzdur, açılımlara karşı durmuşuzdur, ama aynı zamanda terörün askeri olarak bitirilmesini savunup ondan sonraki terörsüz Türkiye hedefine de destek vermişizdir. Misal, yani bu noktada bir kişi eğer bu dönüşümü olumlu anlamda, kendim bana göre, başkalarına göre olumsuzdur. Mesela Ahmet Davutoğlu'na göre veya Ali Babacan'a göre Türkiye'nin 2014-2015 öncesine, daha doğrusu AK Parti'nin dönmesi gerekiyor. Niye? İşte o dönemler, hani bazı tipler şunu söylüyor. Biz 2010'a kadar, 2012'ye kadar AK Parti'den memnunduk. Niye memnunlardı? Hatırlayın. Vay efendim, piyasaya para akıyordu, rahattık falan. Piyasaya para nasıl akıyordu? Şimdi buradan CHP'ye geleceğim. İşte Ali Mahir Başarılar'a geleceğim. İlkeden bahsedeceğim, şeyden bahsedeceğim. Niye piyasaya para akıyordun? Sen o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri yine bu kadar zayıflamamıştı, güçlüydü. Senden diyordu ki sen şunları uygula. İşte örneğin kumpasları şey yap, FETÖ'yü bir yerlere yerleştir, şunu yap, bunu yap falan filan. Irak'a ses çıkartma, Kıbrıs'ta anlam planını kabul et falan diyordu. Ya, hükümet de uyguluyordu. O zaman bir koalisyon vardı. Abdullah Güller falan vardı, Bülent Arınçlar vardı. Bunlar uygulandığı zaman piyasaya para akıyordu. Niye? Uyumlu çalışıyordun emperyalizmle. Ne zaman ki emperyalizmle ve siyonizmle çatışmaya başladın, o akan paraları durdurmaya çalıştılar. İşte gri listelere sokmaya çalıştılar falan filan. Yani birileri de diyor ki, böyle liberal görünümlü, bugün muhalif medyanın da çok sevdiği bazı tiplerle, ben hatta yayında bir kere bir tanesiyle tartıştım. Diyor ki inanılmaz bir iyiydi, AK Parti 2012-2013 dönemine dönsün. İşte kimisinin ilkesi de bu. Ben onlara da şöyle saygı duyuyorum. Adam vazgeçmiyor zaten düşüncesinden. O kumpaslar dönemini savunuyor. O açılımlar dönemini savunuyor. Türkiye'nin batıya teslimiyetini savunuyor ve hala ısrar ediyor. Ama bugün muhalif medya denilen mecralarda görünebiliyor, başa geçebiliyor. Mesela 3 Temmuz kumpasının Baransu'su bugün Sözcü TV'nin haber sunucusu. Bakın, 3 Temmuz kumpasının Baransu'su. Mehmet Baransu Balyoz'da neyse, 3 Temmuz'da da açık söyleyeyim, isim de vereyim, Ekrem Açıkel odur. Yani ama Ekrem Açıkel bugün muhalif medyanın sevdiği isimlerden biri. Şimdi o dönemlerde biz kan kusarken onlar keyifliydi. Şimdi onların, şimdi ilk eserlik. Evet, ben FETÖ ile mücadeleyi, Amerika ile mücadeleyi savunuyorum. Bugün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bu mücadeleyi işte 2012-2013'ten itibaren vermeye başlamışsa bu beni rahatsız etmez. Kemal Kılıçdaroğlu verirse de beni rahatsız etmez. Özgür Özel verirse de beni rahatsız etmez. Yani tam tersine derim ki ya, burada doğru bir şey söylüyor. Eleştirdiğim dönemden, dönemi de hatırlatırım. Şimdi ben eleştiriyordum, evet falan. İşte bizler eleştirirken Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ali Mahir Başarılar inanılmaz derecede Kemal Kılıçdaroğlu'na kalkan oluyordu. Politik programı dolayısıyla. Bakın, tekrar altını çiziyorum. Kemal Bey'in memleketi hepimizin memleketidir. Tunceli hepimizin toprağıdır, coğrafyasıdır. Diğer vilayetlerimizin olduğu gibi Tunceli'miz çok güzel bir yerdir. Ondan sonra Alevi vatandaşlarımız bizim canlarımızdır. Yüreğimizin en derinindeki insanlardır. Bu böyledir. Hiçbir zaman Alevi vatandaşlarımıza, Tunceli'mize laf söylemeyiz. Bunu buradan yaklaşmadık. Bunu bu şekilde saldıranlar var. Geçen ben bir paylaşım yaptım. Korkunç bir yorum gördüm. Söylemeyeceğim. Korkunç. Tam bir bölücü. Tam bir bölücü yani. Alevi vatandaşlarımıza laf söylüyor. Adam güya işte Özgür Özel'leri destekliyor. Bölücü yani, PKK'dan daha bölücü, açık söyleyeyim. Yani şimdi Ali Mahir Başarılar bizler politik olarak eleştirdiğimiz dönemde kalkan oluyor. Şimdi geçen çıkmış diyor ki efendim 2020'de ben dedim ki bu adam yalancı. Ya 2020'de yalancı diye birini tespit ediyorsanız arkasından yol yürümezsiniz. İşte ilkesellik dediğim nokta budur. Bir insana yalancı diyorsanız arkasından yol yürümezsiniz. Ve Ali Mahir Başarır o günkü söyleşisinde şunun işaretini verdi aslında. Bugün yan yana yürüdüklerinde yarın öbür gün çıkarları örtüşmediği zaman satabilir pozisyonda. Satabilir derken zaten bu ülkenin ordusuna, bu ülkenin kahraman ordusuna, 2200 yıllık aşkı ordusuna, tarihi olan ordusuna satılmış diyen bir siyasi profildir. Satılık diyen, bizim Akdeniz'de ne işimiz var diyen bir profildir. Bir soru önergesinde 2019'da Libya ile anlaşma yapılınca bir profildir. Ama dediğim gibi. Yani bugün Sayın Özgür Özel'le beraber yol yürürken şimdi yarın öbür gün başka şeyler de söyleyebilir. Ali Mahir Başarır bana öyle bir profil. Yani o yüzden Sayın Özgür Özel yol yürüdüğü bu Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli. Bu arada son dakika gelişmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı değil mi? Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapıyor. Bizim de katkılarımızla varılan ABD İran mutabakatından bölgemiz ve insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Savaş defteri kapandı. Bölgede yaşanan korkunç yıkımı unutmayacağız diyor. Açıklamalara ilerleyen dakikalarda da bakacağız. Yani İsrail için herhalde çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır diyor. ABD ve İran'ın sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olması gerekmektedir diyor. Türkiye olarak süreçte provokasyona gelmedik. Bölgemiz rahat bir nefes aldı diyor. Devam ediyor açıklamalara. İlerleyen dakikalarda internet sitesinden Sputnik'in bakabilirsiniz, şey yapabilirsiniz, bütün detaylarıyla okuyabilirsiniz. Tekrar döneyim. Şimdi Sayın Özgür Özel'in, Özel'in ve yanındakilerin bu şeylere, profillere de dikkat etmesi gerekiyor. Yani düşünün 2020'de işte bu Sayın Özgür Özel için de geçerli. Biz Sadullah Ergin ismine itiraz ettik. Dedik ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu adam olmaz. Milletvekili adayı olmaz. Bunu eleştirdik. Eleştirdiğimizde kalkan olanlar daha sonra kurultay sürecinde vay efendim biz uyarmıştık. Niye o zaman tavır koymadınız? Niye tavır koymadınız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini neden o isimlere muhtaç hale bıraktınız? Yani zorunlu hale getirdiniz, gidip oy kullandılar Çankaya'da. Atatürk'ün Çankaya'sında. Sadullah Ergin kim? Kumpas süreçlerinin Adalet Bakanı. Şimdi biz bunları söyleyince de bize kızıyorlar. Vay efendim şu bu falan filan. Biz eleştireceğimiz zaman eleştiriyoruz da. Desteklememiz gereken şey de politik olarak eleştiririz, politik olarak destekleriz. Çünkü bir duruş, yani bir inandığımız sistemler var. Bu sistem çerçevesinde ilkeler var. Bu ilkeler çerçevesinde ben kişisel olarak bunu öğrendim büyüklerimden, meslek büyüklerimden, ailemden. Bunu öğrendim. Savunduğun ilkelerin peşine düş. Onları savunmaya çalış. Ha bazen yöntemlerini ona göre sen belirleyebilirsin. İnandığın yöntemler belki farklıdır. Kimisi doğrudan şey yapar, kimisi dolaylı olarak şey yapar. Bu bir yöntemdir. Ama 2020'de ben birine yalancı diyeceğim ama arkasından yürüyeceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. O yüzden Sayın Ali Mahir Başarır'la bugün yol yürüyen Cumhuriyet Halk Partililer yarın öbür gün Ali Mahir Başarır'dan gelebilecek darbelere hazır olsunlar diye söylüyorum. Onun dışında ben şuna inanırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleyi çözmesini isterim. Bir an önce bütünlüğü içinde, çünkü Türk siyasetinde önemli bir parti. Umarız Türkiye'nin gelecekteki siyasetlerine de katkı yapar diyelim. CHP'ye bir virgül koyalım. Ondan sonra kısa bir ara verelim. Aradan sonra ABD-İran mutabakatını konuşacağız.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat, dediğimiz gibi dijital ortamda imzalanmış. Amerika tarafında Donald Trump ve J.D. Vance, İran tarafında Meclis Başkanı Kalibaf imzaya atmışlar. Hürmüz Boğazı detayı var. Şimdi bu anlaşmayı, bu mutabakatı detaylarıyla beraber ne olacak, ne bitecek? Çok değerli bir isimle Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevgili Ceyhun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam, sağ olun. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine sonrası açıklamalar yapıyor. Anlaşmayı olumlu bulduğunu söylüyor ama aynı zamanda anladığımız kadarıyla İsrail'in olası provokasyonlarına karşı da herkesi dikkatli olmaya çağırıyor. Çünkü İsrail her türlü bozgunculuğu yapabilecek potansiyele sahip bir devlet yani. Devlet de denir mi bilmiyorum, o ayrı mesele. Devletlere hakaret olur. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Bu anlaşmaya nasıl gelindi? Trump İsrail'e karşı dik durabilir mi, devam ettirebilir mi bu duruşunu? Nasıl görüyorsunuz hocam?
2: Tabii öncelikle şu anda bir barış anlaşması imzalanmadı.
1: Evet.
2: Bir mutabakat zaten imzalandı. Yani memorandum gerçekleştirildi. Bu memorandum çerçevesinde görüşmeler devam edecek. Müzakereler devam edecek.
1: Evet. Bir 60 günlük ateşkes var değil mi bunun içinde?
2: 60 günlük bir ateşkesi kapsıyor ve bu memorandum Boğaz'ın trafiğe açılmasını, ablukanın kalkmasını sağlıyor. Bunun dışında açıklamalar birkaç gün içerisinde gelecek diye basına verdiler Amerikalı yetkililer ve beklenti de ağırlıklı olarak uranyum seyreltmesi işi var. Yani uranyumun İran'da kalması ama seyreltilmesi meselesi var. Ama dünyanın beklediği açıklama aslında Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesiydi.
1: Evet.
2: Yani savaşa giden süreçteki diğer senaryolar birazcık rafa kalktı. Asıl gündem Hürmüz'deki tıkanma oldu.
1: Evet.
2: Hürmüz'ün küresel piyasalardaki etkisini ister istemez Trump taşıyamadı ve anlaşmayı bir an önce harekete geçirmek için baskıda yaptı. Biliyorsun 39 kere anlaştık, anlaşıyoruz.
1: Evet.
2: Bugün yarın diye açıklama yaptı. En sonunda sanırım 40.sı oluyor bu. Doğum gününde.
1: Bu arada hocam Trump'ın doğum günüyle benim doğum günü aynı.
2: Evet,
1: evet. Çok duyuru yapmadım ama dün benim de doğum günümdü. Trump'la beraber aynı gün.
2: Evet, evet. O zaman iyi ki doğum.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
2: Tabii Trump bunu bir fırsata çeviriyordu. Biliyorsun kafes dövüşündeyken.
1: Evet.
2: Haberi bekliyordu. Karşı taraftan gelecek açıklamayı. Yani kendisi açıkladı birkaç gün öncesinden ama İran'dan gelecek cevap tabii ki daha önemli hale geldi. Çünkü Trump'ın inandırıcılığı kalmadı bu 4 aylık süreçte. İran ise yaptığı her açıklamada daha dürüst ve ilkeli bir pozisyon aldı. Dolayısıyla uluslararası medyada Trump'ın haberini yazmak veya paylaşmak biraz riskli göründü bu süreçte. İran'dan gelecek açıklamalara odaklanıldı. Nitekim dün akşam İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi
1: evet,
2: açıklamayı yaptı ve mutabakat zaptı ifadesini kullandı. Pakistan ve ABD'den gelen açıklamalar barış anlaşması ifadesini kullanırken İran mutabakat zaptı dedi. Sonra Katar ve Türkiye gibi bölge ülkelerinden, arabuluculuk sürecinde katkı veren ülkelerden de mutabakat zaptı ifadesi geldi. Yani bu aslında meseleye kimin nasıl baktığını da gösteriyor. İran olayın arka planını açıklarken, ki saatler öncesinde de gerilimler vardı biliyorsunuz, İsrail'le İsrail'in Lübnan'a saldırması meselesi vardı. Amerika'da ise Trump iç kamuoyunu oynadı. Yani Hürmüz'ü ben açtım, İran'ı ben sıkıştırıyorum, eski başkanlar başarısızdı gibi açıklamalarla iç dengelerini, siyasal pozisyonunu güçlendirmeye çalıştı ve bir barış anlatısı inşa etmeye çalıştı Trump. Bu Evet, bir mesafe, bunu kabul edelim öncelikle. Bugüne gelmek de bir başarı ama bunu burada tutabilmek. Yani bu süreci işletebilmek, ticaretin açılması ve İran'ın dünya sistemindeki yerini kabullenmek ayrı bir mesele açıkçası. Çünkü İsrail'in bu oyunu bozacağına, bu düzeni dağıtacağına dair yeni haberler ve beklentiler var açıkçası. Çünkü İsrail'deki hükümet Netanyahu lider değil, iktidarda kalabilmek için savaşmak zorunda hissediyor kendini.
1: Tabii. Lübnan'dan da çekilmeyeceğiz diyor mesela. Lübnan üzeri burada yumuşak karın anladığım kadar, Lübnan meselesi.
2: Evet, çünkü bu mevcut mutabakat zaptının en önemli özelliği Lübnan'ı da kapsaması. Yani Lübnan'da ateşkesi sağlıyor olması. Dolayısıyla Lübnan'ın saldırıya uğraması ihtimali veya İran'ın sahte bayrak operasyonları yapma ihtimali çok yüksek açıkçası. Biraz gidişatı aslında İsrail belirleyecek dersek yanılmayız. Tabii bölge ülkelerinin İsrail'e karşı tepkisi giderek artıyor. Bunu da söyleyelim.
1: Evet.
2: İsrail'in bölgedeki varoluşu daha çok tartışılmaya başlandı. Dolayısıyla İsrail nasıl bir program izleyecek? Netanyahu içeride kendisine karşı radikal keskin cepheleri nasıl sakinleştirebilecek? Ve bu sürecin en önemli bence çıktısı da şu sevgili Ceyhun. İsrail ile ABD arasındaki mesafe daha da açıldı dersek yanlış olmaz. Biliyorsun Türkiye'de çok fazla Amerika'yı İsrail'ler yönetiyor algısı
1: evet.
2: Ki. Yani
1: ki bu süreçte Amerika içinde bile bu algı arttı. Mesela soykırım süreci dönemi.
2: Katılıyorum. Yani İsrail'in bir lobi gücü var. Medyada, reklam verenlerde Amerikan siyasetine nüfuz edebiliyor. Amerikan seçimlerini etkileyebilecek bir gücü söz konusu ve hatta belki bunu Epstein gibi yasa dışı, etik dışı yöntemlerle de kullanıldığı çok konuşuluyor. Ama nihayetinde ABD kendi çıkarlarını ve hegemonik gücünü göstermek zorunda. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin yaşadığı bu güvenlik sorunu bir şekilde Trump'ı bu süreçte İsrail'i yavaşlatmaya, durdurmaya itiyor. Evet, başarılı olabilecek mi? Açıkçası emin değiliz henüz. Önümüzdeki saatler ve günler bu süreçte İsrail'in oyunu nasıl bozacağına dair haberlerle geçebilir. Birlikte bekleyeceğiz.
1: Peki İsrail'in burada rolü ne olacak? Yani hareketliği ne olur dediğiniz gibi mesela Suudi Arabistan gibi son dönemlerde çok böyle olumlu tutum alan ülkeler arttı. Yani İsrail'le işte normalleşme çok net bir şekilde ancak dedi Filistin devleti yani iki devletli çözüm gerçekleşirse olacak şeklinde net bir karar aldı. Zaten Türkiye gibi en başına itibaren Siyonist politikalara karşı duran devletler, işte Lübnan'a işgalle karşı duruş sergileyen devletler, Mısır'ın son dönemde çok ciddi bir şekilde İsrail'e karşı konumlandığını görüyoruz. İsrail ne yapar? Burada provokasyonu arttırır mı yoksa? Çünkü Amerikan evet devleti içinde belli bir etkisi hala var. Ama yavaş yavaş işte Trump'ın bu son hamlelerinde görüldüğü üzere Amerika'da da yalnızlaşan bir İsrail var. İsrail ne yapar hocam bölgede?
2: İşte İsrail'in burada geçtiğimiz yıllardaki İbrahim anlaşmaları söyleminin tutmadığını görmesi gerekiyor. Yani İbrahim anlaşmaları denklemi İsrail'le Arap ülkelerinin sorunlarını gidermeye yönelikti. Ama bunun sahada rasyonel bir karşılığı yok açıkçası. Şimdiki süreçte İsrail kendi iç dengelerinde bence bir çatışma yaşayabilir. Öncelikle Netanyahu'nun hükümetinin düşmesi, Netanyahu'nun yargılanması süreçleri gerçekleşebilir. Bu ihtimalleri hafife almıyorum.
1: Yani bir iktidar değişikliği olabilir İsrail'de önümüzdeki dönemde.
2: İsrail'de oyuncuların, aktörlerin değişmesi de gerekiyor. Yani şimdi Netanyahu liderliğiyle Filistin'in sorunu giderilmesi artık mümkün değil.
1: Evet.
2: Yani aktörler değişmeden yeni bir masa kurulması çok zor.
1: Tabii orada mesela İtamar Ben-Gvir gibi, Smotrich gibi, Bezalel, öyle isimler var ki yani soykırım noktasında artık yani Nazilerle beraber tarihe geçmiş isimler yani bunlara bakıldığı zaman.
2: Evet, bugün İsrail'den gelen bazı açıklamalar son derece kaygılı olduklarını da bize gösteriyor.
1: Evet.
2: Yani İsrail'in beklentileri, işte istihbarat raporları, Tahran'da yönetimin değişeceği, çok kolay bir süreç yaşanacağına dair bilgiler içeriyordu ve hatta Avrupalıları da böyle ikna ediyorlardı. Bugün durumun böyle olmadığını, neticede İran devletinin bir kapasite olanağı olduğunu, toplumsal dayanışmasının ve çeşitli terör örgütlerinin bu süreçte pasifize edildiğini ve İran'ın bu savaşı hasar alsa bile atlattığını gösteriyor tablo. Yani burada bir savaşı İsrail kazandı veya İran kazandı gibi bir soru çıkaramayız. Zaten
1: tam onu soracaktım. Yani İran buradan şimdi zafer algısını oluşturacaktır. Zaferle çıktı mı diye soracaktım aslında.
2: Yani bunu aslında ekonomik yaptırımlar boyutuyla göreceğiz. Ne derece İsrail, özür dilerim, Tahran yönetimi dünya piyasalarına mal satabilecek, petrolünü istediği ülkeye istediği koşullarda verebilecek mi? Yani o uluslararası sisteme nasıl dahil olacak? Bununla göreceğiz bence.
1: Çünkü şey var, müzakerelerde yaptırımların kaldırılması da konuşulacakmış galiba bu 60 günlük süreçte.
2: Yani şöyle bir tabloyla karşılaştım. Dün geceden beri bütün açıklamaları takip ettim. Hatta bugün Star'da da bir ihtiyatlı iyimserlik içinde yazdım. Hı hı. Şunu gördüm sevgili canım. İran'da da bir zafer anlatısı var.
1: Evet.
2: Kamuoyunu ve içerideki şahinleri de teskin edecek açıklamalar yapıyorlar. Hatta işte bazı siyasileri, yani legal alanı ihanetle suçlayan o şahin söyleme karşı Pezeşkin'in de bir savunma metni düştü dün akşam.
1: Evet.
2: Kendisi paylaştı. Dolayısıyla orada da hani bu karar verilirken çok kolay verilmedi. Neticede bir güven bunalımı var. Yani muhatabına güvenmeyen bir İran devleti var.
1: Ki siz de yazmışsınız, ağır darbe de yedi. Yani bakıldığı zaman ağır bombardıman altındaydı.
2: Evet, çok hasar aldı
1: evet.
2: İran tesisleri bakımından, ama İran şunu aştı en azından, Obama'yla başlayan ve iptal edilen, daha sonra Trump döneminde görüşmeler, müzakereler devam ederken saldırıya uğrayan bir İran var. Kolay bir şey değil yani Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenip masaya oturmak, sonra toplumsal tepkileri, refleksleri de hazır hale getirmek kolay bir şey değil, ama dün gelen açıklamalarda halka daha çok olumlu haberler vererek açıkçası bir zafer inşası yapıldığını gördüm.
1: Yani şurada haklı sayılırlar mı hocam? Yani şöyle, Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel bir güç, bir süper güç tüm gücüyle yüklendi ve İran'ı yıkamadı, sistemi yıkamadı, işte uranyumdaki hedeflerine ulaşamadı, balistik füzeler noktasındaki hedeflere ulaşamadı. Yani bu açıdan bir zafer anlatısı da psikolojik anlamda mantıklı mı mesela?
2: Tabii yani görece mantıklı sevgili Cengiz, çünkü neticede İran bir Venezuela olmadı.
1: Yani tabii.
2: İran'daki süreç hiç kolay değildi. İran bir Vietnam algısı oluşturdu.
1: Evet.
2: Yani hatta Amerika'da güvenlik bürokrasisinde bizi bataklığa çektiler açıklamaları geldi. Çeşitli kurumların yöneticileri istifa etti biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Başkan yardımcısı Vance uzun süre konuşmadı. Bu süreçte çok aktif olmadığını gördük. Trump damadı Kushner ve Steve Witkoff'la bu sürece dahil olmuş ve aslında Amerikan geleneklerinin de dışına çıkmış bir pozisyon içerisinde kaldı. Stratejisinin olmadığı çok tartışıldı. İşte karadan müdahale, adaya helikopterle asker indirme vesaire. Yani bütün bu askeri analizler bakımından eleştirilen ve yanlış bulunan yöntemlerin hepsi Trump tarafından konuşuldu. Trump çok yüksek bir şiddet uygulayacağını söyledi. Bütün bu koşullara rağmen İran halkının dayanma gücü ile Başka bir ülkenin dayanma gücü aynı olamaz. Yani bunlar çok sosyolojik ve psikolojik süreçler açıkçası. Yani İran halkı bu süreçte muhalifiyle, taraftarıyla bir sükunet içerisinde kalmayı ve sistemin mücadele etmesini destekledi. Aksi halde batı ülkesinde veya Latin Amerika'da açıkçası bu süreçler çok kolay atlatılamayabilirdi. Nitekim Venezuela'daki olay biliyorsun yani sistem içerisinde bir grup insan bu sürece tabii dahil oldu. CIA ile işbirliği yaptı. İran'da çok uzun zamandır Mossad'ın, CIA'nin çalışmasına rağmen İran toplumu vatanını, ülkesini teslim etmedi. Bence bu anlamıyla bir zafer hikayesi çıkar buradan açıkçası.
1: Peki yani siz yazınızda da atıf yaptınız.
2: İran'lar ve ekonomik süreçlerde İran'ın bağımsız hareket edebiliyor mu? Biz biraz da ona bakacağız.
1: Evet.
2: Yani Çin'le olan ticaretini, Rusya'yla olan ticaretini İran bağımsız bir şekilde yürütebilecek mi? Bence en önemli eşik orası olacak.
1: Siz mesela yazınızda da atıf yapmışsınız. Çin ve Rusya'nın da bu süreçteki durumu, kazançları falan. Oraya tam geçeceğim ama sadece şunu da söylemek istiyorum. Şimdi İran'da bu mutabakat zaptında şöyle bir rivayet de dolaşıyor. İşte İran'ın tutulan 24 milyar dolarının yarısı serbest, dondurulmuş o 24 milyar dolardan yarısı serbest bırakılacak şeklinde bir şey var. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Yani böyle bir şey söz konusu olacak mı? Amerika gerçekten bunu yapacak mı? Sizin ulaştığınız bilgiler var mı hocam?
2: Burada işte belirsizlikler var sevgili Ceyhun. İran'ın anlattıklarıyla Amerikalıların anlattıkları aynı değil. Bu anlamda bir fark söz konusu.
1: Evet.
2: Çünkü her iki tarafta iç kamuoyuna birazcık oynuyor. Ama bu mesele, yani İran'a milyarlarca dolarlık varlığına dönük yaptırımın kaldırılması meselesi bugün İsrail'in gündemindeydi. Ve İsrail'den gelen açıklamalar şöyle: ABD'nin bölgedeki prestijine geri döndürülemez olmasa da muazzam bir darbe vuracaktır diyor İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Michael Oren.
1: Evet.
2: Böyle bir açıklama var. Yani İsrail'den aldığımız refleksler bu tür süreçleri doğrulamak için açıkçası bir ipucu olabilir. Bu konuşuluyor ama Trump ve ekibi bunu henüz doğrulamadı. Ama İran'dan böyle açıklamalar geldi. Tabii burada en önemli mesele Lübnan'ın güvenliği meselesi. Yani evet, Lübnan'a İsrail'in saldırılarının durması, durdurulması bir anlamda aslında bölgeye bir bütüncül bakışın da hakim olması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu bölgede bir alanda, bir sahada yaşanan çatışma sıçrama olanaklarına sahip. Sosyolojik olarak, yani etnik veya mezhep temelli çatışmalar yayılabiliyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla meselenin Yemen, Lübnan, Irak sahası, Suriye sahası ve İran sahasındaki etkilerini biz hep görüyorduk 7 Ekim sonrası. Şimdi en azından burada İsrail'in durdurulma olasılığı öne çıktı. Birlikte göreceğiz ama.
1: Son olarak şeyi sorayım hocam.
2: Buyurun.
1: Şimdi yazınızda az önce de konuştuk, atıf yapmışsınız Çin'in ve Rusya'nın buradaki duruşuyla ilgili. Sonuçta bakıldığı zaman İran'la işbirliği olan devletler. Şimdi Çin Hürmüz'de bu kadar aylarca problem yaşanmasına rağmen, ki İran'da ve Körfez'den ciddi petrol alıcısı olmasına rağmen ciddi bir kriz yaşamadı. Yani görünen anlamda söyleyeyim. Ve burada Rusya için de bazı avantajlı durumlar oluştu. Bunu nasıl okumak lazım? Yani önümüzdeki dönemde bu iki ülkenin öne çıkabileceği bir süreçte yaşanabilir mi?
2: Şu cepheleşme daha net görüldü aslında. Hani çok dışarıdan böyle baktığımız zaman sevgili Ceyhun, Çin ve Rusya'nın boyutlarını bilmiyoruz henüz ama İran'ı destekledikleri algısı netleşti.
1: Evet.
2: Yani bu psikolojik bir destek olabilir, diplomatik bir destek olabilir, teknoloji transferi olabilir. Yani mutlaka mühimmat vermenize gerek yok ama bir yöntem, bir yaklaşım, bir projeksiyon desteği bile İran'ın bu süreçte daha güvenli kalmasını sağladı. Çünkü biliyorsun İran'ın hava sahasında çok rahat hareket edemedi Amerikalılar ve İsrailliler.
1: Evet.
2: Dolayısıyla İran'ın bu 12 gün savaşına göre isabet oranları da yüksekti balistik füzelerde.
1: Doğru.
2: Ve o kapasitesini kanıtlamaya da çalıştı bu süreçte. Dolayısıyla caydırıcılık etkisi çok arttı bu sürecin. Ve ister istemez İran toparlanmış, İran kendisini bu savaşa hazırlamış algısı pekişti. Ve tabii Trump'ın aslında bütün meseleyi Çin'le görüşme öncesine getirme hayali vardı biliyorsun.
1: Doğru.
2: Yani İran'ı teslim alıp, İran'ı kuşatıp
1: Çin'le öyle masaya oturmak. Çin'le
2: yapacağı görüşme ve daha çok hani Asya Pasifik'i konuşalım, dünya ticaretini konuşalım pozisyonunda olduğunu bekliyorduk. Nitekim Trump bunu yapamadı. Yani Mayıs ayındaki görüşme, Nisan ayıydı, sonra Mayıs'a ertelendi biliyorsun. Çok gecikti ve bu görüşmede Trump çok da istediğini alamadı. Daha eşit koşullarda masaya oturulduğunu biz gördük. Akeza bu süreç Rusya'ya da bir rahatlama verdi bence. Çünkü Putin de Amerika'nın bu sahadaki pozisyonunu gözlemledi. Yani Hürmüz'de ne yapabiliyor ne yapamıyor. Kapasitesini, lojistik sorunlarını bence o da analiz etti diye düşünüyorum. Dolayısıyla İran, Çin ve Rusya ve art alanda başka aktörler, başka oyuncularla aslında yeni bir dengenin çok daha sahada varlık gösterebileceği algısı ortaya çıktı.
1: Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Evet. Sağ olun hocam. Star Gazetesi yazarı, doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz hocamızla İran ABD arasında varılan mutabakat zaptını konuştuk. Çok benzer düşüncelerdeyiz. İsrail'in her an provokasyon yapma potansiyelini ne dikkat çekti? Artı Rusya ve Çin'in buradaki pozisyonunu net bir şekilde aktardı. İran evet zarar gördü. Çok ağır bombardıman altındaydı. Füze saldırısı altındaydı. Ama psikolojik olarak bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmeyen bir ülke olarak sistemini koruyan, devletini koruyan, toprak bütünlüğünü koruyan bir devlet olarak bu işten çıktı. Daha doğrusu tam çıktı mı bilemem. Tabii ki bu işlerin daha başlangıcındayız, açık söyleyeyim. Ben de bu işlerin bittiğini düşünenlerden değilim. 60 günlük bir ateşkes olacak büyük ihtimalle. Ama bunu bozmaya yönelik İsrail provokasyonları her an gelebilir diyelim. Diğer birkaç başlığı da hızlıca aktarayım. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyor. 16-17 Haziran'da Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Hakan

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimindeyiz. Şimdi ABD İran arasında varılan mutabakat zaptının mutabakatın bir boyutunu daha yine detaylı konuşacağız. Sıklıkla konuğumuz oluyor siyaset bilimci yazar arkadaşımız değerli Adem Kılıç hatta. Adem, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Zeynep abi. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi sen bu

0: En yakın izleyen araştırmacılardan ne diyelim birisin, strateji araştırmalarından bir tanesisin ve hep bağlandığımızda şunu söylüyorsun: bu iş böyle bugünden yarına bitecek bir iş değil, deyim yerindeyse. Şimdi bir mutabakata varıldı, bir 60 günlük bir ateşkesten bahsediliyor. Şimdi bu mutabakatın devamı olur mu, sürekliliği olur mu, bir ateşkes anlaşmasına, bir anlaşmaya evrilir mi, bir barış anlaşmasına, yoksa İsrail bu işi bozar mı? Bunu sorayım çok net bir şekilde.
1: Hemen kısaca cevap vereyim. Şöyle, şimdi aslında siyasi, uluslararası siyasi literatür taraması yaptığımda ben mutabakat öncesi, ön mutabakat süreci diye bir literatür kaydı ilk defa karşılaştım. Yani mutabakata varmak için bir ön mutabakat süreci.
0: Ya yani mutabakat için mutabakata vardılar yani.
1: Evet, evet, mutabakat yapabilmek için mutabakata vardılar. Yani nasıl telaffuz edebileceğimizi bile bilmiyoruz. Hı hı. Böyle karışık bir süreçten bahsediyoruz. Yani 3-4 maddede hemen söyleyeyim. Neydi problem? Hı hı. Nükleerdi. Neydi problem? Vekil güçlerdi. Neydi problem? Zenginleştirilmiş uranyumdu.
0: Evet.
1: Neydi problem? Dondurulmuş İran varlıklarıydı. Ve neydi problem olmayan, sonra problem olan şey? Hürmüz Boğazı'ydı. Şimdi bakıyoruz, bunların hangisi çözüldü acaba? Hangisi çözüldü?
0: Hı hı.
1: Şimdi hızlı bir şekilde bir karşılıklı bir mutabakat anlaşması, işte ateşkes anlaşması yapıldığı şeklinde açıklamalar yapılıyor. Ama Trump az önce daha konuştu. Diyor ki bölgedeki askeri varlığımız devam edecek. Yani Hürmüz'den çekilmeyecek.
0: Evet.
1: Fakat orada bulunacağız diyor. Şimdi yine 15-20 dakika önce İsrail kanalı 12'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili diyor ki İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi İran ile yapılan anlaşmanın bir şartı değil. Hizbullah İsrail'e saldırırsa İsrail kendini savunma hakkını saklı tutuyor diyor. Bu akşam yaptığı konuşmada diyor ki şu anda nükleer bir meseleyi konuşmadık. Nükleer bu 60 günlük süre içerisinde konuşulacak. Zaten savaşın başlama sebebini nükleer olarak gösteriyordunuz.
0: Evet.
1: Yani 60 ilk olarak 12 gün, ardından 140 gün ve 107 güne tamamlanan süreç ve çözemediğiniz, sahada bir çözemediğiniz problemi, genel görüşmelerde çözemediğiniz problemi bu 60 günlük süreç içerisinde nasıl çözeceksiniz? Yani hangi başta çözeceksiniz? Yine Trump'un gece yapmış olduğu bir açıklamada şunu söyledi. Dedi ki uranyum şu an konuşulmuyor. Uranyumu birkaç ay içinde de alabiliriz. Acelemiz yok. Şimdi bu da çözülmemiş. Yani ortada çözülen hiçbir madde yokken sadece iki tarafta zaman kazanmak, iki tarafta özellikle Trump her zaman konuştuğumuz dünya kupası sonrasını ertelemek,
0: evet.
1: Türkiye düzenlenecek NATO zirvesi sonrasını ertelemek için bir süreç işletmeye çalışıyor. Daha da hazırlıklar devam edecek. Ben amfibi güçlerin daha geçen hafta bölgeye sevk edildiğini, orada çıkarma ile ilgili çok ciddi hazırlıklar olduğunu net bir şekilde kaynaklarla beraber yazmıştım. Bu süreç böyle devam ederken bu sadece çözülemeyecek bir sürecin, yani mutabakata varmak için bir ön mutabakat süreci gibi literatürde olmayan bir sürecin yaşanmasıyla ilgili ne yazık ki halkı, tüm dünyayı hakikaten bir süreci yaşadığımız kanaatindeyim. İnşallah yanılırım. Hep böyle denir ya, inşallah yanılırım denir. Ben de inşallah yanılırım. Fakat Cevim Bey, tüm maddelere baktığımızda net bir şekilde bunu görüyoruz. 48 saat içerisinde maddelerin tamamının açıklanacağı belirtildi. O maddeleri gördüğümüzde de yüksek ihtimalle ne kadar haklı bir yorum yaptığımızı halkımız da daha iyi görecektir.
0: Zaten şimdi bakıldığı zaman dediğin gibi İsrail'de Lübnan'dan çekilme, ki İran önemli şartlarından biri de oydu. Lübnan'dan çekilmesi, Lübnan'a saldırıların durması, İsrail açık açık söylüyor, biz çekilmeyeceğiz diyor mesela.
1: Çekilmeyeceğiz diyor ve zaten az önce dediğim gibi Kanal 12'ye konuşan İsrail yetkili de diyor ki biz İran'la anlaşmanın şartı değil, Lübnan'a çekilmesi bir şart değil. Yani o geçen haftaki tekrar yükseliş neden olmuştu? İran Lübnan'a saldırılara karşılık vermişti. Daha dün gece tekrar gerilimsel neden olmuştu. Yine Lübnan meselesinden dolayı olmuştu. Yani İsrail'in yayılmacılık hedefinden kaynaklı olmuştu. Yani diğer maddelerin hepsinde uzlaşılsa bile ortada bir İsrail denklemi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasıyla koruma altına aldığı ulusal savunma doktrininin maddelerinden bir haline getirdiği İsrail'in savunma görevi var. Hepsinde anlaşılsa bile, ki diğerlerinde saydık anlaşılmadığı ya da anlaşılamayacağı çok yüksek oranda gözükmesine rağmen, bu İsrail problemini aşabileceklerini ben sanmıyorum. İsrail'in, özellikle İsrail'in başında Netanyahu ve ideolojik sapkınlık içerisinde olan bu yönetim, Ben-Gvir gibi, Smotrich gibi isimler olduğu sürece.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim Adem.
1: Güzel.
0: Sağ olasın. Katkı sundun. Değerli siyaset bilimci yazar Adem Kılıç'la şeyi konuştuk, yine İsrail konusunda hem fikiriz ben de, yani İsrail'in her türlü provokasyon yapma potansiyeline şey yapıyorum. Yani bu iş gerçekten Amerika'nın zaman kazanması, Dünya Kupası bitsin, NATO zirvesinden bir çıkalım. Çünkü NATO zirvesinde ne olacağı da belli değil. Şimdi Amerika'ya yüklenecekler falan filan. Ama Amerika'nın müttefikleri de sıkıntılı. Yani NATO içindeki Batı Avrupalı müttefikleri diyeyim. Mesela İngiltere'de bir savunma krizi var. Nedir bu savunma krizi? İngiltere'de savunma bakanı John Healey 11 Haziran'da istifa etti. Hemen arkasından Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Carnes o da istifa etti. Böyle mektup yazarak istifa ettiler ve ikisi de şunu söylüyor. Yani İngiltere'nin süren savaşlara yönelik yatırımlar yaparken deyim yerindeyse Al Carnes'ın yani Silahlı Kuvvetler Bakanı'nın açıklaması mektubundan ifade. Biz diyor mevcut şeyleri analiz ederken rakiplerimiz diyor bir sonraki savaşın analizini yapıyor diyor. Yani bizden çok çok ilerlediler. Gerekli finansman yok, şey yok. Yani yatırımları yapmıyoruz. Ve deyim yerindeyse İngiliz savunmasında ciddi kriz var. Şimdi savunmasında bu krizi yaşayan ülke NATO'ya ne yapacak? NATO yani Amerika'nın istediklerini yaparlar mı? Amerika'daki NATO ayrışması ki şu bilgileri de aktaralım hemen. Amerika biliyorsunuz hava kuvvetleri donanmaya bağlı bazı araç gerici çekecek. Neyi çekecek? İşte F-16 ve F-15'e bağlı işte uçaklardan 150'den 100'e düşürecek Avrupa'daki uçak sayısını. F-16 ve F-15E savaş uçakları sayısını Avrupa'dakileri 150'den 100'e düşürecek. 26'dan 15'e deniz keşif uçaklarının sayısı düşecek. 8 adet tanker uçağını Avrupa'dan çekecek. Bir denizaltıyı çekecek. Bir uçak gemisini çekecek. Bazı bombardıman uçakları Avrupa dışına gönderilecek. Yine çok sayıda tankın zırhlı aracın çekileceği konuşuluyor. Şimdi Amerika bu sayıları azaltıyor Avrupa'da. Şimdi NATO zirvesi şu bu falan filan bir kere Amerika'nın deyim yerindeyse önünde görmesi gerekiyor. Tabii ki İsrail bağı önemli. Hürmüz'de batağa saplandı. İran'da batağa saplandı. Buradan çıkmaya çalışıyor. Birileri gazı verdi. Çözeriz 10 günde çözeriz 5 günde İran'ı yıkarız falan filan. Çökertemediler ama zaman kazanması gerekiyor. Bu yüzden ben de bu savaşın bittiğini düşünenlerden değilim. Yani bir gerçek anlamda bir barışın geleceğini düşünenlerden değilim. Gerçek anlamda barış nedir? Gerçek anlamda barış emperyalizmin ve siyonizmin yenilmesidir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı Avrupalı müttefiklerinin İsrail'i destekleyen ve İsrail'in yenilmesi gerektiğini düşünenlerdir. Bunlar yenilirse gerçek anlamda bir barış imzalanır. İran evet bu süreçten zaferle çıktı diyebiliriz. Yani psikolojik anlamda bir zaferle çıktı diyebiliriz. Ama dediğim gibi bu zaferleri daha tahkim etmesi gereken bir süreç var. Tabii ki İran yönetimi, İran halkı bu süreçleri daha iyi analiz ediyor. Yani Trump'ın işte az önce Mehmet Yalçın Yılmaz Hoca söyledi. 39 defa barış yapacağız, barışa anlaştık falan filan dedi. En sonunda da bu mutabakat çıktı. İran çok daha gerçekçi analizler yapmıştı. O açıdan İran'ın ne diyelim daha bu süreci daha iyi analiz ettiğini ve gereken hazırlıkları yapacağını düşünenlerdeniz. Tabii ki burada Türkiye gibi, Pakistan gibi, Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi ülkelerin de burada hem İran'la işbirliği yaparak, iletişimi koruyarak, İran'la dayanışarak İsrail'e karşı, Amerika Birleşik Devletleri saldırganlığına karşı bir pozisyon alması kıymetli. Bunları da önümüzdeki dönem daha çokça konuşacağımızı düşünenlerdenim. Son bir iki dakikamız kaldı herhalde bugünlük. Şimdi ben şeyi bir konuşmak istiyorum. Bu Ahmet Türk'ün sözleri ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu'nun heyetinin Umut Hakkı açıklaması. Bu heyetten başlayayım. Diyor ki biz diyor Umut Hakkı konusunda başvuruda bulunduk diyor. Şimdi bu Umut Hakkı meselesi affedersiniz. Umut Hakkı meselesi ben şöyle bakıyorum. Bu terörsüz Türkiye sürecini bozmaya yönelik sanki bir söylem olarak görüyorum. Yani birileri şunu yapıyor olabilir. Örgütü besleyen damarlar noktasında ya biz bu süreçten bu fırsat alabileceğimizi alalım mantığıyla bakıyorlar. Alamazlar. Zaten Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkma gibi bir şey de yok. Onu da söyleyeyim. Tekrar altını çizerek söyleyeyim ama bilinçli olarak gündeme getiriyorlar ki farklı süreç enfekte olsun. Birileri bunun üzerinden işte yine bağlantılı oldukları sözde karşıtmış gibi görünen gruplar üzerinden bir Türk sorunu problemi gündeme getirsin ve bunun üzerinden süreç provoke edilsin. Birincisi bu. İkincisi Ahmet Türk gibi bir isme, bir kere Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkması sonrasında da yaptığı açıklamalarla şey yapmıştı. Şimdi ben Kürdistan'da doğmuş bir işte geniş coğrafyaya ait toprağı olan bir aileye ait biriyim işte ama ben kendi kimliğim yok falan filan, dilimi konuşamıyorum falan cümleleri, açık söyleyeyim, çok sağlıklı cümleler değil. Bunu kamuoyuna açık toplantılarda dile getirmesi çok sağlıklı değil. Bu aktarıldı, bu konuşuldu, yani bunu sürekli bu şekilde söyleyerek ya ben açık söyleyeyim, Devlet Bahçeli bu kadar eleştiriyi göze alarak siyaseten her türlü adıma atarken DEM Parti'den ve DEM Partililerden bu şekilde çok geri söylemler, işte ben buradan ne kopartırım mantığıyla, işte psikolojik anlamda da olsa söylemleri çok sağlıklı bulmuyorum. Bir kere söylemiştim, PKK'nın kurucu lideri, PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı'da cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan bile bunlardan çok daha ileri pozisyonda duruyor. Devletle milletle bütünleşmekten bahsederken bu söylemler bütünleşmeye zarar verici söylemler. Şimdi bunu söyleyince de ya efendim Kürdistan diye bir coğrafya var mı? Yok kardeşim, yok, şu an yok. Yani yok, öyle bir devlet yok. Yani şimdi bunu ısrarla söylemenin ne faydası var? Evet, tarihte Kürdistan diye bir coğrafya olmuş olabilir, eyalet olmuş olabilir, yani bir coğrafyaya verilen ad olabilir, ama bunu söylemenin ne faydası var? Devlet Bahçeli bu kadar göze alıyorken, ağır söylemleri, eleştirileri göze alıyorken siz bunu söylemekle ne fayda elde? Yani ben DEM Parti içinden de duydum, açık söyleyeyim, dediler ki yani Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hassasiyeti DEM Partililer göstermiyor diyen DEM Parti'ye yakın isimler de duydum. Hakikaten de öyle. Ahmet Türk bu işlerde çok daha aslında bu sürece kıymet veren isimlerden biri. Ama bu söylemleri söyleyerek, bu ifadeleri kullanarak aslında sürece zarar veriyor veya vermek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor diyelim. Zamanımız doldu. Hatta bir iki dakikada geçtik. Çarşamba akşamı yine görüşeceğiz. Bunları daha detaylı da konuşuruz. Terörsüz Türkiye'de daha detaylı konuşuruz. Görüşene kadar, o çarşamba akşamı buluşana kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Aramızdan ayrılanlar.
5: Bu programımızın şeref misafiri tanınmış romancı, meşhur muhabir Üstad Feyyaz Sefa'dır. Kendisini mikrofona davet ediyoruz. Müsaade ederseniz mikrofonumuzda sizinle küçük bir röportaj yapmak istiyoruz. Edebiyatta merakınız ne zaman başladı?
6: Çocukluğumda. İlkokulda şiir ve hikaye yazardım. Çocuklar arasında iki lakabım vardı. Biri Şair Bey, biri de o zaman da bugün gibi çok zayıf olduğum için Sivrisinek Sultanı.
7: Eserleriyle, derinlere indiği psikolojik incelemeleriyle, karakter analizleriyle okurlarını mest eden Peyami Safa, yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi mezunu bir tıp doktoruydu. Henüz 9 yaşındayken yakalandığı kemik kanseri onun zorlu bir dönemden geçmesine neden oldu. Yine de tıp okuma isteği bu hastalıkla değil, kendini geliştirmek istemesiyle ilgiliydi. İnsan psikolojisi, bilim, anatomi gibi konuları öğrenmek istemiş, bu konudaki ilgisi lise çağındayken başlamıştı. 2 Nisan 1899'da İstanbul'da doğan Peyami Safa, edebiyatla iç içe yaşayan bir ailenin çocuğuydu. Dedesi Ahmet Mithat Efendi, amcası Abdülhak Hamit Tarhan, babası ise şair İsmail Safa'ydı. Edebiyatın bir parçası olmak, Peyami Safa'nın aile geleneğiydi. Babası dönemin padişahı tarafından gönderildiği sürgünde hayatını kaybedince çocuk yaşta zorluklarla mücadele etmesi gerekti. Kemik kanseri oldu. 13 yaşında çalışmaya başladı. Yoksullukla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da okudu. Tıp eğitimi almasına rağmen edebiyata olan ilgisi ve yazarlık kariyerine yönelmesi dolayısıyla aktif olarak doktorluk yapmadı, ancak tıp eğitimi ve sağlık alanındaki bilgisi eserlerinde insan psikolojisini anlamak ve karakterleri detaylı bir şekilde tasvir etmek konusunda ona fayda sağladı. Fransızca öğrendi. Ana dili gibi

0: tartışma dışında aynı cümlede kullanılmadı. Yine aynı şekilde yakın olduğu Necip Fazıl da mahkemelik oldu. Bunun sebebi ise Peyami Safa'nın Necip Fazıl'ın bir eserinin çalıntı olduğunu öne sürmesiydi. Yazarlık kariyerine 43 yıl harcadı. Toplumdaki sorunlar, kişilerin psikolojileri, içsel sorgulamalar kitaplarında sık rastlanan şeylerdi. Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi adında iki dergi çıkardı. Tasvir-i Efkar, ismini şimdi de bildiğimiz ve yayın hayatına devam eden Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman gazetelerinde yazdı. Yaşamını yitirdiğinde Sona Vadis gazetesinin başyazarı konumundaydı. Oğlu Merve askerlik görevindeyken şehit oldu. Bu olay Peyami Safa'yı derinden üzdü. Oğlunun ölümünün ardından çok geçmeden beyin kanaması geçirerek aramızdan ayrıldı. Peyami Safa çok sevdiği oğluna kavuşurken takvimler 15 Haziran 1961'i gösteriyordu.
1: Aramızdan ayrılanlar.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından hazırlanan 2026 yılı çalışma süresi endeksi, kıta genelindeki çalışma hayatına dair çarpıcı detayları ortaya koydu.
4: Avrupa Birliği sınırları ve genişleme coğrafyası incelendiğinde haftalık fiili çalışma sürelerinin Hollanda'daki 31,9 saatle Türkiye'deki 42,4 saat arasında değiştiği görülüyor.
3: Eurostat'a göre Türkiye haftada ortalama 42,4 saatle Avrupa'da çalışma süresinin en yüksek olduğu ülke oldu. Yeni Eurostat verileri Avrupa genelinde çalışma saatleri arasında belirgin farklar olduğunu ortaya koyuyor.
4: Uzmanlar, ülkeler arasındaki farkta sendikaların gücü, yarı zamanlı çalışma oranı ve ekonomik yapının belirleyici olduğunu belirtiyor.
3: Avrupa Birliği aday ülkeleriyle EFTA üyelerinin de dahil edildiği sıralamada Türkiye'yi Bosna Hersek ve Sırbistan izlerken haftalık ortalama çalışma süresinin 40 saate aştığı yalnızca 3 ülke kaydedildi.
4: Avrupa Birliği'nin İstatistik Kurumu son verilerine göre ABD insanlar haftada ortalama 35,9 saat çalışıyor. Bu veri 20 ile 64 yaş aralığındaki tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların ana işlerinde geçirdikleri süreyi kapsıyor.
3: Veriler ayrıca ülkeler arasında önemli farklar olduğunu gösteriyor ve bazı Avrupalıların neden diğerlerinden çok daha uzun saatler çalıştığı sorusunu gündeme getiriyor.
4: Avrupa Birliği içinde fiili haftalık çalışma süresi Hollanda'da 31,9 saatten Yunanistan'da 39,6 saate kadar değişiyor. Avrupa Birliği aday ülkeleri ve EFTA üyeleri de dahil edildiğinde bu rakam Türkiye'de 42,4 saate yükseliyor. Türkiye'yi iki diğer aday ülke yakından izliyor. Bosna Hersek 40,9 saat, Sırbistan ise 40,6 saat.
3: Haftalık ortalama çalışma süresinin 40 saate aştığı ülkeler yalnızca bunlar. Bu da 5 günlük bir çalışma haftasında günde 8 saatten fazla çalışmaya denk geliyor.
4: Yunanistan 39,6 saat, Kuzey Makedonya 39,5 saat ve Bulgaristan 38,7 saatle sonraki sıralarda yer alıyor. En uzun çalışma saatlerine sahip ülkeler sıralamasında Balkan ülkeleri öne çıkıyor. Yunanistan ve Türkiye'de çoğu zaman daha geniş Balkan bölgesinin parçası olarak değerlendiriliyor.
3: Hollanda haftada yalnızca 31,9 saatlik ortalama çalışma süresiyle Avrupa'da çalışma haftasının en kısa olduğu ülke olarak öne çıkıyor.
4: Yarı zamanlı çalışanlar Hollanda'daki toplam istihdamın neredeyse %43'ünü oluşturuyor. Bu oran diğer tüm AB üyesi ülkelerden belirgin şekilde daha yüksek. Ülke ayrıca Avrupa Birliği içinde toplu sözleşmelerle belirlenen ortalama çalışma haftasının en kısa olduğu ülkelerden biri.
3: Almanya, Norveç ve Danimarka 33,9 saatle Hollanda'yı izliyor. Bu da Hollanda'daki çalışanların kendilerine en yakın ülkelerdeki çalışanlardan haftada yaklaşık 2 saat daha az çalıştığı anlamına geliyor.
4: Ortalama çalışma süresi Avusturya'da 34, Belçika'da 34,3 ve Finlandiya'da 34,7 saatle haftada 35 saatin altında kalıyor. Bu 7 ülkede ortalama iş günü 5 günlük çalışma haftası üzerinden günde 7 saatin altına denk geliyor.
3: Avrupa Birliği'nin en büyük 4 ekonomisi arasında en kısa çalışma haftası 33,9 saat.

0: saatle Almanya'da kaydediliyor. Almanya'daki çalışanlar Fransa'dakileri kıyasla haftada 1,7 saat daha az çalışıyor. Fransa'da haftalık çalışma süresi 35,6 saat.
1: Dört büyük Avrupa Birliği ekonomisi arasında en uzun çalışma haftası 36,3 saatle İspanya'da görülüyor. İtalya'da 36,1 saatle AB ortalaması olan 35,9 saatin üzerinde yer alıyor. Almanya'da bu iki ülke arasındaki fark haftada 2 saati aşıyor.
0: Almanya'da daha kısa çalışma saatleri kısmen sendikaların gücünü ve toplu pazarlığın olumlu etkisini yansıtıyor.
1: Diğer ülkelerde ortalama haftalık çalışma süresi Polonya'da 38,7, Romanya'da 38,2, Çekya'da 37,5, Macaristan'da 37,4, İsviçre'de 35,9, İsveç'te 35,4 ve İrlanda'da 35,1 saat olarak kaydediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ise 36,1 saatlik ortalama çalışma haftasıyla küresel olarak orta sıralarda yer alıyor. Bu Avrupa'nın çoğundan daha fazla ancak bazı Asya ve Afrika ülkelerinden daha az. Bununla birlikte Amerika kıtasındaki genel iş gücü oldukça bölünmüş durumda.
1: Bazı ülkelerin diğerlerinden daha uzun saatler çalışmasının tek bir nedeni yok ancak bazı kalıplar ortaya çıkıyor. Daha uzun ortalama çalışma haftası saatleri genellikle kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın düşük olmasıyla ilişkili. Gelişmekte olan birçok ülkede işçiler temel yaşam maliyetlerini karşılamak için daha uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor.
0: Buna karşılık daha kısa çalışma haftası ortalamaları genellikle işçi haklarının ve ekonomilerin daha güçlü olduğu ve iş yaşam dengesine kültürel olarak önem verilen ülkelerde görülüyor.
1: Ortalama çalışma saatlerinin küresel görünümü sadece zaman değil, değerler açısından da derin bir ayrım ortaya koyuyor. Düşük gelirli ekonomilerde uzun saatler genellikle tercihten çok zorunluluğu yansıtıyor. Buna karşılık özellikle Avrupa'daki zengin ülkeler daha kısa çalışma haftalarının yüksek verimlilik ve daha sağlıklı yaşam tarzlarıyla bir arada olabileceğini gösteriyor.
0: Eurostat tarafından yayımlanan güncel çalışma süresi raporuna göre Türkiye Avrupa genelinde en uzun haftalık mesaiye sahip ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye'deki ortalama mesai süresi haftalık 42,4 saat olarak belirlendi.
1: Avrupa ortalama çalışma saatlerinde sınırlamada lider konumunu koruyor. Danimarka'da ortalama 28,8 saat, Almanya'da 29,6 saat ve raporun en alt sırasında 31,9 saatlik ortalamayla Hollanda bulunuyor.
0: Bu veriyle birlikte Türkiye ile Hollanda arasındaki haftalık mesai farkı 10,5 saate ulaşıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Bu sistemde disiplinli ve kararlı olmak şart. Konumsal oyun futbolda doğru yerde olmanın her şeyden önemli olduğu bir anlayıştır. Temeli sahayı geometrik olarak bölmeye ve her oyuncunun o anki topun rakibin ve takım arkadaşlarının pozisyonuna göre doğru yerde durmasına dayanır. Bu sistemin mantığı şudur. Eğer oyuncular sahada doğru konumlanmışsa oyun kendiliğinden akar. Paslar isabetli olur, alanlar açılır, rakip bozulur ve oyun kontrol altına alınır. Bu felsefenin çağdaş anlamda en büyük uygulayıcısı hiç kuşkusuz Pep Guardiola'dır. Barcelona'da tiki-taka ile başlamış gibi görünse de Guardiola'nın asıl sihri tiki-takayı konumsal prensiplere göre yeniden şekillendirmesiyle ortaya çıktı. Bugün onun Manchester City'si, Bayern Münih dönemi ve hatta Arteta'nın Arsenal'ı, Xavi'nin Barça'sı hep bu yapının izlerini taşıyor. Peki bu sistem sahada nasıl işliyor? Öncelikle saha genellikle 5 dikey ve 4 yatay bölgeye ayrılıyor. Yani sahada hayali bir 20 karelik ızgara olduğunu düşünün. Her oyuncunun bu bölgelerden birine yerleşmesi gerekiyor ama önemli olan şu. Aynı dikey çizgide 2 oyuncu olmamalı. Çünkü bu durum pas açısını ve opsiyonunu öldürür. Oyuncular mümkün olduğunca farklı koridorlara yayılır. Böylece pas kanalları oluşur, rakip savunmanın dengesini bozacak geçiş yolları açılır. Konumsal oyunun en temel ilkelerinden biri şudur. Top rakipten daha hızlı hareket etmelidir. Yani topu ayağında çok tutmadan doğru oyuncuya doğru açıda aktarmak gerekir. Bu da sadece bireysel teknik değil, takım olarak konum bilgisi ve taktik farkındalık da mümkün olur. Konumsal oyuncuların en büyük silahı topun olduğu bölgeye yaklaşmak değil, uzak durmaktır. Çünkü topa yakın her oyuncu oraya gitmek ister ama bu sistemde önemli olan topun ulaşabileceği alanı tahmin etmek ve orada hazır bulunmaktır. Bu sürekli topsuz koşular sahada görünmeden var olma sanatı ve doğru zamanda doğru yerdedir. Bu oyunda bekler bazen içeri kat eder, orta sahaya dönüşür. Kanatlar çizgide kalırken merkez orta saha üçgeni sürekli şekil değiştirir. Örneğin Guardiola bazen sağ beki içeri alır ve orta sahaya box yapar, böylece rakibin merkez baskısını kırar veya ters kanada uzun bir pasla oyunu açar. Bu sistem top rakipteyken bile aktiftir. Konumsal yerleşim topun kaybedildiği anda uygulanacak gegenpress için de temel sağlar. Oyuncular zaten rakibe yakın olduğu için topu tekrar kazanmak hızlı olur. Peki bu sistemin artıları neler? 4 madde ile sıralayalım. 1. Oyun tamamen kontrol altında olur. 2. Her oyuncu ne yapacağını bilir, kaos azalır, organizasyon artar. 3. Top rakipten daha hızlı dolaşır, bu da presi kırar. 4. Boş alanlar daha kolay yaratılır, dribling yerine pasla ilerlenir. Ancak zayıf yönleri de vardır. Bunu da 3 madde ile sıralayabiliriz. 1. Oyuncular çok sabit kalırsa statikleşme olur, bu da yaratıcılığı öldürür. 2. Konumsal oyuncu sistemi yüksek teknik beceri ve oyun görüşü gerektirir. 3. Rakip takım geçiş oyununda hızlıysa bu sistem boş alan bırakabilir. Bu sistemin en başarılı uygulamaları Pep Guardiola'nın takımlarıdır. Özellikle 2010-2011 Barcelona'sı, 2018-2023 arası Manchester City ve 2020'lerde Arsenal bu sistemi sahaya adeta matematiksel bir düzenle yansıttılar. City'de özellikle Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan gibi oyuncular konumsal oyunun temposunu ve yönünü belirleyen akıllı yapı taşlarıdır. Türkiye'de doğrudan uygulayan bir takım olmasa da Abdullah Avcı, Okan Buruk, İsmail Kartal gibi teknik direktörlerin zaman zaman bekleri içeri sokma, merkezde konum alma, üçgen kurma gibi yaklaşımları bu sistemden izler taşır. Sonuç olarak positional play futbolu rastgelelikten çıkarıp geometrik ve akılcı bir düzene sokar. Bu sistemde oyuncular sadece topu takip etmez, alanı da düşürür. Sahadaki her adım bir hesaptır, her pas bir stratejidir. Eğer doğru oyuncularla uygulanırsa maç bir satranç tahtasına döner. Ama oyuncular yeterince disiplinli değilse konum oyunu yerini kararsızlığa bırakır ve bu sistemde kararsızlık kaybettirir. Futbolun ansiklopedisinde bugün konumsal oyunu anlattık. Yepyeni bir programda daha görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Müziğin efsaneleri. ...13 Grammy ödülü, bir trompet gibi kullanabildiği 3 oktav aralığını aşan sesiyle o bir caz efsanesi. Bugün 20. yüzyılın en önemli caz vokalistlerinden biri. Ella Jane Fitzgerald'ın hayata veda ettiği gün.

Fitzgerald geçirdiği tatsız olaylar yüzünden öğrencilik yıllarını güçlükle geçirdi. Bir süre sonra evsiz kalan Ella, Harlem sokaklarında şarkı söylemeye başladı. Birçok ses yarışmasına katılan sanatçının şansı 17 yaşında Apollo Tiyatrosu'nda katıldığı ve birinci olduğu yarışmayla döndü. Burada ünlü caz bataristi Chick Webb'le tanıştı ve grupla beraber turneye çıktı. Love and Kisses ilk kaydı yapılan Etiskut Etiskut'sa tanınmasını sağlayan parçalar oldu. Webb'in ölümünden sonra orkestranın başına geçti.

1941'de solo kariyerine başlayan Fitzgerald, 1950'lerde Norman Granz'ın menajerliğiyle herkes tarafından tanınmaya başladı. Swing döneminin sona ermesi ve turnelere çıkan büyük orkestraların kapanışıyla birlikte Fitzgerald ortaya çıkan bebop akımından etkilenerek vokal tarzını değiştirdi. Aynı dönemde scat, yani kelimelerin olmadığı anlamsız hecelerle improvizyon tekniğini geliştirdi.

Fitzgerald'ın hayatında önemli mihenk taşlarından biri de Marilyn Monroe'du. Monroe, Fitzgerald'ın çok daha tanınır bir hale gelmesini sağladı. Elle'ye karşı büyük hayranlık besleyen Monroe, Los Angeles'ın o zamanlar en meşhur kulübü olan Mocambo'da sahne almak isteyen Elle için kulübün sahibiyle bir anlaşma yaptı. Eğer Elle'yi sahneye çıkarırsa her gece ön sırada oturacaktı ve başka ünlü arkadaşlarını da yanına getirecekti. Her gece ön koltukta yerini alan Monroe, Frank Sinatra, Judy Garland gibi arkadaşlarını da yanında getirdi. 1956'dan 1964'e kadar 19 ciltlik bir dizi şarkı kitabı yayınlayan Fitzgerald, bu albümlerde Richard Rodgers, Cole Porter, George Gershwin, Duke Ellington, Jerome Kern, Irving Berlin ve Johnny Mercer gibi sanatçılardan 250'den fazla seçkin şarkıyı yorumladı. Albüm kayıtları devam ederken uluslararası turnelere de çıktı.

Fitzgerald, 57 seneyi aşan kariyerinde ABD başkanları Ronald Reagan tarafından Ulusal Sanat Madalyası ve George Bush tarafından Özgürlük Madalyası olmak üzere iki ayrı ödüle sahip oldu. Uzun kariyeri boyunca ünlü birçok müzisyenle yan yana çalıştı. Trompetçi ve caz vokalisti Louis Armstrong, gitarist Joe Pass ve orkestra şefleri Count Basie ve Duke Ellington bunlardan bazılarıdır. Son kaydını 1989'da yaptı. 1991'de son konserini verdi. Hayatı boyunca diyabetle savaştıktan sonra 1993 senesinde iki bacağı da ampute edildi ve hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmek zorunda kaldı. Diğer sağlık sorunlarından dolayı hastanede geçirdiği günlerden sıkılıp son günlerini oğlu ve torunuyla geçirmek isteyen Fitzgerald, 1996 yılında 79 yaşında Beverly Hills'teki evinde hayata veda etti. 200'den fazla albüme imza atan, albümleri 40 milyondan fazla satan ve 13 Grammy ödülü kazanarak listelerin zirvesine kurulan Fitzgerald yalnızca şarkı söylemek için yaşadı. Müzik varoluşunun odak noktasıydı ve o tüm ihtişamıyla 70 yıl boyunca icra ettiği müziği tanımladı ve şekillendirdi. Caz müzikte mihenk taşı olarak kabul edilen vokali, armonik hayal gücü ve son derece rafine swing duygusuyla hayranlık uyandırdı. Tarihe cazın kraliçesi unvanıyla iz bırakan Fitzgerald, pürüzsüz ve yumuşak sesiyle şüphesiz ruhumuza hitap etmeye devam edecek.

0: Müziğin efsaneleri. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Aramızdan ayrılanlar. Bugün İngiliz edebiyatının en önemli eserlerini Türk literatürüne kazandıran Balzac, Aldous Huxley, William Golding ve Shakespeare gibi ünlü yazarların eserlerini çevirmenin yanı sıra yazdığı Bir Dinozorun Anıları ve Bir Dinozorun Gezileri isimlerindeki iki kitabıyla da okuyucudan büyük ilgi gören Mine Urgan'ın ölüm yıl dönümü. Cumhuriyet tarihini yaşamış, Cumhuriyet aydınlarıyla birlikte olmuş, medeniyetin gerektirdiği her türlü yeniliğe ve değişime ayak uyduracak bir eğitim almış olan yazar, hayatı boyunca çevresini aydınlatmak için uğraş verdi. Mine Urgan, 1 Mayıs 1915 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ndeki öğreniminden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi bölümünü bitirdi. Aynı fakültenin İngiliz Filolojisi bölümünde doktorasını da yapan Urgan, Elizabeth Devri Tiyatrosu'nda Soytarılar isimli çalışmasıyla 1949'da doçent unvanını aldı. 1960 yılında ise profesör olarak öğretim üyeliği görevine devam eden yazar, 1977'de İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldu. Urgan, çevirmen ve yazar olarak vasıfları, geniş bakış açısı, Türkçe ve İngilizceye hakimiyeti, edebiyata kazandırdıklarıyla duayen olarak görüldü. 1986'da kitap raflarındaki yerini alan İngiliz Edebiyatı Tarihi adlı çalışması başta olmak üzere Thomas More, Shakespeare, Virginia Woolf üstüne yaptığı incelemelerle düşünce dünyasında çıtayı yükseltti. Türk Edebiyatı'nı birçok önemli başvuru kitabıyla tanıştıran yazar, özellikle Edebiyatta Ütopya kavramı ve Thomas More adlı çalışmalarıyla hayatı özgürlük ve barış teması çerçevesinde yorumladı ve bu çalışma büyük ses getirdi. Yazarın 1995'te Virginia Woolf, 1997'de D.H. Lawrence incelemesi isimli kitapları da yayımlandı. Ancak Urgan'ın eserlerinin ve Türkiye için öneminin geniş bir okuyucu kitlesi tarafından keşfedilmesi 1998 yılında gerçekleşti. Zira 83 yıllık bir ömrün anı ve tanıklıklarını bir araya getirdiği ve yakın tarihi anlattığı Bir Dinozorun Anıları 60 baskı yaparak çok satan romanlar arasına girdi. Ardından Urgan yeni romanı Bir Dinozorun Gezilerini kaleme aldı ve bu kitapta büyük ilgi gördü. Mine Urgan, 18 Nisan 1999 tarihli milletvekilliği seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 1993 yılında Altın Kitap, 1996 yılında ise Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü'nün sahibi oldu. 5 Haziran 2000'de İstanbul'da 84 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
0: Aramızdan ayrılanlar.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Tarihte bugün.
3: 1954'te kuruluş yıl dönümü. UEFA, Haziran 1954'te Basel'de kuruldu. 55 ülkeyi aynı çatı altında toplayan kuruluş, yıllardır aynı heyecan ve yükselen standartlarıyla seyircilerini ekranlara kilitlemeyi başardı. Değişen takvim yapraklarıyla eş zamanlı hareket etti. Gelişen zamana ayak uydurdu ve dönemin gerekliliklerini de gözeterek farklı formatlara büründü. Kendimizi futbolun atası İngilizler mi, sihirbazı İtalyanlar mı, gol makinesi Almanlar mı şampiyon olacak diye düşünürken bulduğumuz bu büyük organizasyonda amaç Avrupa'da futbolu en iyi oynayan kulübü bulmak. Avrupa diyoruz ama sadece Avrupa'dan değil. Aynı zamanda Türkiye, İsrail, Kazakistan gibi Avrupa dışı ülkelerde organizasyona katılabiliyor. Başlangıçta 25 ülke var olsa da günümüzde bu sayı 2'ye katlanmış durumda. UEFA'nın isim etiketiyle düzenlenen birçok turnuva mevcut. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Konferans Ligi, kıtalar arası kupa bu organizasyonlardan sadece birkaçı. Bu organizasyonlardan en önemli ve en ünlüsü ise UEFA Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazananı Real Madrid'ken 2022-23 sezonunda İstanbul'da şampiyonluk yaşayan Manchester City bu mutluluğu ilk kez tattı. Turnuvanın ilk şampiyonuysa şaşırılmayacak bir şekilde Real Madrid olmuştu. UEFA'nın tüm turnuvalarında da toplam şampiyonluk sayısı söz konusu olduğunda pusulamız İspanya'yı gösteriyor. İkinci sırada da UEFA'nın kurucu ülkelerinden futbolun sihirbazları İtalyanlar bulunuyor. Diğer kurucu ülkelerden Fransa ve Belçika ise bu skorlardan çok uzakta. Türkiye UEFA'ya üye olduğunda tarih 1962 idi. Ülke puanı, yerel liglerdeki takım sıralamaları gibi çeşitli sıralama yöntemiyle takımların hangi turnuvalarda oynayacağına karar veriliyor. UEFA turnuvalarında Türkiye'nin şampiyonlukları ise şöyle. Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nda şampiyon olurken, Kayseri Spor'sa UEFA Intertoto Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. UEFA Intertoto Kupası 2008 yılında son kez düzenlendi ve eski değerini kaybetti. Basel şehrindeki UEFA Birliği binası önce Berne, sonra Paris'e, oradan da İsviçre'nin Nyon kentine taşındı.
2: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: etmek, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız efendim.
4: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
5: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
6: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
7: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
8: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
9: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
10: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarısözen.
11: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
12: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
13: Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
14: Yani forvete benzeyen bir deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gidelim biz.
15: Öyle mi?
14: Hani forveti biz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela. Ne güzel.
16: Gerçekten acımasız bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
14: Milli futbol takımı nasıl oynuyor? Şuna bir şeyini eleştirir misin? Deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
16: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani bir tam günündeydi bugün de oynadı falan deriz ya.
13: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
8: Futbolum sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi, ben Selin Yazıcı.
17: Ben Fethi Yılmaz.
8: Efendim bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
17: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken değil mi bu tarihi araştırırken
8: çok
17: ben bilmiyormuşum hiç. Yani
8: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
17: Tabii ki.
8: Yabancı
17: tabii ki.
8: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
17: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
8: çok.
17: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
8: gideceğiz
17: buna
8: inşallah.
17: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz vaktimiz de dar.
8: O
17: FIFA'nın
8: zaman,
17: tarihiyle istersen.
8: Başlayalım.
17: Biraz
8: o
17: başlayalım.
8: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyorum. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
17: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında yani FIFA anlamında FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğinde 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.

0: yapıyorlar.
1: Burada bir şey soracağım ben.
0: Tabii ki.
1: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
0: Kesinlikle.
1: Ve bu yani, 7 ülke arasında yok.
0: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
1: Evet.
0: Fransız bir gazeteci.
1: Robert Guérin.
0: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
1: Yok.
0: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
1: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
0: tabii
1: aslında.
0: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
1: Olur.
0: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
1: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
0: Evet.
1: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
0: Evet.
1: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
0: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
1: Dinamikler o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
0: Evet.
1: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
0: Tabii ki.
1: Yani.
0: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici.
1: Tabii ki.
0: Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, o zaman bir Dünya Kupası yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
1: Başına gelenler.
0: Çok baş...
1: Şimdi biz bildiğimiz için tabii ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
0: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
1: zenginlikler gerçekten.
0: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
1: Evet.
0: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
1: Olur. Konuş.
0: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
1: tabii.
0: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Yani bizim nasıl? Bizde de mesela tabii öyle işte ki. Stadyumlarımız var.
1: Tabii.
0: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
1: Burada
0: Uruguay evet. kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
1: o
0: lütfen.
1: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez az önce sizin de söylediğiniz gibi olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. De ne diyor? Ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde evet. olsun diyor.
0: Evet.
1: Çok acayip bir şey.
0: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal tabii. anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
1: Futbolcuların birçoğu onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için. Nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor.
0: Evet. Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
1: Yok.
0: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
1: Çok uzak.
0: Çok
1: nasıl
0: uzak.
1: Gideceğiz?
0: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
1: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
0: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet
1: tabii ki.
0: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
1: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
0: Aynı diyecek? Anda iki maç yapılmış
1: aynen,
0: çünkü.
1: Evet.
0: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü no. o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
1: gerçekten
0: bu.
1: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
0: Niye gelemiyor? Sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
0: Gemiyi kaçırıyor
1: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
0: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
1: aynen
0: ülke.
1: Öyle.
0: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
1: Evet.
0: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
1: Ay, o çok acayip bir şey.
0: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
1: Mahalle maçı gibi.
0: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
1: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle bir
0: işte
1: durum
0: Uruguay
1: var.
0: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
1: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
0: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
0: Ya da takım eksik olacak.
1: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
0: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
1: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysa sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
0: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle. Kemikler kırılıyor,
1: tabii.
0: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
1: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
0: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
1: Yok.
0: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
1: şahane.
0: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
1: Tamam.
0: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
1: Tamam.
0: İstersen
1: zaman
0: ilk bilgiyi ben vereyim.
1: Olur,
0: sonra sen gel.
1: Siz başlayın o zaman.
0: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
0: Ama
1: haliyle.
0: Kral da kralmış ha yani ha, bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
1: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
0: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
1: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
0: Maç o anlamda da tehlikeli yani. O anlamda da tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor. Ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya Dünya tarihinin, Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü ya. Bilmiyorduk diyor.
1: Değil mi?
0: Yani peki, tablo böyle.
1: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
0: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
1: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
0: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
1: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
0: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydir. Şimdi o dönem
1: için tabii doğru.
0: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
1: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
0: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün hani profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii, futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
1: doğru,
0: bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
1: İlk Dünya Kupası'na. İlk Dünya Kupası'na. Bu kadar Kupası'na da önemli bir şeye katılamamak.
0: Ve buna çok irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet, Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
1: Evet, bu irade de çok başarılı.
0: Ama ona rağmen olmuyor.
1: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
0: evet,
1: cezayı da sen çekiyorsun.
0: Aynen öyle. Tam
1: aslında
0: öyle.
1: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
0: Tabii zaten
1: olursan,
0: bu bilerek yapılıyor
1: yani,
0: zaten bilerek bayağı
1: yani,
0: bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
1: Vazgeçtim ben, gelmesin bunun.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Acaba
0: yani,
1: mı demiştim
0: hani
1: ama
0: şöyle,
1: yok.
0: Hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın, hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
1: Götürür. Hem de ne götürür.
0: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Şey, bornozla çıkıldığını düşün.
1: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben maçın duşa girmiştim.
0: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
1: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı, hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
0: evet.
1: Kupası halen de. Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
0: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada eleme oynayan da tek takım yani turnuvaya katılmak için eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık ilgi tabii, büyüyor. Tabii bir de şey de var, Avrupa'da olması daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
1: Uruguay küsüyor ya.
0: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor sen onu bir anlat.
1: Öyle de anlatacağım ama dur.
0: Ya mesela Uruguay hani mesele şu, Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım değil mi başvuruya katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor yani hani yani
1: bize gelmediniz de
0: tabii bayağı
1: geldiniz
0: şey yani bize niye geldi bize gelmiyorsunuz oraya halbuki tam bir mahallet oraya niye gittiniz diye ve bu da tarihe geçiyor bu arada değil mi tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
1: küsmesi de bence tarihe
0: geçiyor. Küsüp
1: yani.
0: Gelmedi.
1: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
0: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri denebilir.
1: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
0: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani güç gösterisi haline tam de gösterisi getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur tabii. Üzerine. Ya şimdi burada o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
1: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
0: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
1: öyle.
0: Çalıştık.
1: Az önce aktardınız. Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
0: Çok şükür.
1: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde Avrupa merkezi sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
0: Aynen.
1: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadı sayıyor seni.
0: Evet.
1: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık çok yorulmuşlardır.
0: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet çok doğru.
0: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım. Yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
1: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
0: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındı. Bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Hı hı. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
1: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
0: Hep varmış ama işte.
1: Ama bunun sebebi belli.
0: Bunun sebebi çok net belli. Hı. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
1: Siyasi yapı var.
0: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri.
1: Geçelim
0: mi? Daha geçelim. Eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
0: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
0: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o Morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii final ya. Maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mi? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
0: yani.
1: Ki.
0: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
0: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
0: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi? Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Olimpiyat
0: biraz o Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
0: yıldız şeyine
1: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
0: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
0: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
0: ya
1: para
0: gel
1: koymuş.
0: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
0: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasi tesisinde evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten yadsınamaz yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Yok.
0: Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de
1: kurtarmış gerçekten. Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii yani.
0: Yani hem orada final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
0: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz
1: beraberlik
0: önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğini hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor
1: bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor Allah. Ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
0: aynen
1: hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Maalesef öyle.
1: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var ve hani mesela bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup evet. Falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii,
0: o yüzden
1: tabii.
0: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii otel masraflarını
1: tabii,
0: falan
1: tabii.
0: İtalya'ya şey yapmışlar. Hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla. Çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli. O zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp. Napoli mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var. Armaları
1: yani,
0: falan da var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
0: tabii
1: başarı.
0: Ki. O irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada.
0: Tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına hani hakemlerle değil.
1: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii. Resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan öncekiler evet, hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'e tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası
0: evet,
1: bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı
0: i̇şte
1: ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var.
1: Hı hı.
0: O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı, o zaman Hint Adaları evet, diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
0: 38'de bu kural artık
1: evet,
0: belirlenmiş.
1: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet, rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
0: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet vuruşunu sen anlat.
1: Anlatayım.
0: Ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla
0: şortu neredeyse
1: değil.
0: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet, tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Meydan savaşı da olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır, ben...
0: Brezilya'da aynen Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken çıkamıyor. 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek
1: bu?
0: Bir
1: yani,
0: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin mi? Evet. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi, yine az önce aktardık, İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Ya hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet, bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim. Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç. Aynen. Müebbet hapis cezası. Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor. Tarihe geçiyor.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil tabii mi? Ki. Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
0: 1950'ye
1: bitmedi.
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: kalın,
0: hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.

0: Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini anlatan Ayan şunları söyledi.
3: Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen maden için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı, yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar, birinin arkasında çalınmış topraklar var. Birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında, bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de, Kura Çağı'nda ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi. Yani İran'ın en önemli kaynağı üzerinde İran halkının söz sahibi olmasını istedi. Sonra CIA ve İngiliz istihbaratı devreye girdi, Musaddık devrildi, Şah güç

0: söylendi. Peki İran'ın başına ne geldi? Kısa vadede Batı petrol çıkarlarını korudu ama İran'da demokratik siyaset ağır yara aldı. Şah'ın otoriter rejimi güçlendi, muhalefet bastırıldı, güvenlik devleti büyüdü, toplumun hafızasına şu cümle kazındı. Biz sandıkta karar versek bile dışarıdan gelen güç o kararı çöpe atabilir. 1979 İran devrimine giden yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı. Mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni-Şii-Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı. Milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika diktatörü devirdim dedi. Iraklıların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi. Diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzantıları hala oynanıyor. Panama. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ile Pasifik arasında kapı demek. Amerika için de bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliğin sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu, bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldığı ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi. Lumumba fazla bağımsız görüldü, fazla kontrol edilemez görüldü. CIA'nin Lumumba'yı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonları belgelerde yer aldı. Lumumba öldürüldü, sonra Mobutu düzeni geldi. Peki Kongo'nun başına ne geldi? Gelin ona bakalım. Dünyanın en zengin kaynak ülkelerinden biri, dünyanın en acılı ülkelerinden birine dönüştü. bakır, kobalt, elmas, uranyum, altın, ne ararsanız var. Ama halk yoksul, devlet yağmalandı. Mobutu yılları kleptokrasiye, yani hırsızlık rejimine dönüştü. Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü. Sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu. Kaynak zenginliği bağımsız bir devlet kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı. Çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın anti-komünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. João Goulart. O João Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu. Darbecilere destek hazırlıkları yapıldı. Sonuçta Brezilya'da askeri rejim başladı. Brezilya'nın başına ne geldi? 20 yılı aşkın askeri yönetim. Sansür, işkence, sendikaların ezilmesi, kapatılması, solun bastırılması, üniversitelerin, gazetecilerin, aydınların baskı altına alınması. Demokrasi askıya alındı. Ülke ekonomik büyüme söylemleriyle süslenen o bir baskı döneminden geçti. Ama büyüme varsa bile özgürlük yoktu. Kalkınma denen şey insanların elektrik kablolarıyla işkence gördüğü odaların üstünü örtemedi. Örtemez de zaten. Arjantin, Uruguay, Paraguay aynı karanlık Latin Amerika tablosunun parçaları. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhaliflerin sınır ötesi takip etti, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette. Ama bu rejimler kendilerini Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izinlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Stroessner diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları, etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil, askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller... Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın, Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığına dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı ama Soğuk Savaş aklı apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı, Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar. gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim, evet, Amerika işte böylesi bir durumda. Bu kupaya katılan 48 ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatacağım.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün, geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini söyleyen Ayan, sahada herkes eşit görünse de tarih sahasında eşitlik yok dedi. Ayan, bugün Dünya Kupası'nda yer alan birçok ülkede halen Amerikan askeri varlığının bulunduğuna dikkat çekerek futbolun arka planında karmaşık bir siyasi ve tarihi tablo bulunduğunu ifade etti. ABD'nin turnuvaya gelen bazı futbolcu, taraftar ve hakemlere yönelik uygulamalarını da eleştiren Ayan, organizasyonun saha dışındaki tartışmalarla gündeme geldiğini belirtti. Ayan'a göre Dünya Kupası bu yıl yalnızca sporun değil, uluslararası ilişkilerinde aynası konumunda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç Skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.

1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Leaves parçasını seslendirdi.

Turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Live It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wigel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wigel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wigel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint-Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona'da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8,

98 Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin. Tamam.
0: Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten aslında katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz
0: Brezilya'ya
1: Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 yeniyor çünkü. Sadece Batı Almanya'yı da değil yani İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliği

0: konuşmuyoruz.
1: Biz ona takmıştık, evet.
0: Daha oraya gelemedik biz.
1: Daha onu başaramadık. Daha,
0: ve daha da var ona bu arada.
1: Var, var.
0: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3, yani hı-hı, finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın bari.
1: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
0: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38 olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada, hı-hı, Macaristan'ın. Yani evet, o döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
1: evet, Puşkas
0: Macaristan.
1: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem, turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var, biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
0: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı, hı-hı, daha önce söyledik. 8-3, evet, yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. Hı-hı. 4-2.
1: Evet.
0: Uruguay'ı yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyonu da olan ve kazanan.
1: Belki
0: Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
1: hani belki biraz önce dedik ya, hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi, evet, diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
0: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
1: Bir de.
0: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten, hani bazen şey olur ya, yani hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
1: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
0: Evet.
1: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
0: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
1: Yani.
0: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
1: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
0: Geçelim mi?
1: Vallahi fena şeyler var bu.
0: Ekstra bilgiler.
1: Yok, ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum. Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2. Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern Savaşı, Bern Muharebesi.
0: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle, hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken, hani dinleyiciler şunu, yani kol kırılma, bacak kırılma,
1: tabii,
0: burun kırılma.
1: Tabii tabii, bayağı hastanelik hepsi.
0: Ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
1: Öyle
0: bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
1: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu da? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik ama
0: gitmedik.
1: Gidemedik.
0: Biz gitmiyoruz ya,
1: i̇şte
0: tercih
1: gidemedik
0: bize.
1: Ama paramız yok.
0: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
1: Ha yok, gidemedik.
0: Hani. Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
1: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada
0: tabii
1: da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim, Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
0: Evet.
1: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
0: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor. Çok değil acayip. Mi? Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026 evet. olacak şimdi. Yani aralarda hani 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli evet. sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
1: Gerçekten ben bu araç...
0: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani var. Az buz bir şey değil ama...
1: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
0: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan... Geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
1: Tabii.
0: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0 yani.
1: 7'de kimleri atacağız zaten.
0: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda evet. olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark evet. ettiysen. Brezilya evet. böyle hani... Önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak falan. Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
1: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
0: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
1: Az önce bahsettiğimiz.
0: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan-Brezilya maçı.
1: Böl maç muharebesi.
0: Içinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir... olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
1: Ve bakın Vidal'ı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde Vidal'ı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
0: Evet.
1: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
0: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
1: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir, yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
0: Evet, bakıldığında...
1: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisini şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp...
1: Gol atan da vardı, gol atan o da doğru da vardı. Söylüyorsun.
0: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık...
1: Aynen.
0: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönük baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
1: Evet.
0: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar, evet, anlatımı daha keyifli geliyor.
1: Kesinlikle.
0: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle, futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Hı-hı. Yani bugün de öyle olduğu, hı-hı, söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
1: Tabii.
0: Mesela sürekli oynatıyorlar, işte berabere kalıyorlar, playoff şey oynatıyorlar, uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
1: Tamam,
0: uzatma niye oynattın be adam? Ya, bu adamlardan ne istiyorsun yani, o zaman? Yani hani, yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden, hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun, ama futbolcu, hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi. Evet. Çünkü gerçekten
1: dinlesinler.
0: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle, milyon milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında.
1: Doğru,
0: gerçekten cefa çektiler.
1: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
0: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor.
1: Hmm.
0: Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar,
1: evet,
0: yağmur
1: evet,
0: yağdığında.
1: Evet, onu ben biliyorum.
0: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
1: Benim havalar diyor.
0: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
1: Evet.
0: Macaristan 3-2 kaybediyor.
1: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
0: 58.
1: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken, benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
0: Evet.
1: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
0: Evet.
1: 17 yaşında.
0: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
1: Bir de öyle diyor. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
0: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım. Sen
1: ben
0: gene
1: popülerlerdenim.
0: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
1: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
0: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
1: ikisi
0: söyleyeyim.
1: Bir arada yani. Güzel oluyorlar yani.
0: Evet.
1: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
0: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
1: Evet.
0: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Hı hı. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Hı hı. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
1: Evet.
0: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte da. Tabii ki o dönemde de.
1: Yine siyaset girmiş işin içine.
0: İsrail yani. Yine İsrail.
1: Yine İsrail ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
0: Yok.
1: Yani
0: ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani ya. Hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış. Hı hı. Ve elenmiş. Bugün baksana yani
1: şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim yani.
0: Tabii ki
1: yani.
0: Canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler. Yani.
1: Aynen öyle bir durum.
0: Böyle
1: var.
0: Bir tablo.
1: Şimdi 58'in çok heyecanlandırması sebeplerinden bir gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garinçadan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Heh. Fransa'da Fontaine var. Fontaine gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
0: 6
1: bugün.
0: Maçta.
1: Bu rekor hala kırılmış değil.
0: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı. Hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu, hı hı. Evet. Dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar
1: hala
0: kırılamıyor yani.
1: Ama onda bir de şu da var. Mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
0: İyi de o dönemin futbolu da
1: kıran kırana o başta.
0: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
1: Tabii her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte geçen anlattık onu da yani.
0: Ölen de oldu
1: bu,
0: öldürülen de oldu.
1: Ölü bulundu diyelim ona biz.
0: Yani.
1: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
0: Evet.
1: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
0: Çok hani
1: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
0: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet Brezilya hani futbolun akrobasisi, hı hı. anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında, en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa, ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
1: Evet doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsettim.
0: Evet.
1: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
0: 13
1: şey.
0: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
1: Doğru 6-3'lük maç var değil mi?
0: 4 tane Batı Almanya'ya yapmış.
1: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
0: Kendi hafızada de, kalmıştır tabii ki.
1: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
0: Evet.
1: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
0: Yani o ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
1: Para.
0: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
1: Evet.
0: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
1: Evet.
0: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
1: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor kağıdı, yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçe'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
0: Hala futbolun kralı
1: kaldı.
0: Kralları
1: doğru
0: denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. Sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
1: Nasıl ağlamasın? Daha,
0: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
1: duruyor.
0: Herkesin hafızasında da
1: evet
0: duruyor.
1: Doğru.
0: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
1: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor, para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
0: ben
1: bile yok.
0: Ben sana bir şey söylemişim. Sen böyle anlatıyorsun.
1: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında kramponu
0: evet,
1: olacak.
0: Evet, ödünç alıyorsun.
1: Değil.
0: Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
1: Evet.
0: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
1: Paramı almazsam
0: istemeyin.
1: İdmana çıkmam.
0: İdma aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur.
1: Bence
0: hiç olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
1: Evet.
0: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
1: Evet, uğursuz geliyor.
0: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
1: Kendime yakın
0: onları
1: hissettim.
0: Onları öyle hissettim.
1: Hurafe. Ben tam de olsam aynen ben de bunu söylerdim yani.
0: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
1: Evet.
0: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
1: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yashin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yashin.
0: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanıldığı, kullanılmaya başladığı isim.
1: Evet.
0: oraları anlatıyoruz efendim ya, ta oralardayız daha, yani.
1: Futbolun beşiği.
0: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor. İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
0: Valdiva merkezli 9.5 büyük, 9.5 büyüklüğünde bir deprem.
1: Evet.
0: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9 büyük, 9.5
1: hem de
0: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani 7'leri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
1: Yani 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
0: En kanlı.
1: En
0: hatta
1: karanlık şiddeti. Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
0: Şili-İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebep oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
1: Evet.
0: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de, hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
1: Evet,
0: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
1: Evet, bu yaşananlar. Ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor, çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik, yaşınlı Sovyetler Birliği'ni yenmek de, onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii, yaşın varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
0: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyon. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
1: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama yerine burada kasti geliyor? Bir şeyler
0: yerine
1: var.
0: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
1: Yerine
0: geliyor.
1: Sizin mazlumların mazlumların öncüsü.
0: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki de, hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakılıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de, galibiyette değil galibiyetlerde de
1: büyük
0: çok
1: rol
0: büyük
1: oynuyor.
0: Rol oynuyor, çok etkili.
1: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garicha hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
0: Evet.
1: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane, harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garicha hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garicha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
0: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garicha kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
1: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa, en iyi oyuncuları sakat. Aa, şahane, çok seviniyoruz.
0: Değil mi?
1: Çok seviniyoruz yani. Aa, en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
0: yani,
1: istemiyorlar.
0: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
1: Evet.
0: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
1: bir de.
0: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya. Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
1: evet,
0: keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
1: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı, Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
0: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
1: Evet, onlar
0: FIFA
1: da.
0: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
1: Peki.
0: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
1: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi? Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
0: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
1: Güzel
0: bugün
1: bir
0: de,
1: şey o.
0: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere-Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Graves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Graves'ın formasına şişiyor.
1: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçiğin başına gelen de bu.
0: İşte Garicia bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
1: Yani köpek kaderini değiştirmiş ya. Yani köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel
0: bir şekilde şey evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Hani evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
0: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
1: Söyleyelim.
0: Bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Program açılışında bir şarkıyla
1: şu anda da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
0: Bir ara tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock Dem Mundial.
1: Evet, az önce de dinledik.
0: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle, yani futbol yönüyle, işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
1: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
0: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz, çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
1: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
0: yani,
1: bir
0: şu anda olmasına imkan var mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
0: Evet.
1: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
0: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika, Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
1: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki, ve bu turnuvada efendim, şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. Olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya, hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi?
0: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
1: Yani tamamen.
0: Ne olmuştu peki?
1: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
0: Evet.
1: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
0: Aynen.
1: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
0: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir. Yani meraklıları için.
1: Evet, meraklıları için.
0: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle. Mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
1: Evet canım.
0: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Yani. Aynen öyle. Çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
1: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor. Yani çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
0: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
1: Haydi hızlanalım.
0: Dakikamız kısalıyor.
1: Nasıl geçelim?
0: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor.
1: Evet.
0: Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
1: geçti
0: değil mi diye,
1: geçti mi
0: geçmedi mi diye
1: evet,
0: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
1: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
0: Tabii
1: o zaman.
0: Ki.
1: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
0: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
1: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
0: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
1: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
0: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
1: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
0: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk. Kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
1: En sonunda birileri düşünmüş.
0: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
1: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
0: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
1: Evet.
0: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
1: sözü geçmiyor aslında.
0: Senin işin o. Yapacaksın.
1: Evet. Onun sözü
0: öğlen
1: geçmiyor.
0: Öğlen sıcağın. Evet.
1: Ben.
0: Şimdi ama...
1: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Hani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel, hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
0: Evet, kural anlamında da, birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
1: özellikle
0: bilgi yoksa...
1: Özellikle ben bir notu aktarmak
0: tabii ki,
1: istiyorum.
0: Ondan sonra ekstra bilgi yapacağım.
1: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
0: Öğretmen asker, o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
1: Aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
0: Geçelim ekstra bilgilere.
1: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
0: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem
1: seni uyarıyorum
0: anlatıyor.
1: Diyor.
0: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
1: evet.
0: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde, değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Aynen öyle. Ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
0: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Hı hı. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
1: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
0: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
1: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
0: Tabii ki.
1: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Yazam, goals.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide dört takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'i

0: İkinci yarınınsa Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-17 Haziran tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ziyaret kapsamında Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Ziyaret Türkiye ile Rusya arasındaki yoğun diplomatik temasların son halkası olacak. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine başladığı Haziran 2023'ten bu yana Rusya en sık temas ettiği ülkeler arasında yer aldı. Fidan, bakanlığı döneminde Rusya'ya en az 4 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Eylül 2023'te Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine eşlik eden Fidan, Haziran 2024'te de Novgorod'daki BRICS toplantılarına katıldı. Mayıs 2025'te Moskova'da Putin ve Lavrov'la görüşen Fidan, şimdi de 15-17 Haziran 2026 tarihlerinde yeniden Rusya'ya gidiyor. Türkiye'deki temas trafiği ise daha da yoğun oldu. Sergey Lavrov başta olmak üzere Rus yetkililer son 3 yılda Ankara, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen çok sayıda uluslararası toplantı ve ikili görüşmede Fidan'la bir araya geldi. Özellikle Antalya Diplomasi Forumu, Ukrayna müzakereleri ve bölgesel güvenlik toplantıları Türk-Rus diplomasi trafiğinin önemli durakları haline geldi. Fidan'ın Rus muhataplarıyla en yoğun görüştüğü dönem 2024 ve 2025 yılları oldu. Bu dönemde Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekat, Karadeniz güvenliği, Suriye'deki yeni süreç ve enerji işbirliği nedeniyle temaslar belirgin şekilde arttı. Peki görüşmelerde hangi başlıklar öne çıktı? Listenin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı yer aldı. Türkiye, harekatın başlamasından bu yana Moskova ve Kiev arasında diyalog kanallarını açık tutan az sayıda ülkeden biri oldu. Hakan Fidan, gerek ateşkes girişimleri, gerekse olası barış görüşmeleri konusunda Rus tarafıyla düzenli temas yürüttü. Türkiye, son dönemde yeni Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da sık sık vurguladı. İkinci önemli başlıksa Suriye oldu. Şam yönetimiyle yeni dönemin şekillenmesi, terörle mücadele, sınır güvenliği ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler Fidan-Lavrov görüşmelerinin değişmeyen gündem maddeleri arasında yer aldı. Moskova, Ankara'nın Suriye politikasında temas halinde olduğu başlıca aktörlerden biri olmayı sürdürdü. Enerji İşbirliği de görüşmelerin en kritik alanlarından biri oldu. Türk Akım ve Mavi Akım hatlarının güvenliği, doğalgaz ticareti, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri Türk-Rus temaslarında düzenli olarak ele alındı. Bunun yanında Karadeniz güvenliği, tahıl koridorları girişimleri, ticaret hacminin artırılması, turizm savunma sanayi ve çok kutuplu uluslararası sistem tartışmaları da görüşmelerde sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Peki Hakan Fidan döneminde Türk-Rus ilişkileri nasıl ilerledi? Uzmanlar ilişkilerin kontrollü işbirliği modelinin devamı niteliğinde olduğunu değerlendiriyor. Ankara, Moskova ile enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında yakın diyaloğunu korudu. Bu süreçte Türkiye, Batı ile Rusya arasında iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olarak öne çıktı. 15-17 Haziran'daki Moskova ziyareti de bu diplomasi trafiğinin yeni bir aşaması olarak görülüyor. Görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekat, Suriye'deki son gelişmeler, enerji işbirliği ve ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Fidan'ın Lavrov dışında Rus yetkililerle de temaslarda bulunacağı bildiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-17 Haziran'da Moskova'da kritik temaslarda bulunacak. Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde yoğunlaşan Türk-Rus diplomasi trafiğinde Ukrayna, Suriye, enerji ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıkarken yeni ziyaretin ikili ilişkilerdeki son durumu ortaya koyması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
4: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerinde faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schiavo'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya, ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa, sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. 2025 yılı ulusal eğitim istatistikleri Türkiye'nin eğitim haritasındaki dikkat çekici değişimi ortaya koydu. Verilere göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. Son yıllarda eğitim süresini en hızlı artıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Eğitim süresinin en yüksek olduğu il bu yılda değişmedi. Başkent Ankara 10,9 yıllık ortalama eğitim süresiyle Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Ankara'yı 10,3 yılla İstanbul, 10,2 yılla Eskişehir, 10,1 yılla Kocaeli takip etti. Yalova ve İzmir ise 10'ar yıllık ortalama eğitim süresiyle üst sıralarda yer aldı. Bu veriler büyük şehirlerle sanayi, hizmet ve üniversite merkezlerinin eğitim göstergelerinde öne çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin eğitim haritasının diğer ucunda ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il 7,6 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Ağrı'yı 7,8 yılla Şanlıurfa izlerken Muş'ta ortalama eğitim süresi 8,2 yıl, Kastamonu ve Van'da ise 8,3 yıl olarak hesaplandı. Ankara ile Ağrı arasındaki eğitim süresi farkının 3 yılı aşması bölgesel eşitsizliklerin hala devam ettiğini ortaya koydu. TÜİK verileri özellikle son 10 yılda eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. 2016 ve 2025 yılları arasındaki dönemde eğitim süresini en fazla arttıran il %48,5'luk artışla Şırnak oldu. Şırnak %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve %33,1 ile Van takip etti. Uzmanlara göre bu tablo son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde okullaşma oranlarının yükselmesi, kız çocuklarının eğitime katılımındaki artış ve yüksek öğretime erişim imkanlarının genişlemesiyle ilişkilendiriliyor. Eğitim süresindeki artışın en sınırlı kaldığı iller ise Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul oldu. Ancak uzmanlar bunun olumsuz bir tablo anlamına gelmediğini belirtiyor. Çünkü bu iller zaten eğitim süresinin en yüksek olduğu şehirler arasında yer alıyor ve belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artış hızının yavaşlaması doğal kabul ediliyor. Raporda cinsiyet bazlı eğitim göstergeleri de dikkat çekti. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak hesaplanırken kadınlarda bu süre 8,9 yıl oldu. Son yıllarda kadınların eğitim seviyesinde önemli yükseliş yaşansa da kadınlarla erkekler arasındaki eğitim farkının tamamen kapanmadığı görüldü. Yükseköğretim verileri ise kadınlar açısından dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. 25 ila 34 yaş arasındaki nüfusta yükseköğretim mezunu oranı %45,6'ya yükselirken aynı yaş grubunda kadınların üniversite mezunu olma oranı %50,3'e ulaştı. Erkeklerde ise bu oran %41 olarak ölçüldü. Böylece genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım oranı erkekleri geride bıraktı. TÜİK'in açıkladığı veriler Türkiye'de eğitim seviyesinin genel olarak yükselmeye devam ettiğini ortaya koyarken bölgesel farklılıkların ve cinsiyetler arasındaki eğitim farklarının ise eğitim politikalarının önündeki önemli başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. TÜİK 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükselirken son 10 yılda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri oluşturdu. Genç nüfusta kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı ise %50'yi aşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
5: Yatağım,

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İran'da futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
0: Lüks ve moda kavramları yıllar içinde sürekli değişiyor. Bir dönem lüks denildiğinde akla gösterişli logolar, dikkat çekici monogramlar ve sosyal medyada kolayca fark edilen ürünler geliyordu. Ancak bugün moda dünyası daha sessiz, daha yavaş ve daha dokunsal bir anlayışa yöneliyor. El işçiliği ve zanaatkarlık sektörün en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Moda dünyası uzun bir aradan sonra yeniden insan emeğine odaklanıyor. Bu yönelimin arkasında yalnızca estetik kaygılar bulunmuyor. Yapay zekanın saniyeler içinde görseller üretebildiği, kampanyalar hazırlayabildiği ve içerik oluşturabildiği bir dönemde insan eliyle ortaya çıkan işler daha değerli hale geliyor. Artık önemli olan yalnızca bir ürüne sahip olmak değil, o ürünün nasıl üretildiğini bilmek. Bir çantanın dikişlerinde ustalığı görmek, bir ceketin kalıbında terziliğin izlerini hissetmek ya da derideki küçük bir kusurun insan emeğini yansıtması lüksün yeni tanımını oluşturuyor. Büyük moda markalarının iletişim stratejilerinde ise artık ürün kadar üretim süreci de öne çıkıyor. Atölyelerde çalışan ustalar, nakış işlemleri, deri kesimleri ve sanatkarların hikayeleri markaların anlatısının merkezine yerleşiyor. Bu değişim son yıllarda sıkça duyulan sessiz lüks anlayışında da kendini gösteriyor. Ancak bu yaklaşım çoğu zaman yanlış yorumlanıyor. Sessiz lüks yalnızca sade renklerden ve logosuz ürünlerden ibaret değil. Bu anlayışın temelinde kaliteli işçilik, ustalık ve görünmeyen bilgi yer alıyor. El işçiliğine olan ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri de dijitalleşmenin hız kazanması. Dijital dünyada her şey daha hızlı ve kusursuz hale gelirken insanlar insan dokunuşunu daha fazla arıyor. Bu nedenle sosyal medyada da artık yalnızca son ürün değil, üretim süreci ilgi görüyor. Nakış videoları, deri işçiliği, dokuma teknikleri ve el yapımı üretimler milyonlarca kez izleniyor. El işçiliği ve zanaatkarlığa yönelik bu ilgi beraberinde yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Crowdwashing. Bazı markaların zanaatkarlığa gerçek anlamda yatırım yapmak yerine el işçiliği ve geleneksel üretim estetiğini kullanarak benzer bir algıyı pazarlama aracına dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu nedenle nostaljik atölye görüntüleri, handmade vurguları ve zanaatkar hikayeleri markaların iletişiminde daha fazla yer buluyor. Bu durum gerçek zanaatle zanaat görüntüsü arasındaki farkın daha belirgin hale gelmesine yol açıyor. Türkiye ise bu dönüşümde önemli bir potansiyele sahip. Kutnu dokumaları, tel kırma, oya, deri işçiliği, bakır ustalığı, halı ve kilim kültürü gibi birçok geleneksel üretim tekniği güçlü bir zanaat mirası sunuyor. Uzun yıllar boyunca geri planda kalan bu değerler moda dünyasının insan emeğine, yerel üretime ve kültürel mirasa yeniden yönelmesiyle birlikte tekrar önem kazanıyor. Genç tasarımcıların zanaatkarlarla işbirliği yapması ve geleneksel tekniklerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması Türkiye için de yeni fırsatlar yaratıyor. Görünen o ki craft yani zanaatkarlık yalnızca geçmişin bir değeri değil, moda dünyasında geleceğin lüks anlayışını şekillendiren en güçlü unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Gösterişli logoların yerini el işçiliği ve zanaatkarlığın aldığı moda dünyasında insan emeği yeniden lüksün en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde craft anlayışı yükselirken Türkiye'nin köklü zanaat mirası da yeni fırsatlar sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki son gelişmeleri değerlendiren Salıcı, parti meclisi içerisinde yaşananları da anlattı. Mustafa Hoş'un orta yolcular olarak ne yapmak istiyorsunuz sorusunu yanıtlayan Salıcı şöyle konuştu.
2: Aslında bunun böyle bir organize, insanların bir araya gelerek ya biz bir ayrı bir yol bulalım, üçüncü bir yol bulalım. Bir kere orta yolculuk değil. Onu orta yolculuk biliyorsunuz kötü bir anlama gelir.
3: Yok, orta yolculuğun tam anlamı şöyledir. Yani iki keskin grup arasında doğru bir yola sevk etme hareketi. Ama anladım. Türkiye'de başka türlü kullanılıyor belki.
2: Türkiye siyasi literatüründe kötü bir laftır o. Sözlük anlamı dediğiniz gibi olabilir. Şimdi ortada iki keskin taraf var. Bu iki keskin tarafa bir dakika yanlış yapılıyor. Böyle bağırıp çağırarak aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu daha içinden çıkılmaz bir durum haline getirerek mesafe alınamaz diyen arkadaşlar. İki yerde grup toplantısı var. İki yerde MYK toplanıyor. İki yerde parti meclisi toplantısı yapılıyor. Şimdi bu bildiğiniz fiilen bölünmüşlük. Artı bu bir kardeş kavgası. Yani bu iki başlılık ortadan kalkmadan nasıl istiyorsanız öyle tanımlayın. Ama bu durum sonuçta kimsenin yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren hiç kimsenin hoşuna giden ya da tercih ettiği bir durum değil. Kimin hoşuna gider? Bence saraya yakın, sarayda yaşayan kişiler alır eline çekirdek paketini, güzel güzel çekirdek çitler. Bak ne kadar güzel kavga ediyorlardır. Buradan bir genel başkan adaylığı, işte başka bir yol, kendine siyasi ikbal falan diye de yorumlamasın. Bunların tamamı yüzeysel yorumlar çünkü. Bu konudaki uyarı görevimi yapıyorum. Ve bir araya gelinebilmesi için gereken koşullar neyse bu koşulları da sağlamak için tarafların, Özgür Bey'in de, Kemal Bey'in de, onlarla beraber destek olan arkadaşlarım da bir araya gelme çabalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu mesele böyle devam ederse, bu iki başlılık, bu ayrışma durumu devam ederse buradan kimsenin fayda sağlayacağı, hele bizim toplumsal mücadelemizin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği iktidar mücadelesinin hiçbir fayda sağlamayacağı, hatta tam tersi zarar göreceği bir durum ortaya çıkar diye düşünüyorum. Öyle sözler söyleniyor ki, öyle sloganlar atılıyor ki, normal zamanda birbirinizi döversiniz. Şimdi biz aynı partinin insanlarıyız. Yıllarca beraber mücadele verdik. Bundan sonra beraber mücadele verebilmeyi sağlayacak bir ortam oluşturmak lazım. Ve yarın öbür gün yüz yüze bakamayacağımız bir hale getirmemek lazım. Şimdi en azından bundan kaçınılsın ilk etapta. En azından o zehirli dil ortadan kaldırılsın. Eğer bunlar olmazsa, bu çünkü fiilen bölünmenin adımları atılmış oluyor. Bir mahkeme kararı var mı? Var. Mahkeme kararı hoşumuza gitti mi? Hayır, gitmedi. Değiştirme imkanımız var mı? Yok. Ne yapacaksınız?
3: Kurultay.
2: Anladım, gidilmiyor. Tedbir var. Ondan dolayı gidilmiyor deniyor. Ben de kurultay istiyorum. Ben kurultay istiyorum.
3: Ama şimdi
2: istiyorum.
3: Az önce yine ihraçlar var. Yani
2: tamam, onu da karşı çıkıyorum. Taraf olmayan ber taraf olur. O bugün için söylenmiş bir laf değil. Ben partiden tarafım. Partinin bütünlüğünden tarafım. Ben bu partinin bütünlüğünü kimin genel başkanı olduğundan daha çok önemsiyorum.
1: CHP'li Salıcı, CHP'nin genel başkanı kim sorusuna ise şu yanıtı verdi.
3: Şimdi bir önümüzdeki bir dönem açısından soruyorum bu soruyu. Şu anda siz genel başkan kimi görüyorsunuz?
2: Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde kim oturuyor? Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor. Yetkiyi kim kullanıyor? Kemal Kılıçdaroğlu kullanıyor. Hukuki olarak Kemal Kılıçdaroğlu, fiilen iki parçalı bir yapı var. Şimdi öbür tarafta Özgür Özel'in ve onu destekleyen kişilerin realitesini görmezden gelemeyiz ki.
3: İki tane kurultay kazandı. Hatta üç, değil mi?
2: Bunları görmezden gelerek siyaset yapılmaz. Şimdi bazı arkadaşlarımız işin sadece hukuki tarafından bakarak yorumlarda bulunuyor. Anlıyorum. Bazı arkadaşlarımız işin siyasi yorumları üzerinden gidiyor. Onu da anlıyorum. Ama ikisi de gerçekliği yansıtmıyor. Hani diyorlar ya, taraf ol. İkisi de yanlış taraf.
3: Tamam, gerçek olan ne şu anda?
2: Gerçek olan fiili bir durum var ortada. Partinin bölünmüşlüğü, iki başlılığı, aynı anda iki grup yapılıyor olması, iki MYK'nın toplanıyor olması. Şimdi bunu görmezden mi geleceğiz? Partinin bir tane yetkili MYK'sı var, doğru. Ama başka bir yerde başka bir MYK toplanıyor. Toplanıyor mu? Toplanıyor.
3: Evet, toplanıyor.
2: Var ya. bir partinin resmi sözcüsü var. Bir de toplanan diğer mi yakını, yani Özgür Bey ile beraber hareket arkadaşların parti sözcüsü var. Şimdi biz bunu yok hükmünde sayamayız ki. Şimdi bunu ortadan kaldıracak adımlar atabilmek lazım. Görmezden gelerek bir tarafın yaptıklarını görüp öbür tarafı suçlayarak sonuç alma şansımız yok. Gerçekçi olmak lazım. Ve bu durum böyle devam ederse ya bölünmeyle ya da bölünmese dahi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarını sürdüren kişilerin avantajı çıkmasıyla sonuçlanır. Benim için esas mücadele parti içinde birisine yönelik yapılan mücadele değil. O rekabettir. Esas mücadele Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25 yıllık ceberut iktidarına karşı yapılan mücadeledir. Ama kafamızı kaldırıp oraya bakamıyoruz şu anda. Gerçekliğimiz bu.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı gündem olacak açıklamalar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeleri değerlendiren Salıcı, parti meclisi içerisinde yaşananları da anlattı. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor ve hukuki yetkiyi o kullanıyor diyerek CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Salıcı, ancak Özgür Özel'in ve onu destekleyenlerin siyasi realitesini de görmezden gelemeyiz diye konuştu. Şu an ortada fiili bir iki başlılık var diyen Salıcı, bu tablo sürerse ya bölümeyle ya da iktidarın avantaj sağlamasıyla sonuçlanır uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi'nin çip savaşları ve nadir toprak elementleri raporuna göre dünyanın teknoloji üretimi büyük ölçüde Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi kapasitesine bağlı durumda. Raporda Tayvan'da yaşanabilecek olası bir üretim aksaklığının yalnızca elektronik sektörünü değil, otomotivden savunmaya, enerjiden sağlığa kadar birçok alanı etkileyebileceği belirtiliyor. Çipler artık yalnızca telefon ve bilgisayarlarda değil, savaş uçaklarından füzelere, SİHA'lardan tanklara, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine, ATM'lerden tarım ekipmanlarına kadar modern yaşamın ve savunma sanayisinin hemen her alanında kullanılıyor. Bu nedenle yarı iletken üretimi yalnızca ekonomik bir rekabet konusu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve küresel güç mücadelesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Rapora göre çip ekosistemi dünyaya eşit dağılmış değil. Tasarımda ABD, üretimde Tayvan ve Güney Kore, üretim makinelerinde Hollanda ve Japonya, montaj ve paketlemede ise Çin öne çıkıyor. Bu tablonun merkezinde ise Tayvan yer alıyor. Tayvan merkezli Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi, ileri üretim teknolojilerindeki liderliğiyle küresel ekonomi için kritik bir altyapı konumunda bulunuyor. Raporda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin büyüklüğü, yüksek verimliliği ve gelişmiş üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tek merkeze toplanmasının kriz alanlarında büyük kırılganlık yaratabileceği vurgulanıyor. Tayvan çevresinde gerilimin yükselmesi halinde Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin üretiminde yaşanacak bir kesinti sadece elektronik ve bilişim alanlarını değil, otomotiv, savunma, enerji, iletişim ve sağlık sektörlerini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle birçok ülke üretimi tek bir coğrafyaya bağımlı bırakmamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Raporda bu yaklaşımın Tayvan artı bir olarak adlandırıldığı, ABD, Almanya ve Japonya'da yeni tesislerin devreye alındığı, Avrupa Birliği'nin de üretimi kendi kıtasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu stratejinin amacı Tayvan'ın rolünü tamamen azaltmak değil. Rapora göre asıl hedef küresel sistemin tek bir üretim merkezine aşırı bağımlı kalmasını önlemek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek. Uzmanlara göre çip savaşlarında kısa vadede net bir kazanan beklenmiyor. Kalıcı üstünlükse yalnızca en gelişmiş çip üretmekten değil, krizlere dayanıklı tedarik ağları kurabilmekten geçiyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu Tayvan'daki bir üretim aksaklığının dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tablo çiplerin artık yalnızca teknolojinin değil, küresel güvenliğin, sanayinin ve ekonomik istikrarın da merkezinde yer aldığını gösteriyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporuna göre küresel çip üretiminin önemli bir bölümünün Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'ne bağlı olması, olası bir kriz durumunda otomotivden savunmaya, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde zincirleme etkiler yaratabilir. Rapor, ülkelerin bu bağımlılığı azaltmak için yeni üretim merkezleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biridir.
3: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
4: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
4: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kes diyor.
1: En unutulmaz efsaneleri.
3: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman? Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya 62 Kupası.
1: 62 Şili. Evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları şimdilik bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz,
0: yenileri geldikçe,
1: tabii yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya yani biz de mesela hı-hı, çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, hı-hı, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet, ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir,
0: evet,
1: şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri diye, ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da, tabii, kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. Ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA, hı-hı, Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Bu ona
1: işi
0: vermişler.
1: Biliyor, tabii ki. İşi, işi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye
1: İnşallah.
0: Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. İnsan, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Ne? Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları, evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayın oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor.
0: Evet.
1: Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakallar. Portakallar
0: hala
1: diye
0: öyle
1: tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. Ve İtalya'nın bu Dino Zoff 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak iş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva. Evet, böyle 74
0: anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz

0: Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gerd Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor, yani tamam futbol güzel seyrediyoruz, estetik şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize evet, bunu yani öğretiyor. Kondisyon, futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon bugün de hala Selim maçlarda maç süreleri uzarsa eğer beraberlik durumlarında
0: tabii,
1: falan.
0: Düştüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli oldu. Aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası. Evet. Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'lerde diyebiliriz ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler haliyle fiziksel güçlü olan, güçlü ayakta olan kalan kazanıyor. Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim. Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda biri oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: gider. Hakikaten öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya-Zaire maçında. Bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle bak birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak. Evet. Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'ları anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış zaman ama daha görünürmüş.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle. O zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin. Yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında o binlerce insanın, hı hı, hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta, hı hı, dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Hı hı. Haliyle Dünya Kupası da falan. Evet, Dünya, hı hı, Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Hı hı. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için, hı hı, Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi, evet, kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii, evet, ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya, hı hı, bunu yapmaya çalışıyor, hı hı, kısmen, hı hı, ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen, hı hı, kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak, hı hı, için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Hı hı. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar, hı hı, ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda, evet, diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire geliyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu, evet, andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada bu ilginç bir, tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda işte, kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynen
1: yani
0: onlar gibi.
1: O 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii şey burada yok. Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da,
0: evet, biz de varız diyorlar artık.
1: Geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talih demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da diktatör rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyffsuz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon son Batı şampiyon. Almanya 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar, evet, biliyor musunuz? Birkaç tane işte, daha örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Hı. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler, hı hı, hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Hı hı. Çok keyifli. Adını da verelim yenen son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya, düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
0: Yok,
1: tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya, bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama varmış.
0: Varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna, hı hı,
0: tabii,
1: bu
0: tabii,
1: biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Hı hı. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek.
0: Evet.
1: Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada yani. Hı hı. Burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Bir de Arjantin'de bir diktatör rejimi var. Haliyle bu Yani
0: kanıtlanmış bir şike değil ama.
1: Değil ama bakıldığında şike gibi de.
0: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde Rezenbinik'le top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama... Kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimlerle milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef. Ama bir ülkenin daha, yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum.
0: Görüyoruz ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Az önce bahsetmiştik bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle, yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
0: duruş
1: böyle bir tavır. Evet,
0: aslında.
1: Bakıldığında 78'de, yani şey anlamında düzeltelim, Arjantin'de 76-83 arasındaki Junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
0: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddialarıysa yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek diyecek, Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
0: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
0: var
1: olduğu söyleniyor.
0: Ve şimdiki, şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına, ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor, ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
1: konfetinin doğuşu.
0: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
1: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar, ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular, yani bir futbol sever olarak diyeyim, Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse herhalde
0: ki
1: görmediğimiz şeylerde değil Dünya Kupalarında, aynen, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. alaka hani bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
1: Ya bunlar hala var biliyorsun yani.
0: Var
1: bizde bile,
0: olmaz hani, mı?
1: Ya,
0: bu to-
1: ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet. Maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
0: Hem de nasıl ya. Yani. Gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
1: Abartanları
0: beni
1: bir kenara koyuyorum. Çünkü bazen artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani
0: var.
1: Diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru
0: evrilmiş. Ama futbolun oluyor içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
1: Evet.
0: Bana normal gibi geliyor.
1: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
0: Ay çok fena.
1: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
0: Yani.
1: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
0: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
1: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
0: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
1: Almanya ile Avusturya.
0: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
1: Ne olur ne olmaz
0: hani
1: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği
0: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
1: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
0: Yok.
1: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani doğuşunu aldık.
0: Kramponu olmayan vardı.
1: Tabii. Yalın ayak oynayıp gol atan.
0: Yani o yüzden hani.
1: Neler var neler. O yüzden doğru diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
0: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor. Kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
1: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
0: Evet.
1: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
0: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
1: gerçekten öyle
0: şeyi.
1: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyurun lütfen.
0: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından O da Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
1: tabii ki,
0: bir şey bu.
1: Aslında tam bir şike bu da yani.
0: Kesinlikle.
1: Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada, evet, taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
0: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
1: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
0: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falco var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim. Öyle bir isim ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
1: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri, yani tanıdık
0: görmek
1: olduğumuz derken
0: mi?
1: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı dünya kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii, işte Schumacher'in bu tabii evet. Patrick
0: Batisson'a
1: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da bu anlatılıyor.
0: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da görüyoruz.
1: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
0: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklım öyle.
1: Yok,
0: bir
1: şeye
0: kelime.
1: Yok şey, şike dersen suç, çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
0: Bizim ülkemizde var da. Ama offside'imsi falan var ya oradan.
1: Tabii.
0: Biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
1: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Şey, yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayayım. İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
0: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o
1: geçelim.
0: Zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve golü yiyorlar. çok çok talihsiz. Çok yani, talihsiz ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz. Öyle. Durmasaydı.
1: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet. Artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahid El Ahmet El Sabah. Protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama.
0: Ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Ya düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
1: Aynen.
0: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor, işte Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
1: Cezaevinden çık. Git. Kral yani olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an, korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya, Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
0: Bayağı.
1: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
0: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Abi olacak iş değil.
1: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
0: Komalık hani bu, yapmış.
1: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında lazım, refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
0: Komalık
1: yok yapmış. Bunu gerçekten komalık yapmış.
0: Gerçekten hani şaşırdım.
1: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış ya. Yani.
0: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
1: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
0: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yenildiklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
1: Tabii bir de burada Maradona söylemiştik. 82'de İspanya'da var. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
0: efsane
1: hani artık
0: olacak.
1: Efsane olacak, Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
0: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
1: Tabii.
0: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
1: Tabii ki daha yeni bulduk.
0: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
1: Ekstra bilgiler bu kadar.
0: diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler. Evet. Efendim Meksika Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
1: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır. Evet. Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü. En iyi üçüncüler de yine Dünya Kupası'nda.
0: Şimdikine en yakını diyebiliriz bu diyebiliriz yani.
1: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya. Ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
0: Çok.
1: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl.
0: Evet.
1: Oyuncu değiştirme
0: yani
1: yok.
0: Yani hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim. Evet. FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
1: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların hatta 40'ların 50'lerin, yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
0: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
1: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona Kupası denilse bir anlamda yeridir.
0: Evet.
1: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
0: Aynı maçta.
1: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte. O
0: sizin
1: maç zaten.
0: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi, Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipi çamaşır dizdiği gibi diye anlatılır. İşte bu iki golde bu maçta olmuştu Arjantin-İngiltere maçında.
1: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında, evet, bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
0: Haydi,
1: geçelim.
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman. Geçelim. O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
1: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
0: Ben de burada yapıyorum.
1: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 hı hı. Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir
0: kesin müzik.
1: Tabii müzik ve şey o eklerler. Görüntü eklerler diye düşünüyorum.
0: Mutlaka. Ve o halde devam edelim. İlk sahne, ilk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler. Ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
1: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
0: Allah
1: İkisi
0: Allah.
1: De penaltıyı kaçırıyorlar.
0: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
1: gerçekten
0: iş değil
1: ikisi
0: işte
1: de
0: penaltıyı
1: yani. Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var. Aynen ya da kaleci öyle. Kurtarışları var. Ama ve Fransa gülüyor.
0: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Şili.
0: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
1: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
0: Peki o zaman o da
1: dünya tarihine böyle geçmiş.
0: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
1: tabii
0: sadece.
1: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
0: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
1: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
0: 9 kişi.
1: Ona rağmen Kamerun yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
0: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da, takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların. Vardır ya, şimdi de çok tabii, var tabii. Böyle kendine özgü. Hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık, böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
1: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli, hı-hı, bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana...
0: Ama şimdi niye Ronaldo deyince siu aklınıza gelmiyor?
1: Tamam da onu, hareket yani işte, ama işte siu, o da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama... Mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Hı hı. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel, evet, dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
0: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Cicilacci yine gol attı. Ancak Cagliari'nin beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
1: Tabii aslında finalde bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
0: Bir de.
1: Yine Arjantin, Batı Almanya, hı-hı, var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem markaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
0: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya, evet, dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
1: Ya Milla attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça, evet, dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
0: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
1: Ya başka, o, ona ben o dansın yani o dansı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
0: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
1: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
0: Eğlenceli,
1: vücutları keyifli. Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
0: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
1: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
0: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya, Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
1: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin, evet, bunu zaten. Toto
0: Cicilacci.
1: Cicilacci Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
0: Yedek ama gol kralı oldu.
1: Gol kralı oldu.
0: İşte böyle çok efsaneler, Olcan, çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
1: Sihirli Geceler mi?
0: Evet.
1: Şimdi bu bir kolonya mı Selin?
0: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da habere de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
1: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adım, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla Dünya Kupalarına katıldılar.
0: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi, ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
1: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle, ama yani
0: böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
1: Son başlığı söyleyeyim mi?
0: Hadi bir cümle.
1: Hızlıca, yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu, işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı, yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
0: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994'le yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Kupanın izini sürüyoruz.
2: Fontaine 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala onda.
3: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
2: Kendime yakın
3: onları hissettim. Onları öyle hissettim.
2: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
3: Gariça'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hemen ekstra bir bilgi.
2: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
3: Benim havalar diyor.
2: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
3: Evet.
2: Macaristan 3-2 kaybediyor.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
5: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva

0: Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necetli'nin ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya, Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnuva olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
3: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeyi hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. 2 ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusunda saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupa analizi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
2: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finallere kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kura ile çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz. Garinche içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi o çarpık bacaklı dahi Garinche ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Stresov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelé'nin o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı unvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'yı bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi sağmacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesinde çalımlarla perişan eden Garinche ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyona aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
2: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
2: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
2: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garincha Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi ama nasıl?
2: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garincha, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinçe'yi finalde tekrar sahnede görmek istedim. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
2: Brezilya İngiltere maçında sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garinçe bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
2: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
2: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinçe devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: İzli köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
2: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinçe performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Kupa analizi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
2: Fontaine 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala 10'da.
3: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem ananın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
2: Kendime yakın
3: onları öyle hissetti.
2: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
3: Garica'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.